0: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Ömrümüzün son değeri.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 1191. 3. Haçlı Seferi'nde Seylahattin Eyyubi'nin kuvvetleri Akka Kalesi'nde kuşatan Fransa kuvvetlerine 2. yılın sonunda teslim oldu. 1806. 16 Alman Prenslik Devleti Kutsal Roma İmparatorluğu'ndan ayrılarak Ren Konfederasyonu'nu kurdu. 1878. Osmanlı İmparatorluğu Kıbrıs Adası yönetimini Birleşik Krallığa devretti. 1923. İstiklal Marşı için Ali Rıfat Bey'in bestelediği eser seçildi. Bu marş 7 yıl okunduktan sonra 1930'da Zeki Bey'in bestesiyle değiştirildi. 1932. Türk Dil Kurumu kuruldu. 1933. ABD Kongresi asgari ücreti belirledi. Saat başına 33 sent oldu. 1936. Berlin Olimpiyatlarında Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını güreşte 71 kiloda 3. olan Mersinli Ahmet getirdi. 1944. İstanbul Yüksek Mühendis Okulu yeniden düzenlenerek İstanbul Teknik Üniversitesi haline

0: Yüce Divan'a sevk edildi. 1962, The Rolling Stones topluluğu ilk konserlerini Londra'da Marquee Club'da verdi. 1967, New York'ta New Jersey 6 gün sürecek olan ırkçı ayaklanmalar başladı, 27 kişi hayatını kaybetti. 1973, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Orman Suçluları Affı Kanunu'nu veto etti. 1977, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Halil Tunç, Milliyetçi Cephe Hükümdarı kurulur ve güven oyu alırsa genel greve gideriz, dedi. 1987, 1987 Türkiye Anayasa Değişikliği referandumu için sokağa çıkma yasağı uygulandı. 1991, İstanbul'daki polis baskınında Dev Sol üyesi 10 kişi öldürüldü, örgütün eski yöneticilerinden Paşa Güven de Paris'te öldürüldü. 1993, Türkiye Güzeli Arzum Onan Avrupa Güzeli seçildi. 1993, Japonya'nın Tokyo Adası açıklarında meydana gelen depremin yarattığı tsunami 3000 kişinin ölümüne neden oldu. 1993, Hülya Avşar, Berlin'in Berlin filmindeki rolüyle Moskova Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. 1994, kapatılan Demokrasi Partisi'nin eski milletvekilleri Selim Sadak ve Sedat Yurttaş tutuklandı. 1997, Mesut Yılmaz başkanlığındaki 55. hükümet güven oyu aldı. 2000, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Avrupa Birliği'nden sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak kabineye girdi. 2002, Kanada'da aynı cinsten insanların evliliği yasalaştı. 2002, Faslı askerlerin Akdeniz'de İspanya'ya ait bir adacığa çıkarak Fas bayrağı dikmesi krize yol açtı. 2004, Pedro Santana Lopez, Portekiz Başbakanı oldu. 2006, Hizbullah'ın İsrail'e füze saldırıları düzenlemesiyle 2006 İsrail-Lübnan krizi başladı.
1: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: 6 Temmuz Pazartesi'den 10 Temmuz Cuma'ya kadar ülkemizde ve şehrimizde yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap suçlaması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu kanun teklifi, trafik güvenliğini arttırmayı hedefleyen düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler, drift yapmaları ve makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak, sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ne 100 öğrenci kapasiteli kız yurdu yapılacak. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ni ziyaret ederek yapılacak kız yurdu hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'den bilgiler aldı. Melikgazi Belediyesi'nin Dedeman Parkı içerisinde hayata geçirdiği, sanatın, kültürün nabzının attığı Sanat Melikgazi, bir yıllık emeğini Çarşı Melikgazi'de görücüye çıkardı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Sanat Melikgazi kapsamında yaptığımız çalışmalar yavaş yavaş ürünlerini ortaya çıkartmaya başladı. Her kesime dokunuyoruz. Bugün aslında yaz okullarımızın da başlangıcını yaptık. 8000 başvuru vardı yaz okullarına. Büyük bir ordu, eğitim ordusu şu anda bütün mahallelerde sanattan spora, müziğe, farklı alanlarda eğitimler veriyoruz Melikgazi'de çok şükür. Sanat Melikgazi kapsamında da çok hızlı bir şekilde yapmış olduğumuz çalışma neticesinde bugün burada Çarşı Melikgazi'de yapılan ürünleri, üretilen ürünleri inşallah sergilemiş olacağız.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan kentsel dönüşüm alanı içerisindeki Kocasinan Akademi Spor Tesisi'nin açıldığını belirterek şunları ifade etti.
3: Tesisimiz açıldı. Şu anda faaliyette gerek Yunus Emre Mahallesi'nden, gerek Turgut Reis Barbaros Mahallesi'nden, Ziya Göken Mahallesi'nden bu çevredeki mahalledeki yaşayan hemşehrilerimize hizmet verir bir şekilde faaliyetimize geçmiş bulunmaktayız. Bütün hemşehrilerimize sağlıklı günler diliyoruz. Buraya geldikleri zaman spor yapabilecekleri, yüzme bilmeyenler için yüzme eğitiminin verildiğini, gençler için, yetişkinler için bu eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini hatırlatmak isterim. Aynı şekilde 7-14 yaşındaki çocuklarımız için de havuzlarımızda yüzme eğitiminin verildiğini de hatırlatmış olalım. Sağlıklı günlerde kullanmak nasip olsun. Tabii ki toplum sağlığı önemli. Tabii ki bölgemizde yaşayan hemşehrilerimizin ruh hem fiziki hem bedenen her alanda sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri için biz projeler geliştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz spor tesisi de bu minvan üzere kadınlarımıza, erkeklerimize, her yaş grubuna hitap eden tesisler olduğunu hatırlatıyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum.
1: Hacılar Belediyesi ile Türk Kızılay Kayseri Şubesi, Hacılar içerisinde kullanılmayan tekstil ürünlerinin geri dönüşüme kazandırılması ve elde edilecek gelirle ihtiyaç sahiplerine destek olunması amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Burada konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
4: Şu an için bunu protokol altına almış durumdayız. Ben Kızılay'ımıza hem genel başkanlık seviyesinde hem il başkanlığı seviyesinde teşekkür ediyorum bu anlamlı işbirliği için. Zira eski bir tişörtün Gazze'de bir çorbaya vesile olacağı mottosuyla harekete başlamışlar. Bizim ilçemizde de eski bir kıyafetin her türlü yardıma vesile olacağı, gerek yurt içinde gerek de yurt dışındaki yardıma vesile olacağını biliyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızın duyarlılığının farkındayız. Bu duyarlılığı da en üst seviyeye çıkarmak için bugün bu protokolü imza altına almış bulunuyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Temmuz Salı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, müttefikler arasında savunma alanındaki ticari kısıtlamaları ve yaptırımları mutlaka hep birlikte ortadan kaldırmalıyız. İttifakın askeri hazırlık düzeyini arttırmak istiyorsak, kolektif güvenliğimizi güçlendirmek istiyorsak, bu anlamsız yaptırımları, kısıtlamaları hep birlikte masadan temizlemeliyiz dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO ile savunma sanayi arasında işbirliği inşa edilmesinin önemine işaret ederek tek bir ülke endüstriyel devrimi bir başına sağlayamaz. Birlikte yapmak zorundayız. Biz NATO'yuz. Bizler kabiliyetimizi, teknolojimizi, sanayimizi bir araya getiriyoruz. 32 ülkenin varlıklarını bir araya getiriyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı rafine yağlarda ve bu yağlardan üretilen gıda ürünlerinde oluşan bazı bulaşanların azaltılmasına yönelik uygulama kılavuzu hazırladı. Ticaret Bakanlığı su başta olmak üzere ambalajlı içecek ürünlerinde maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı ve haksız fiyat kapsamında gerekli idari yaptırımların uygulanacağını bildirdi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından açıklanan destek programı kapsamında Kayseri'nin bir kez daha önemli bir başarıya imza attığını belirterek, toplam 255 milyon TL yatırım ve 108 milyon TL hibe desteğinin şehrin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Temmuz Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını %3,5 düzeyinde yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılık bağlantılı harcamalarda ise şimdiden %1,5'lik bütçe payını paylaştık. Böylece %5 hedefine lahide belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildiride üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddeye ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlantılarına teyit etmek üzere Ankara'da bir araya gelindiğine dikkat çekildi. Bir müttefike yönelik saldırı, tüm müttefiklere yönelik saldırıdır. Birliğimiz, dayanışmamız ve kolektif gücümüz, özgür ve demokratik uluslardan oluşan ittifakımızdaki 1 milyar vatandaş için barış, güvenlik ve refahın temeli olmaya devam etmektedir. Caydırıcılık ve savunmaya yönelik 360 derece yaklaşımımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz ifadeleri kullanıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 59 tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşmanın 17. haftasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında tartışma yaşandı. İmamoğlu duruşma salonundan çıkarıldı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hastal Caddesi'nde kazandırılacak olan ortaokul için düğmeye basıldı. Bu konuda açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Bu bir gönül işi, eğitim yatırımımız rekor düzeyde ama biz yorulmadan yenileri eklemeye devam ediyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bu yeni ortaokulumuz yoğun nüfusun ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak. İlçemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun." dedi. Cumhuriyet Halk Partili Niyazi Ünalmış'ın Millet Bahçesi'ndeki yapay şelale ve göletle ilgili yaptığı eleştiriyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, biyolojik göletlerin olağan süreçlerinde havaların aniden ısınması sonucu yüzeyde oluşan biyofilm tabakası, ekolojik açıdan anormal bir durum olmayıp yaklaşık olarak 15 gün sonunda normale dönmektedir. Millet Bahçemizde bunun su bitkileri her geçen yıl değişimlerini ilerletmekte olup içerisinde bulunan koi balıklarının da sayıca çoğaldığı gözlenmektedir. Bakım kaynaklı bir sorun mevcut değildir. Biyolojik açıdan anormal bir durum söz konusu değildir dedi. Havaların ısınmasıyla birlikte Erciyes Dağı'nda çadır ve karavan sezonu da açıldı. Kendi çadırı ile gelmek isteyenler dışında kamp severler ayrıca çadır kiralayabiliyor.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Temmuz Perşembe. Milli Eğitim Bakanlığı okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrimiçi platformlardaki paylaşımların incelenerek kişisel verilere yer veren içeriklerin kaldırılması talimatında bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın 3. çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksinin 101,5 olduğunu belirterek, endeksin 100'ün üzerinde olması ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde olduğunu göstermektedir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur'un yılın ilk 6 ayında 723 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettiğini bildirdi. TÜBİTAK, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen vergi borcu yapılanması kapsamında yapılandırmadan yararlanan araç sahiplerinin araç muayenelerini yaptırabileceğini hatırlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 7,7 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin hazırlıklarını tamamlama aşamasına gelmiş bulunuyoruz, dedi. Kayseri'de iş ve danışmanın ahilik ruhuyla geliştirilmesi maksadıyla Ahiler İş ve Dayanışma Derneği kuruldu. Dernek Başkanı Emrah Kuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Amacımız iş insanlarını aynı çatı altında buluşturarak bilgi ve tecrübeyi paylaşmak, dayanışmayı güçlendirmek, genç nesillere ahilik kültürünü aktarmak ve şehrimizin ekonomiyle sosyal yaşamına kalıcı değerler kazandırmaktadır," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin 1973 Barış Harekatı'na ilişkin kararını hiçbir şekilde tanımadıklarını belirterek, "Biz bu kararı elbette ki hiçbir şekilde tanımıyoruz. Yok hükmünde bir karar olarak görüyoruz," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu'nun tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek 12. yargı paketiyle yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmalar arasında süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbirler alınacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS'ye giren öğrencilere seslendi. Bakan Tekin, "Bugün LYS kapsamında merkezi sınav sonuçlarını açıkladık. Sınavda aldığınız puanın ötesinde her biriniz bizim için eşsiz bir değere sahipsiniz. En kıymetlilerimizsiniz," dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 9. sınıfta mesleki eğitime kayıt oranı Türkiye ortalaması %43 iken Kayseri'de %55 ile rekor kırdı, dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin en kapsamlı ve en modern hayvan bakım evinin valilik onayı çalışma ruhsatının alındığını açıkladı. CHP Kocasinan Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulunarak, Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen 143 ayrı iddiaya karşı savunma yapması için yalnızca 5-6 saat süre verilmesi, adil yargılama ilkesi açısından ciddi tartışmalara neden olmaktadır, dedi. Haftanın gün gün tüm gelişmelerini aktardığımız bültenimizin sonuna geldik. Yeni haftada yeni haberlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
5: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
6: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 1191. 3. Haçlı Seferi'nde Seylahattin Eyyubi'nin kuvvetleri, Akka Kalesi'nde kuşatan Fransa kuvvetlerine 2. yılın sonunda teslim oldu. 1806. 16 Alman Prenslik Devleti, Kutsal Roma İmparatorluğundan ayrılarak Ren Konfederasyonu'nu kurdu. 1878, Osmanlı İmparatorluğu, Kıbrıs Adası yönetimini Birleşik Krallığa devretti. 1923, İstiklal Marşı için Ali Rıfat Bey'in bestelediği eser seçildi. Bu marş, 7 yıl okunduktan sonra 1930'da Zeki Bey'in bestesiyle değiştirildi. 1932, Türk Dil Kurumu kuruldu. 1933, ABD Kongresi asgari ücreti belirledi, saat başına 33 sent oldu. 1936, Berlin Olimpiyatlarında Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını güreşte 71 kiloda 3. olan Mersinli Ahmet getirdi. 1944, İstanbul Yüksek Mühendis Okulu yeniden düzenlenerek İstanbul Teknik Üniversitesi haline getirildi. 1947, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında askeri ve ekonomik yardımı öngören ilk ikili anlaşma imzalandı. 1948, Ruhi Sarıalp, Londra Olimpiyatlarında 3 adım atlamada 3. oldu. 1950, René Pleven, Fransa Başbakanı oldu. 1951, İstanbul Sultanahmet Adliye Sarayı'nın temeli atıldı. 1958, Kıbrıs'ta olaylar tırmandı, 5 Kıbrıslı Türk pusuya düşürerek öldürüldü. 1960, Celal Bayar, vatana ihanet suçuyla Yüce Divan'a sevk edildi. 1962, The Rolling Stones topluluğu ilk konserlerini Londra'da Marquee Club'da verdi. 1967, New York'ta New Jersey 6 gün sürecek olan ırkçı ayaklanmalar başladı,

0: Arzum Onan Avrupa Güzeli seçildi. 1993, Japonya'nın Tokyo Adası açıklarında meydana gelen depremin yarattığı tsunami, 3000 kişinin ölümüne neden oldu. 1993, Hülya Avşar, Berlin'in Berlin filmindeki rolüyle Moskova Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. 1994, kapatılan Demokrasi Partisi'nin eski milletvekilleri Selim Sadak ve Sedat Yurttaş tutuklandı. 1997, Mesut Yılmaz başkanlığındaki 55. hükümet güven oyu aldı. 2000, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Avrupa Birliği'nden sorumlu başbakan yardımcısı olarak kabineye girdi. 2002, Kanada'da aynı cinsten insanların evliliği yasalaştı. 2002, Faslı askerlerin Akdeniz'de İspanya'ya ait bir adacığa çıkarak Fas bayrağı dikmesi krize yol açtı. 2004, Pedro Santana Lopez, Portekiz Başbakanı oldu. 2006, Hizbullah'ın İsrail'e füze saldırıları düzenlemesiyle 2006 İsrail-Lübnan krizi başladı.
1: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: 6 Temmuz Pazartesi'den 10 Temmuz Cuma'ya kadar ülkemizde ve şehrimizde yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap suçlaması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu kanun teklifi, trafik güvenliğini arttırmayı hedefleyen düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler, drift yapmaları ve makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak, sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ne 100 öğrenci kapasiteli kız yurdu yapılacak. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ni ziyaret ederek yapılacak kız yurdu hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'den bilgiler aldı. Melikgazi Belediyesi'nin Dedeman Parkı içerisinde hayata geçirdiği, sanatın, kültürün nabzının attığı Sanat Melikgazi, bir yıllık emeğini Çarşı Melikgazi'de görücüye çıkardı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Sanat Melikgazi kapsamında yaptığımız çalışmalar yavaş yavaş ürünlerini ortaya çıkartmaya başladı. Her kesime dokunuyoruz. Bugün aslında yaz okullarımızın da başlangıcını yaptık. 8000 başvuru vardı yaz okullarına. Büyük bir ordu, eğitim ordusu şu anda bütün mahallelerde sanattan spora, müziğe, farklı alanlarda eğitimler veriyoruz Melikgazi'de çok şükür. Sanat Melikgazi kapsamında da çok hızlı bir şekilde yapmış olduğumuz çalışma neticesinde bugün burada Çarşı Melikgazi'de yapılan ürünleri, üretilen ürünleri inşallah sergilemiş olacağız.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan kentsel dönüşüm alanı içerisindeki Kocasinan Akademi Spor Tesisi'nin açıldığını belirterek şunları ifade etti.
3: Tesisimiz açıldı. Şu anda faaliyette gerek Yunus Emre Mahallesi'nden, gerek Turgut Reis Barbaros Mahallesi'nden, Ziya Gökhan Mahallesi'nden bu çevredeki mahalledeki yaşayan hemşehrilerimize hizmet verir bir şekilde faaliyetimize geçmiş bulunmaktayız. Bütün hemşehrilerimize sağlıklı günler diliyoruz. Buraya geldikleri zaman spor yapabilecekleri, yüzme bilmeyenler için yüzme eğitiminin verildiğini, gençler için, yetişkinler için bu eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini hatırlatmak isterim. Aynı şekilde 7-14 yaşındaki çocuklarımız için de havuzlarımızda yüzme eğitiminin verildiğini hatırlatmış olalım. Sağlıklı günlerde kullanmak nasip olsun. Tabii ki toplum sağlığı önemli. Tabii ki bölgemizde yaşayan hemşehrilerimizin ruhen, fiziken, bedenen her alanda sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri için biz projeler geliştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz spor tesisi de bu minvan üzere kadınlarımıza, erkeklerimize, her yaş grubuna hitap eden tesisler olduğunu hatırlatıyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum.
1: Hacılar Belediyesi ile Türk Kızılay Kayseri Şubesi, Hacılar içerisinde kullanılmayan tekstil

0: geri dönüşüme kazandırılması ve elde edilecek gelirle ihtiyaç sahiplerine destek olunması amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Burada konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
1: Şu an için bunu protokol altına almış durumdayız. Ben Kızılay'ımıza hem genel başkanlık seviyesinde hem il başkanlığı seviyesinde teşekkür ediyorum. Bu anlamlı işbirliği için. Zira eski bir tişörtün Gazze'de bir çorbaya vesile olacağı mottosuyla harekete başlamışlar. Bizim ilçemizde de eski bir kıyafetin her türlü yardıma vesile olacağı, gerek yurt içinde gerek de yurt dışındaki yardıma vesile olacağını biliyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızın duyarlılığının farkındayız. Bu duyarlılığı da en üst seviyeye çıkarmak için bugün bu protokolü imza altına almış bulunuyoruz.
2: Haftanın özeti.
0: 7 Temmuz Salı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, müttefikler arasında savunma alanındaki ticari kısıtlamaları ve yaptırımları mutlaka hep birlikte ortadan kaldırmalıyız. İttifakın askeri hazırlık düzeyini arttırmak istiyorsak, kolektif güvenliğimizi güçlendirmek istiyorsak, bu anlamsız yaptırımları, kısıtlamaları hep birlikte masadan temizlemeliyiz dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO ile savunma sanayi arasında işbirliği inşa edilmesinin önemine işaret ederek tek bir ülke endüstriyel devrimi bir başına sağlayamaz. Birlikte yapmak zorundayız. Biz NATO'yuz. Bizler kabiliyetimizi, teknolojimizi, sanayimizi bir araya getiriyoruz. 32 ülkenin varlıklarını bir araya getiriyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı rafine yağlarda ve bu yağlardan üretilen gıda ürünlerinde oluşan bazı bulaşanların azaltılmasına yönelik uygulama kılavuzu hazırladı. Ticaret Bakanlığı su başta olmak üzere ambalajlı içecek ürünlerinde maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı ve haksız fiyat kapsamında gerekli idari yaptırımların uygulanacağını bildirdi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından açıklanan destek programı kapsamında Kayseri'nin bir kez daha önemli bir başarıya imza attığını belirterek, toplam 255 milyon TL yatırım ve 108 milyon TL hibe desteğinin şehrin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.
2: Haftanın özeti.
0: 8 Temmuz Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını %3,5 düzeyinde yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılık bağlantılı harcamalarda ise şimdiden %1,5'lik bütçe payını paylaştık. Böylece %5 hedefine lahide belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildiride üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddeye ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlantılarını teyit etmek üzere Ankara'da bir araya gelindiğine dikkat çekildi. Bir müttefike yönelik saldırı, tüm müttefiklere yönelik saldırıdır. Birliğimiz, dayanışmamız ve kolektif gücümüz, özgür ve demokratik uluslardan oluşan ittifakımızdaki 1 milyar vatandaş için barış, güvenlik ve refahın temeli olmaya devam etmektedir. Caydırıcılık ve savunmaya yönelik 360 derece yaklaşımımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz ifadeleri kullanıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 59 tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşmanın 17. haftasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında tartışma yaşandı. İmamoğlu duruşma salonundan çıkarıldı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hastal Caddesi'nde kazandırılacak olan ortaokul için düğmeye basıldı. Bu konuda açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Bu bir gönül işi, eğitim yatırımımız rekor düzeyde ama biz yorulmadan yenileri eklemeye devam ediyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bu yeni ortaokulumuz yoğun nüfusun ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak. İlçemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun." dedi. Cumhuriyet Halk Partili Niyazi Ünalmış'ın Millet Bahçesi'ndeki yapay şelale ve göletle ilgili yaptığı eleştiriyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, biyolojik göletlerin olağan süreçlerinde havaların aniden ısınması sonucu yüzeyde oluşan biyofilm tabakası, ekolojik açıdan anormal bir durum olmayıp yaklaşık olarak 15 gün sonunda normale dönmektedir. Millet bahçemizde bunun su bitkileri her geçen yıl değişimlerini ilerletmekte olup içerisinde bulunan koi balıklarının da sayıca çoğaldığı gözlenmektedir. Bakım kaynaklı bir sorun mevcut değildir. Biyolojik açıdan anormal bir durum söz konusu değildir dedi. Havaların ısınmasıyla birlikte Erciyes Dağı'nda çadır ve karavan sezonu da açıldı. Kendi çadırı ile gelmek isteyenler dışında kamp severler ayrıca çadır kiralayabiliyor.
2: Haftanın özeti.
0: 9 Temmuz Perşembe. Milli Eğitim Bakanlığı okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrimiçi platformlardaki paylaşımların incelenerek kişisel verilere yer veren içeriklerin kaldırılması talimatında bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın 3. çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksinin 101,5 olduğunu belirterek, endeksin 100'ün üzerinde olması, ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde olduğunu göstermektedir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur'un yılın ilk 6 ayında 723.000'den fazla işe yerleştirmeye aracılık ettiğini bildirdi. TÜBİTAK Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen vergi borcu yapılanması kapsamında yapılandırmadan yararlanan araç sahiplerinin araç muayenelerini yaptırabileceğini hatırlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 7,7 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin hazırlıklarını tamamlama aşamasına gelmiş bulunuyoruz, dedi. Kayseri'de iş ve danışmanın ahilik ruhuyla geliştirilmesi maksadıyla Ahiler İş ve Dayanışma Derneği kuruldu. Dernek Başkanı Emrah Kuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Amacımız iş insanlarını aynı çatı altında buluşturarak bilgi ve tecrübeyi paylaşmak, dayanışmayı güçlendirmek, genç nesillere ahilik kültürünü aktarmak ve şehrimizin ekonomi ile sosyal yaşamına kalıcı değerler kazandırmaktadır," dedi.
2: Haftanın özeti.
0: 10 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin 1973 Barış Harekatı'na ilişkin kararını hiçbir şekilde tanımadıklarını belirterek, "Biz bu kararı elbette ki hiçbir şekilde tanımıyoruz. Yok hükmünde bir karar olarak görüyoruz," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu'nun tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek 12. yargı paketi ile yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmalar arasında süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbirler alınacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS'ye giren öğrencilere seslendi. Bakan Tekin, "Bugün LGS kapsamında merkezi sınav sonuçlarını açıkladık. Sınavda aldığınız puanın ötesinde her biriniz bizim için eşsiz bir değere sahipsiniz. En kıymetlilerimizsiniz," dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 9. sınıfta mesleki eğitime kayıt oranı Türkiye ortalaması %43 iken Kayseri'de %55 ile rekor kırdı, dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin en kapsamlı ve en modern hayvan bakım evinin valilik onayı çalışma ruhsatının alındığını açıkladı. CHP Kocasinan Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulunarak, Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen 143 ayrı iddiaya karşı savunma yapması için yalnızca 5-6 saat süre verilmesi, adil yargılama ilkesi açısından ciddi tartışmalara neden olmaktadır dedi. Haftanın gün gün tüm gelişmelerini aktardığımız bültenimizin sonuna geldik. Yeni haftada yeni haberlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
0: Demirezen Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 24 83. Efe Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi 0352 232 42 46. Funda Birol Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0352 999 18 96. Genç Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 235 20 50. Onur Erdem Eczanesi, Sanayi Mahallesi 0352 336 36 42.
2: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: 6 Temmuz Pazartesi'den 10 Temmuz Cuma'ya kadar ülkemizde ve şehrimizde yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap suçlaması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu kanun teklifi, trafik güvenliğini arttırmayı hedefleyen düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler, drift yapmaları ve makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak, sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ne 100 öğrenci kapasiteli kız yurdu yapılacak. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ni ziyaret ederek yapılacak kız yurdu hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'den bilgiler aldı. Melikgazi Belediyesi'nin Dedeman Parkı içerisinde hayata geçirdiği, sanatın, kültürün nabzının attığı Sanat Melikgazi, bir yıllık emeğini Çarşı Melikgazi'de görücüye çıkardı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Sanat Melikgazi kapsamında yaptığımız çalışmalar yavaş yavaş ürünlerini ortaya çıkartmaya başladı. Her kesime dokunuyoruz. Bugün aslında yaz okullarımızın da başlangıcını yaptık. 8000 başvuru vardı yaz okullarına. Büyük bir ordu, eğitim ordusu şu anda bütün mahallelerde sanattan spora, müziğe, farklı alanlarda eğitimler veriyoruz Melikgazi'de çok şükür. Sanat Melikgazi kapsamında da çok hızlı bir şekilde yapmış olduğumuz çalışma neticesinde bugün burada Çarşı Melikgazi'de yapılan ürünleri, üretilen ürünleri inşallah sergilemiş olacağız.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan kentsel dönüşüm alanı içerisindeki Kocasinan Akademi Spor Tesisi'nin açıldığını belirterek şunları ifade etti.
3: Tesisimiz açıldı. Şu anda faaliyette gerek Yunus Emre Mahallesi'nden, gerek Turgut Reis Barbaros Mahallesi'nden, Ziya Gökhan Mahallesi'nden bu çevredeki mahalledeki yaşayan hemşehrilerimize hizmet verir bir şekilde faaliyetimize geçmiş bulunmaktayız. Bütün hemşehrilerimize sağlıklı günler diliyoruz. Buraya geldikleri zaman spor yapabilecekleri, yüzme bilmeyenler için yüzme eğitiminin verildiğini, gençler için, yetişkinler için bu eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini hatırlatmak isterim. Aynı şekilde 7-14 yaşındaki çocuklarımız için de havuzlarımızda yüzme eğitiminin verildiğini de hatırlatmış olalım. Sağlıklı günlerde kullanmak nasip olsun. Tabii ki toplum sağlığı önemli. Tabii ki bölgemizde yaşayan hemşehrilerimizin ruhen, fiziken, bedenen her alanda sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri için biz projeler geliştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz spor tesisi de bu minvan üzere kadınlarımıza, erkeklerimize, her yaş grubuna hitap eden tesisler olduğunu hatırlatıyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum.
1: Hacılar Belediyesi ile Türk Kızılay Kayseri Şubesi, Hacılar içerisinde kullanılmayan tekstil ürünlerinin geri dönüşüme kazandırılması ve elde edilecek gelirle ihtiyaç sahiplerine destek olunması amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Burada konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
4: Şu an için bunu protokol altına almış durumdayız. Ben Kızılay'ımıza hem genel başkanlık seviyesinde hem il başkanlığı seviyesinde teşekkür ediyorum bu anlamlı işbirliği için. Zira eski bir tişörtün Gazze'de bir çorbaya vesile olacağı mottosuyla harekete başlamışlar. Bizim ilçemizde de eski bir kıyafetin her türlü yardıma vesile olacağı, gerek yurt içinde gerek de yurt dışındaki yardıma vesile olacağını biliyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızın duyarlılığının farkındayız. Bu duyarlılığı da en üst seviyeye çıkarmak için bugün bu protokolü imza altına almış bulunuyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Temmuz Salı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, müttefikler arasında savunma alanındaki ticari kısıtlamaları ve yaptırımları mutlaka hep birlikte ortadan kaldırmalıyız. İttifakın askeri hazırlık düzeyini arttırmak istiyorsak, kolektif güvenliğimizi güçlendirmek istiyorsak, bu anlamsız yaptırımları, kısıtlamaları hep birlikte masadan temizlemeliyiz dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO ile savunma sanayi arasında işbirliği inşa edilmesinin önemine işaret ederek tek bir ülke endüstriyel devrimi bir başına sağlayamaz. Birlikte yapmak zorundayız. Biz NATO'yuz. Bizler kabiliyetimizi, teknolojimizi, sanayimizi bir araya getiriyoruz. 32 ülkenin varlıklarını bir araya getiriyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı rafine yağlarda ve bu yağlardan üretilen gıda ürünlerinde oluşan bazı bulaşanların azaltılmasına yönelik uygulama kılavuzu hazırladı. Ticaret Bakanlığı su başta olmak üzere ambalajlı içecek ürünlerinde maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı ve haksız fiyat kapsamında gerekli idari yaptırımların uygulanacağını bildirdi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından açıklanan destek programı kapsamında Kayseri'nin bir kez daha önemli bir başarıya imza attığını belirterek, toplam 255 milyon TL yatırım ve 108 milyon TL hibe desteğinin şehrin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Temmuz Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını %3,5 düzeyinde yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılık bağlantılı harcamalarda ise şimdiden %1,5'lik bütçe payını paylaştık. Böylece %5 hedefine lahide belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildiride üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddeye ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlantılarına teyit etmek üzere Ankara'da bir araya gelindiğine dikkat çekildi. Bir müttefike yönelik saldırı, tüm müttefiklere yönelik saldırıdır. Birliğimiz, dayanışmamız ve kolektif gücümüz, özgür ve demokratik uluslardan oluşan ittifakımızdaki 1 milyar vatandaş için barış, güvenlik ve refahın temeli olmaya devam etmektedir. Caydırıcılık ve savunmaya yönelik 360 derece yaklaşımımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz ifadeleri kullanıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 59 tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşmanın 17. haftasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında tartışma yaşandı. İmamoğlu duruşma salonundan çıkarıldı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hastal Caddesi'nde kazandırılacak olan ortaokul için düğmeye basıldı. Bu konuda açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Bu bir gönül işi, eğitim yatırımımız rekor düzeyde ama biz yorulmadan yenileri eklemeye devam ediyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bu yeni ortaokulumuz yoğun nüfusun ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak. İlçemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun," dedi. Cumhuriyet Halk Partili Niyazi Ünalmış'ın millet bahçesindeki yapay şelale ve göletle ilgili yaptığı eleştiriyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, biyolojik göletlerin olağan süreçlerinde havaların aniden ısınması sonucu yüzeyde oluşan biyofilm tabakası, ekolojik açıdan anormal bir durum olmayıp yaklaşık olarak 15 gün sonunda normale dönmektedir. Millet bahçemizde bunun su bitkileri her geçen yıl değişimlerini ilerletmekte olup içerisinde bulunan koi balıklarının da sayıca çoğaldığı gözlenmektedir. Bakım kaynaklı bir sorun mevcut değildir. Biyolojik açıdan anormal bir durum söz konusu değildir dedi. Havaların ısınmasıyla birlikte Erciyes Dağı'nda çadır ve karavan sezonu da açıldı. Kendi çadırıyla gelmek isteyenler dışında kamp severler ayrıca çadır kiralayabiliyor.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Temmuz Perşembe. Milli Eğitim Bakanlığı okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrimiçi platformlardaki paylaşımların incelenerek kişisel verilere yer veren içeriklerin kaldırılması talimatında bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın 3. çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksinin 101,5 olduğunu belirterek, endeksin 100'ün üzerinde olması ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde olduğunu göstermektedir dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur'un yılın ilk 6 ayında 723 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettiğini bildirdi. TÜBİTAK, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen vergi borcu yapılanması kapsamında yapılandırmadan yararlanan araç sahiplerinin araç muayenelerini yaptırabileceğini hatırlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 7,7 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin hazırlıklarını tamamlama aşamasına gelmiş bulunuyoruz dedi. Kayseri'de iş ve danışmanın ahilik ruhuyla geliştirilmesi maksadıyla Ahiler İş ve Dayanışma Derneği kuruldu. Dernek Başkanı Emrah Kuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Amacımız iş insanlarını aynı çatı altında buluşturarak bilgi ve tecrübeyi paylaşmak, dayanışmayı güçlendirmek, genç nesillere ahilik kültürünü aktarmak ve şehrimizin ekonomi ile sosyal yaşamına kalıcı değerler kazandırmaktadır." dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin 1973 Barış Harekatı'na ilişkin kararını hiçbir şekilde tanımadıklarını belirterek, "Biz bu kararı elbette ki hiçbir şekilde tanımıyoruz. Yok hükmünde bir karar olarak görüyoruz." dedi. Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu'nun tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek 12. yargı paketi ile yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmalar arasında süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbirler alınacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS'ye giren öğrencilere seslendi. Bakan Tekin, "Bugün LGS kapsamında merkezi sınav sonuçlarını açıkladık. Sınavda aldığınız puanın ötesinde her biriniz bizim için eşsiz bir değere sahipsiniz. En kıymetlilerimizsiniz." dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 9. sınıfta mesleki eğitime kayıt oranı Türkiye ortalaması %43 iken Kayseri'de %55 ile rekor kırdı dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin en kapsamlı ve en modern hayvan bakım evinin valilik onayı çalışma ruhsatının alındığını açıkladı. CHP Kocasinan Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulunarak, Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen 143 ayrı iddiaya karşı savunma yapması için yalnızca 5-6 saat süre verilmesi, adil yargılama ilkesi açısından ciddi tartışmalara neden olmaktadır dedi. Haftanın gün gün tüm gelişmelerini aktardığımız bültenimizin sonuna geldik. Yeni haftada yeni haberlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugünkü programımızda 90'ların unutulmaz şarkıcılarından Çelik'i konuk edeceğiz. 1966 yılında Eyüp Sultan'da dünyaya gelen şarkıcının babası Arnavut kökenli, annesi Sinop Ayancıklı'dır. İlk öğretimini Pendik Süreyya Paşa İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Pendik Lisesi'nde tamamlar. Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümünü kazanmasına rağmen devam etmez. Babasından gizli konservatuvar sınavlarına girer ve kazanır. 1985'te İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümüne kayıp yaptırır ve kontrabas enstrümanını seçer.

Çelik, konservatuvarla birlikte başlayan müzik yaşamında hızla yükselir. Babasının ani ölümü onu çok sarsar ve bir süre ailesinin geçimini sağlamak için değişik yerlerde önce kendisi gitar çalmaya ve şarkı söylemeye başlar. Sonra kendisinin İzel Çeliköz'e teklif etmesiyle birlikte aynı sahnede yer almaya başlarlar ve yine İzel Çelik ikilisi olarak Elma Kabare'de Müjdat Gezen, Cenk Koray, Cem Özer ve Ayşen Guruda gibi ünlü isimlerle çalışır.

1988'de okul arkadaşları İzel Çeliköz ve Ercan Saatçı ile birlikte grup kurmaya karar verirler. 1991 yılı Ocak ayında piyasaya sürülen Özledim adlı albüm çıkar. Aynı yılın sonlarında Ajda Pekkan'la birlikte Almanya'ya gidip ön grup olarak turnede sahneye çıkar. Bir ay süren bu turnedeki performanslarıyla Türkiye'de de tanınmaya başlarlar. Satışı 1 milyonu geçen Özledim albümü, Türkiye'de yılın en çok satan albümlerinden biri olur.

İzel Çelik Ercan 1991'de Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleşen 1. İstanbul Beyaz Güvercin yarışmasına katılarak finale kalır. Grup 1992'de Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği 20. Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi grup ödülüne, 2. İstanbul Beyaz Güvercin Müzik Yarışması'nda söz ve müziği Çelik'e ait olan Dön Artık şarkıyla da üçüncülüğe değer görülür. Üçlü 1992'de Çelik'in gruptan ayrılmasıyla dağılır ve grup üyeleri müzik kariyerlerine solo olarak devam eder. Sensin.

Çelik 1990'da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olur. 92 yılında müzikal kariyerine tek başına devam etmeye karar veren Çelik, gruptan ayrıldıktan sonra ilk solo albüm çalışmalarına başlar. 2 yıl süren bir çalışmanın ardından 1994 yılında Ateşteyim isimli albümünü çıkartır. 11 parçanın yer aldığı albüm tüm müzikseverler tarafından büyük ilgi görür ve başta Ateşteyim, Güle Güle ve Meyhaneci olmak üzere hemen hemen her parçası hit haline gelir.

Çelik 1995 yılında Makedonya'daki uluslararası yarışmada Sevemem isimli şarkıyla ikincilik ödülü alır. Sevemem adlı şarkıyla Makedonya'dan aldığı ödülü, radyo ve televizyonlardan aldığı pek çok ödül izler. Bütün sözleri ve müzikleri kendisine ait olan ikinci albümü Benimle Kal'da başarısını devam ettirir. Bu albümde müzikseverler daha duygusal bir Çelik'le karşılaşır. Artık bir klasik haline gelen ve sanatçıyla bütünleşen Her Cahaya adlı şarkı, 1995 Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi 5

Çelik 96 yılında Türk pop müziğinde Türk müziğinin etkileri konulu yüksek lisans tezini vererek müzikteki başarısını akademik kariyerinde de gösterir. Yüksek notla bitirdiği yüksek lisans sonrası doktora yapma hakkını sınavsız olarak kazanır.

0: 1998 yılında 5 yılda çıkardığı 4 albümden seçtiği hit parçaları, Sevgilerimle adını verdiği bir best of albümünü müzikseverlere sunar. Bu albüm içerisinde yer alan ve daha önce İzel Çeliköz tarafından seslendirilen söz ve bestesi Çelik'e ait Kızımız Olacaktı şarkı, İzel Çeliköz'ün deyimiyle konserlerinde 7-8 kere üst üste söylediği kadar iyi bir şarkıdır. Ve bu şarkıda Çelik kitleri arasında yerini alır.
1: Söylemek zor küçüğüm.

kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

kızımız olacaktı. Gittim küçüğüm, kızımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

6. albümünü çıkardığı 1999, Çelik için tam bir yenilenme yılı olur. Hem görüntüsü hem de Onu Düşünürken adlı yeni çalışmasındaki müzikal yaklaşımıyla daha farklı bir çizgi çizer. Veda Etmem adlı slow parçayla listelere giren albümde yer alan Onu Düşünürken adlı parçasına yaptığı caz versiyonuyla da müzik vizyonunun çeşitliliğini gözler önüne serer.

2001 yılında çıkardığı 8. albümünde ise tam anlamıyla dünyanın en iyi müzisyenleriyle çalışır. Dünyaca ünlü grup Alebina'nın Türkiye'de de bir dönem çok tutmuş olan Maşallah isimli parçasının aranjörü Ronnie Gold'la birlikte Cici Kız'ın aranjörlerini Fransa'da birlikte yapar. Bu albüm Çelik'in akademik kariyerinde test çalışması gibidir. Çünkü tüm bu ünlü sanatçılar sözü, bestesi ve düzenlemeleri tamamen Çelik'e ait parçaları çalarlar. Çelik'in istediği şekilde çalmaları için gereken tüm müzikal dili, yani notaları, Çelik tarafından hazırlanır. Bu albümden Töre, Tövbe ve çok hareketli olan Cici Kız şarkıları hit olur.

2002 yılında Müjdat Gezen'in Efendi Show için hazırladığı Kabare Tree Papers'da Müjdat Gezen, Nuket Duru, Ayşen Guruda, İlhan Daner ve Cem Özer gibi birçok usta sanatçı ile birlikte yer alır. Bu sırada Universal Müzik'te yaşanan ve tüm sanatçıları sarsan gelişme sonrası çok zor bir döneme girer. Plak şirketi iflas ettikten sonra başka firmalarla çalışan ancak bir türlü istediği ortamı bulamayan sanatçı 2003'te Affet, 2005'te Gariban, 2006'da Koda'da Aşk ve 5 sene sonra 2011'de Kalp Gözü isimli albümleri yayınlamasına rağmen kendi deyimiyle eski havasını bir türlü bulamaz.

hem akademik hem de müzik kariyerini sürdürürken bir süre kendi iç dünyasına çekilmek isteyen Çelik, 2012 yılında tekrar harekete geçer. Milat isimli albümle geçmişine bir çizgi çeker ve bu albümün öncesi ve sonrası şeklinde yorumlanacak olan planlarını uygulamaya başlar. 2013 yılında Universal Avrupa Müzik imzasıyla yayınlanan Best of Çelik albümü sonrasına kadar ısrarla ürettiği hiçbir yeni şarkıyı yayınlamaz.

2015 yılının hemen başında dijital platformlarda yer alan Yüksek Dozda Aşk ve Benimki de Kalp isimli yeni şarkısıyla Çelik bir yandan eser üretmeye devam ederken diğer yandan da yapım şirketi kurarak 30 senelik kariyerinin tecrübelerini projelerle süslemeye devam eder. 2016 Şubat ayında İyi Günde Kötü Günde isimli albümünü yayınlar.

91.8 Radyo Radar'daydık. Çelik'in unutulmaz şarkılarıyla birlikte 90'lara doğru bir yolculuğa çıktık. Bir başka sanatçımız ve sizlerle birlikte geçmişe döneceğimiz bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Müzikle kalın.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: 6 Temmuz Pazartesi'den 10 Temmuz Cuma'ya kadar ülkemizde ve şehrimizde yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap suçlaması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu kanun teklifi, trafik güvenliğini arttırmayı hedefleyen düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler, drift yapmaları ve makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak, sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ne 100 öğrenci kapasiteli kız yurdu yapılacak. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ni ziyaret ederek yapılacak kız yurdu hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'den bilgiler aldı. Melikgazi Belediyesi'nin Dedeman Parkı içerisinde hayata geçirdiği, sanatın, kültürün nabzının attığı Sanat Melikgazi, bir yıllık emeğini Çarşı Melikgazi'de görücüye çıkardı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Sanat Melikgazi kapsamında yaptığımız çalışmalar yavaş yavaş ürünlerini ortaya çıkartmaya başladı. Her kesime dokunuyoruz. Bugün aslında yaz okullarımızın da başlangıcını yaptık. 8000 başvuru vardı yaz okullarına. Büyük bir ordu, eğitim ordusu şu anda bütün mahallelerde sanattan spora, müziğe, farklı alanlarda eğitimler veriyoruz Melikgazi'de çok şükür. Sanat Melikgazi kapsamında da çok hızlı bir şekilde yapmış olduğumuz çalışma neticesinde bugün burada Çarşı Melikgazi'de yapılan ürünleri, üretilen ürünleri inşallah sergilemiş olacağız.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan kentsel dönüşüm alanı içerisindeki Kocasinan Akademi Spor Tesisi'nin açıldığını belirterek şunları ifade etti.
3: Tesisimiz açıldı. Şu anda faaliyette gerek Yunus Emre Mahallesi'nden, gerek Turgut Reis Barbaros Mahallesi'nden, Ziya Göken Mahallesi'nden bu çevredeki mahalledeki yaşayan hemşehrilerimize hizmet verir bir şekilde faaliyetimize geçmiş bulunmaktayız. Bütün hemşehrilerimize sağlıklı günler diliyoruz. Buraya geldikleri zaman spor yapabilecekleri, yüzme bilmeyenler için yüzme eğitiminin verildiğini, gençler için, yetişkinler için bu eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini hatırlatmak isterim. Aynı şekilde 7-14 yaşındaki çocuklarımız için de havuzlarımızda yüzme eğitiminin verildiğini de hatırlatmış olalım. Sağlıklı günlerde kullanmak nasip olsun. Tabii ki toplum sağlığı önemli. Tabii ki bölgemizde yaşayan hemşehrilerimizin ruh hem fiziki hem bedenen her alanda sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri için biz projeler geliştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz spor tesisi de bu minvan üzere kadınlarımıza, erkeklerimize, her yaş grubuna hitap eden tesisler olduğunu hatırlatıyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum.
1: Hacılar Belediyesi ile Türk Kızılay Kayseri Şubesi, Hacılar içerisinde kullanılmayan tekstil ürünlerinin geri dönüşüme kazandırılması ve elde edilecek gelirle ihtiyaç sahiplerine destek olunması amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Burada konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
4: Şu an için bunu protokol altına almış durumdayız. Ben Kızılay'ımıza hem genel başkanlık seviyesinde hem il başkanlığı seviyesinde teşekkür ediyorum. Bu anlamlı işbirliği için. Zira eski bir tişörtün Gazze'de bir çorbaya vesile olacağı mottosuyla harekete başlamışlar. Bizim ilçemizde de eski bir kıyafetin her türlü yardıma vesile olacağı, gerek yurt içinde gerek de yurt dışındaki yardıma vesile olacağını biliyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızın duyarlılığının farkındayız. Bu duyarlılığı da en üst seviyeye çıkarmak için bugün bu protokolü imza altına almış bulunuyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Temmuz Salı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, müttefikler arasında savunma alanındaki ticari kısıtlamaları ve yaptırımları mutlaka hep birlikte ortadan kaldırmalıyız. İttifakın askeri hazırlık düzeyini arttırmak istiyorsak, kolektif güvenliğimizi güçlendirmek istiyorsak, bu anlamsız yaptırımları, kısıtlamaları hep birlikte masadan temizlemeliyiz dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO ile savunma sanayi arasında işbirliği inşa edilmesinin önemine işaret ederek tek bir ülke endüstriyel devrimi bir başına sağlayamaz. Birlikte yapmak zorundayız. Biz NATO'yuz. Bizler kabiliyetimizi, teknolojimizi, sanayimizi bir araya getiriyoruz. 32 ülkenin varlıklarını bir araya getiriyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı rafine yağlarda ve bu yağlardan üretilen gıda ürünlerinde oluşan bazı bulaşanların azaltılmasına yönelik uygulama kılavuzu hazırladı. Ticaret Bakanlığı su başta olmak üzere ambalajlı içecek ürünlerinde maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı ve haksız fiyat kapsamında gerekli idari yaptırımların uygulanacağını bildirdi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından açıklanan destek programı kapsamında Kayseri'nin bir kez daha önemli bir başarıya imza attığını belirterek, toplam 255 milyon TL yatırım ve 108 milyon TL hibe desteğinin şehrin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Temmuz Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını %3,5 düzeyinde yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılık bağlantılı harcamalarda ise şimdiden %1,5'lik bütçe payını paylaştık. Böylece %5 hedefine lahide belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildiride üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddeye ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlantılarını teyit etmek üzere Ankara'da bir araya gelindiğine dikkat çekildi. Bir müttefike yönelik saldırı, tüm müttefiklere yönelik saldırıdır. Birliğimiz, dayanışmamız ve kolektif gücümüz, özgür ve demokratik uluslardan oluşan ittifakımızdaki 1 milyar vatandaş için barış, güvenlik ve refahın temeli olmaya devam etmektedir. Caydırıcılık ve savunmaya yönelik 360 derece yaklaşımımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz ifadeleri kullanıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 59 tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşmanın 17. haftasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında tartışma yaşandı. İmamoğlu duruşma salonundan çıkarıldı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hastal Caddesi'nde kazandırılacak olan ortaokul için düğmeye basıldı. Bu konuda açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Bu bir gönül işi, eğitim yatırımımız rekor düzeyde ama biz yorulmadan yenileri eklemeye devam ediyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bu yeni ortaokulumuz yoğun nüfusun ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak. İlçemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun." dedi. Cumhuriyet Halk Partili Niyazi Ünalmış'ın millet bahçesindeki yapay şelale ve göletle ilgili yaptığı eleştiriyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada biyolojik göletlerin olağan süreçlerinde havaların aniden ısınması sonucu yüzeyde oluşan biyofilm tabakası ekolojik açıdan anormal bir durum olmayıp yaklaşık olarak 15 gün sonunda normale dönmektedir. Millet bahçemizde bunun su bitkileri her geçen yıl değişimlerini ilerletmekte olup içerisinde bulunan koi balıklarının da sayıca çoğaldığı gözlenmektedir. Bakım kaynaklı bir sorun mevcut değildir. Biyolojik açıdan anormal bir durum söz konusu değildir dedi. Havaların ısınmasıyla birlikte Erciyes Dağı'nda çadır ve karavan sezonu da açıldı. Kendi çadırıyla gelmek isteyenler dışında kamp severler ayrıca çadır kiralayabiliyor.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Temmuz Perşembe. Milli Eğitim Bakanlığı okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrimiçi platformlardaki paylaşımların incelenerek kişisel verilere yer veren içeriklerin kaldırılması talimatında bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın 3. çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksinin 101,5 olduğunu belirterek, endeksin 100'ün üzerinde olması ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde olduğunu göstermektedir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur'un yılın ilk 6 ayında 723.000'den fazla işe yerleştirmeye aracılık ettiğini bildirdi. TÜBİTAK, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen vergi borcu yapılanması kapsamında yapılandırmadan yararlanan araç sahiplerinin araç muayenelerini yaptırabileceğini hatırlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 7,7 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin hazırlıklarını tamamlama aşamasına gelmiş bulunuyoruz, dedi. Kayseri'de iş ve danışmanın ahilik ruhuyla geliştirilmesi maksadıyla Ahiler İş ve Dayanışma Derneği kuruldu. Dernek Başkanı Emrah Kuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Amacımız iş insanlarını aynı çatı altında buluşturarak bilgi ve tecrübeyi paylaşmak, dayanışmayı güçlendirmek, genç nesillere ahilik kültürünü aktarmak ve şehrimizin ekonomiyle sosyal yaşamına kalıcı değerler kazandırmaktadır," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin 1973 Barış Harekatı'na ilişkin kararını hiçbir şekilde tanımadıklarını belirterek, "Biz bu kararı elbette ki hiçbir şekilde tanımıyoruz. Yok hükmünde bir karar olarak görüyoruz," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu'nun tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek 12. yargı paketi ile yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmalar arasında süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbirler alınacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS'ye giren öğrencilere seslendi. Bakan Tekin, "Bugün LGS kapsamında merkezi sınav sonuçlarını açıkladık. Sınavda aldığınız puanın ötesinde her biriniz bizim için eşsiz bir değere sahipsiniz. En kıymetlilerimizsiniz," dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 9. sınıfta mesleki eğitime kayıt oranı Türkiye ortalaması %43 iken Kayseri'de %55 ile rekor kırdı, dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin en kapsamlı ve en modern hayvan bakım evinin valilik onayı çalışma ruhsatının alındığını açıkladı. CHP Kocasinan Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulunarak, Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen 143 ayrı iddiaya karşı savunma yapması için yalnızca 5-6 saat süre verilmesi, adil yargılama ilkesi açısından ciddi tartışmalara neden olmaktadır, dedi. Haftanın gün gün tüm gelişmelerini aktardığımız bültenimizin sonuna geldik. Yeni haftada yeni haberlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
5: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
6: 1191. 3. Haçlı Seferi'nde Selahaddin Eyyubi'nin kuvvetleri Akka Kalesi'nde kuşatan Fransa kuvvetlerine 2. yılın sonunda teslim oldu. 1806. 16 Alman Prenslik Devleti Kutsal Roma İmparatorluğundan ayrılarak Ren Konfederasyonu'nu kurdu. 1878. Osmanlı İmparatorluğu Kıbrıs Adası yönetimini Birleşik Krallığa devretti. 1923. İstiklal Marşı için Ali Rıfat Bey'in bestelediği eser seçildi. Bu marş 7 yıl okunduktan sonra 1930'da Zeki Bey'in bestesiyle değiştirildi. 1932. Türk Dil Kurumu kuruldu. 1933, ABD Kongresi asgari ücreti belirledi, saat başına 33 sent oldu. 1936, Berlin Olimpiyatlarında Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını güreşte 71 kiloda 3. olan Mersinli Ahmet getirdi. 1944, İstanbul Yüksek Mühendis Okulu yeniden düzenlenerek İstanbul Teknik Üniversitesi haline getirildi. 1947, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında askeri ve ekonomik yardımı öngören ilk ikili anlaşma imzalandı. 1948, Ruhi Sarıalp, Londra Olimpiyatlarında 3 adım atlamada 3. oldu. 1950, René Pleven, Fransa Başbakanı oldu. 1951, İstanbul Sultanahmet Adliye Sarayı'nın temeli atıldı. 1958, Kıbrıs'ta olaylar tırmandı, 5 Kıbrıslı Türk pusuya düşürerek öldürüldü. 1960, Celal Bayar, vatana ihanet suçuyla Yüce Divan'a sevk edildi. 1962, Drolling

0: Üzerinden Paşa Güven'de Paris'te öldürüldü. 1993, Türkiye güzeli Arzum Onan Avrupa güzeli seçildi. 1993, Japonya'nın Tokyo Adası açıklarında meydana gelen depremin yarattığı tsunami 3000 kişinin ölümüne neden oldu. 1993, Hülya Avşar, Berlin'in Berlin filmindeki rolüyle Moskova Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. 1994, kapatılan Demokrasi Partisi'nin eski milletvekilleri Selim Sadak ve Sedat Yurttaş tutuklandı. 1997, Mesut Yılmaz başkanlığındaki 55. hükümet güven oyu aldı. 2000, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Avrupa Birliği'nden sorumlu başbakan yardımcısı olarak kabineye girdi. 2002, Kanada'da aynı cinsten insanların evliliği yasalaştı. 2002, Faslı askerlerin Akdeniz'de İspanya'ya ait bir adacığa çıkarak Fas bayrağı dikmesi krize yol açtı. 2004, Pedro Santana Lopez, Portekiz Başbakanı oldu. 2006, Hizbullah'ın İsrail'e füze saldırıları düzenlemesiyle 2006 İsrail-Lübnan krizi başladı.
1: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: 6 Temmuz Pazartesi'den 10 Temmuz Cuma'ya kadar ülkemizde ve şehrimizde yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap suçlaması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu kanun teklifi, trafik güvenliğini arttırmayı hedefleyen düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler, drift yapmaları ve makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak, sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ne 100 öğrenci kapasiteli kız yurdu yapılacak. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ni ziyaret ederek yapılacak kız yurdu hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'den bilgiler aldı. Melikgazi Belediyesi'nin Dedeman Parkı içerisinde hayata geçirdiği, sanatın, kültürün nabzının attığı Sanat Melikgazi, bir yıllık emeğini Çarşı Melikgazi'de görücüye çıkardı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Sanat Melikgazi kapsamında yaptığımız çalışmalar yavaş yavaş ürünlerini ortaya çıkartmaya başladı. Her kesime dokunuyoruz. Bugün aslında yaz okullarımızın da başlangıcını yaptık. 8000 başvuru vardı yaz okullarına. Büyük bir ordu, eğitim ordusu şu anda bütün mahallelerde sanattan spora, müziğe, farklı alanlarda eğitimler veriyoruz Melikgazi'de çok şükür. Sanat Melikgazi kapsamında da çok hızlı bir şekilde yapmış olduğumuz çalışma neticesinde bugün burada Çarşı Melikgazi'de yapılan ürünleri, üretilen ürünleri inşallah sergilemiş olacağız.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan kentsel dönüşüm alanı içerisindeki Kocasinan Akademi Spor Tesisi'nin açıldığını belirterek şunları ifade etti.
3: Tesisimiz açıldı. Şu anda faaliyette gerek Yunus Emre Mahallesi'nden, gerek Turgut Reis Barbaros Mahallesi'nden, Ziya Gökhan Mahallesi'nden bu çevredeki mahalledeki yaşayan hemşehrilerimize hizmet verir bir şekilde faaliyetimize geçmiş bulunmaktayız. Bütün hemşehrilerimize sağlıklı günler diliyoruz. Buraya geldikleri zaman spor yapabilecekleri, yüzme bilmeyenler için yüzme eğitiminin verildiğini, gençler için, yetişkinler için bu eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini hatırlatmak isterim. Aynı şekilde 7-14 yaşındaki çocuklarımız için de havuzlarımızda yüzme eğitiminin verildiğini de hatırlatmış olalım. Sağlıklı günlerde kullanmak nasip olsun. Tabii ki toplum sağlığı önemli. Tabii ki bölgemizde yaşayan hemşehrilerimizin ruh hem fiziki hem bedenen her alanda sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri için biz projeler geliştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz spor tesisi de bu minvan üzere kadınlarımıza, erkeklerimize, her yaş grubuna hitap eden tesisler olduğunu hatırlatıyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum.

0: Hacılar Belediyesi ile Türk Kızılay Kayseri Şubesi, hacılar içerisinde kullanılmayan tekstil ürünlerinin geri dönüşüme kazandırılması ve elde edilecek gelirle ihtiyaç sahiplerine destek olunması amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Burada konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
1: Şu an için bunu protokol altına almış durumdayız. Ben Kızılay'ımıza hem genel başkanlık seviyesinde hem il başkanlığı seviyesinde teşekkür ediyorum. Bu anlamlı işbirliği için. Zira eski bir tişörtün Gazze'de bir çorbaya vesile olacağı mottosuyla harekete başlamışlar. Bizim ilçemizde de eski bir kıyafetin her türlü yardıma vesile olacağı, gerek yurt içinde gerek de yurt dışındaki yardıma vesile olacağını biliyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızın duyarlılığının farkındayız. Bu duyarlılığı da en üst seviyeye çıkarmak için bugün bu protokolü imza altına almış bulunuyoruz.
2: Haftanın özeti.
0: 7 Temmuz Salı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, müttefikler arasında savunma alanındaki ticari kısıtlamaları ve yaptırımları mutlaka hep birlikte ortadan kaldırmalıyız. İttifakın askeri hazırlık düzeyini arttırmak istiyorsak, kolektif güvenliğimizi güçlendirmek istiyorsak, bu anlamsız yaptırımları, kısıtlamaları hep birlikte masadan temizlemeliyiz dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO ile savunma sanayi arasında işbirliği inşa edilmesinin önemine işaret ederek tek bir ülke endüstriyel devrimi bir başına sağlayamaz. Birlikte yapmak zorundayız. Biz NATO'yuz. Bizler kabiliyetimizi, teknolojimizi, sanayimizi bir araya getiriyoruz. 32 ülkenin varlıklarını bir araya getiriyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı rafine yağlarda ve bu yağlardan üretilen gıda ürünlerinde oluşan bazı bulaşanların azaltılmasına yönelik uygulama kılavuzu hazırladı. Ticaret Bakanlığı su başta olmak üzere ambalajlı içecek ürünlerinde maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı ve haksız fiyat kapsamında gerekli idari yaptırımların uygulanacağını bildirdi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından açıklanan destek programı kapsamında Kayseri'nin bir kez daha önemli bir başarıya imza attığını belirterek, toplam 255 milyon TL yatırım ve 108 milyon TL hibe desteğinin şehrin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.
2: Haftanın özeti.
0: 8 Temmuz Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını %3,5 düzeyinde yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılık bağlantılı harcamalarda ise şimdiden %1,5'lik bütçe payını paylaştık. Böylece %5 hedefine lahide belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildiride üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddeye ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlantılarını teyit etmek üzere Ankara'da bir araya gelindiğine dikkat çekildi. Bir müttefike yönelik saldırı, tüm müttefiklere yönelik saldırıdır. Birliğimiz, dayanışmamız ve kolektif gücümüz, özgür ve demokratik uluslardan oluşan ittifakımızdaki 1 milyar vatandaş için barış, güvenlik ve refahın temeli olmaya devam etmektedir. Caydırıcılık ve savunmaya yönelik 360 derece yaklaşımımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz ifadeleri kullanıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 59 tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşmanın 17. haftasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında tartışma yaşandı. İmamoğlu duruşma salonundan çıkarıldı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hastal Caddesi'nde kazandırılacak olan ortaokul için düğmeye basıldı. Bu konuda açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Bu bir gönül işi, eğitim yatırımımız rekor düzeyde ama biz yorulmadan yenileri eklemeye devam ediyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bu yeni ortaokulumuz yoğun nüfusun ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak. İlçemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun." dedi. Cumhuriyet Halk Partili Niyazi Ünalmış'ın Millet Bahçesi'ndeki yapay şelale ve göletle ilgili yaptığı eleştiriyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, biyolojik göletlerin olağan süreçlerinde havaların aniden ısınması sonucu yüzeyde oluşan biyofilm tabakası, ekolojik açıdan anormal bir durum olmayıp yaklaşık olarak 15 gün sonunda normale dönmektedir. Millet bahçemizde bunun su bitkileri her geçen yıl değişimlerini ilerletmekte olup içerisinde bulunan koi balıklarının da sayıca çoğaldığı gözlenmektedir. Bakım kaynaklı bir sorun mevcut değildir. Biyolojik açıdan anormal bir durum söz konusu değildir dedi. Havaların ısınmasıyla birlikte Erciyes Dağı'nda çadır ve karavan sezonu da açıldı. Kendi çadırı ile gelmek isteyenler dışında kamp severler ayrıca çadır kiralayabiliyor.
2: Haftanın özeti.
0: 9 Temmuz Perşembe. Milli Eğitim Bakanlığı okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrimiçi platformlardaki paylaşımların incelenerek kişisel verilere yer veren içeriklerin kaldırılması talimatında bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın 3. çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksinin 101,5 olduğunu belirterek, endeksin 100'ün üzerinde olması, ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde olduğunu göstermektedir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur'un yılın ilk 6 ayında 723.000'den fazla işe yerleştirmeye aracılık ettiğini bildirdi. TÜBİTAK Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen vergi borcu yapılanması kapsamında yapılandırmadan yararlanan araç sahiplerinin araç muayenelerini yaptırabileceğini hatırlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 7,7 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin hazırlıklarını tamamlama aşamasına gelmiş bulunuyoruz, dedi. Kayseri'de iş ve danışmanın ahilik ruhuyla geliştirilmesi maksadıyla Ahiler İş ve Dayanışma Derneği kuruldu. Dernek Başkanı Emrah Kuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Amacımız iş insanlarını aynı çatı altında buluşturarak bilgi ve tecrübeyi paylaşmak, dayanışmayı güçlendirmek, genç nesillere ahilik kültürünü aktarmak ve şehrimizin ekonomiyle sosyal yaşamına kalıcı değerler kazandırmaktadır," dedi.
2: Haftanın özeti.
0: 10 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin 1973 Barış Harekatı'na ilişkin kararını hiçbir şekilde tanımadıklarını belirterek, "Biz bu kararı elbette ki hiçbir şekilde tanımıyoruz. Yok hükmünde bir karar olarak görüyoruz," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu'nun tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek 12. yargı paketi ile yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmalar arasında süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbirler alınacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS'ye giren öğrencilere seslendi. Bakan Tekin, "Bugün LYS kapsamında merkezi sınav sonuçlarını açıkladık. Sınavda aldığınız puanın ötesinde her biriniz bizim için eşsiz bir değere sahipsiniz. En kıymetlilerimizsiniz," dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 9. sınıfta mesleki eğitime kayıt oranı Türkiye ortalaması %43 iken Kayseri'de %55 ile rekor kırdı, dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin en kapsamlı ve en modern hayvan bakım evinin valilik onayı çalışma ruhsatının alındığını açıkladı. CHP Kocasinan Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulunarak, Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen 143 ayrı iddiaya karşı savunma yapması için yalnızca 5-6 saat süre verilmesi, adil yargılama ilkesi açısından ciddi tartışmalara neden olmaktadır, dedi. Haftanın gün gün tüm gelişmelerini haberlerini aktardığımız bültenimizin sonuna geldik. Yeni haftada yeni haberlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Çok kısa zamanda çok güçlü bir network'e sahip oldum burada ve tamamen bu yapı, bu sektör bunu bana sağladı. Bazen dünyanın öbür ucunda yaşayan biriyle bir seyahati sırasında karşılaşabiliyorsunuz ve arkadaş oluyorsunuz. Evet.
4: Nasıl başardımdan herkese merhabalar. Yine çok güzel bir öyküyle karşınızdayız. Kayseri'nin en büyük otellerinden bir tanesi olan Wyndham Grand Otel'de satış ve pazarlama müdürü olan Selma Karay'la birlikteyiz. Nasıl başardın sorusunu Selma Karay'a soracağız ve çok önemli detaylar ekranlara getiriyor olacağız. Nasıl başladı öykünüz? Develi'de eğitim hayatınızla birlikte Kayseri'deki iş hayatına başlangıcı öncelikle merak ediyorum ama önce Selma Karay kimdir diyelim, sonrasında da öykünün başına geçelim.
3: 29 yaşındayım, Develi'de doğdum, liseyi orada bitirdim. Sonrasında üniversite, burada Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği bölümü oldu. Güzel bir aslında lise ve üniversite hayatı geçirdim. Tabii ki çok fazla zorluk da yaşadım okuduğum dönemde. Aslında üniversitenin ilk yılı itibariyle turizm sektörüne giriş yaptım diyebilirim. Yaklaşık 10 yıldır sektördeyim. Yine aslında ilk otelimdeyim. Burası benim ilk otelim. Stajyer olarak aslında başlamıştım. Çok da beni etkilemişti. Burada gördüğüm yönetim biçimi, stajyerlik yaptığım dönemde insanların bana yaklaşımı beni çok etkilemişti. Aslında turizme beni kazandıran şey bu diyebilirim rahatlıkla.
4: Selma Hanım, aslında üniversite yıllarındaki yaşadığınız zorluklar perde arkasında biraz bana anlatırken beni çok etkiledi. Ben orada tamamen başarıya kilitlenmiş bir öğrenci gördüm. Özellikle Develi'den üniversite eğitimi için her gün Kayseri'ye gidip gelmek durumunda kalmışsınız. Ve tabii ki Develi yolu da özellikle kışın zorlayıcı bir yoldur. Orada bir hikayeniz var. Evet. O benim çok hoşuma gitti. Başarıya giden yolda hırs yapmadan, yani gereksiz ve aşırı hırs yapmadan azmin ne kadar önemli olduğunu bence bu hikayeniz anlatacak. O okula çok soğuk olmasına rağmen, babanızın da kızım gitme demesine rağmen yola çıkışınızı anlatır mısınız?
3: Şöyle, aslında herkes de bilir zaten Kayseri'de olan yolda sık sık kapanır. Soğukta ve karda tipi de.
4: Develi yolu, evet.
3: Tabii bir dönem öyle de bir kış vardı diye hatırlıyorum. 1,5 yıl kadar gidip gelmek durumunda kaldım Develi'den her gün üniversiteye, okula. O dönemde o soğuklarda daha Kayseri'deki arkadaşlarım gelmiyorken okula ben babam işte gitme, hava çok kötü, soğuk dediğinde bile ısrarla çıkıp gelmiştim. Böyle bu yol kapalıydı, başka bir yoldan gelmiştim falan. Bunu çok net hatırlıyorum. Çok üşümüştüm bir gün. O gün o hissettiğim şeyde hiç bitmeyecek gibi gelmişti bu süreç. Ama şu an burada oturup bunları anlatırken şeyi hissediyorum. Evet, ben geçmişte gerçekten birçok şeyi göğüsledim. Orada belki daha rahat bir gidiş geliş sürecim olabilecekken bir baktım ben aslında arkadaşlarımdan çok daha mücadele ederek üniversite sürecimi de tamamladım. O yüzden sanıyorum geçmişe bakmak daha keyifli geliyor.
4: Evet, yani Kayseri'de ikamet eden arkadaşlarınız bugün hava soğuk gitmeyeyim derken, aynen, sizin Develi'den ısrarla ders kaçıramam, soğuk da olsa gitmeliyim bakış açısı belki de bu 10 yılda size bu başarıya getirdi. Aslında 10 yıl çok uzun bir vakitmiş gibi değerlendirilebilir ama sektöre baktığımızda zorlu bir sektör.
3: Evet.
4: Turizm sektörü bir taraftan hem hizmetin hem de arka planda yoğun bir işleyişin devam ettiği bir sektör ve aslında o kadar da kolay bir sektör değil. Burada bir taraftan da kadın oluşunuz, yani daha belki eksileri artıları illaki vardır ama bence Kayseri'de turizmde kadın çalışanın bir tık daha zorlandığını düşünüyorum. Bütün bunlara rağmen güzel bir başarı hikayesine de aslında imza atmışsınız. Oradaki işe başlayış ve devamında yaşadığınız güzellikler ya da sıkıntılar ve netice olarak da yöneticiliğe uzanan yolu da dinlemek isterim.
3: Turizm sektörü bir kadın için, aslında herkes için çok zor ama bir kadın için söylediğiniz gibi çok daha zor, zorlukları olan bir sektör. Şeyi çok net hatırlıyorum, resepsiyon geçmişliğim aslında, ön büro kökenliyim ben. Böyle çok üzüldüğüm ve hani zor yöneticilerle de çalıştım aslında. Çok ağlayıp, üzülüp, gözyaşlarımı silip böyle ön tarafa çıkıp yine o misafirlere gülmek ve işte o hizmeti vermeye devam etmek zorunda olmak o zamanlar da biraz zor geliyordu. Evet. Ama işimi herhalde çok severek yaptığım için başarıya hızla ulaştığımı düşünüyorum. Gerçekten çok zor ya da çok keyifli günlerim oldu sektör içerisinde. Bu çok dinamik, çok hareketli bir sektör zaten. Eğer bulunduğunuz otelde gerçekten uluslararası bir marka otelse birçok fırsatı bir anda size sunabiliyor. Hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz biriyle tanışabiliyorsunuz ve bir anda hayatınız değişebiliyor. Beklemediğiniz teklifler alabiliyorsunuz. O yüzden benim gibi birçok arkadaşım da eminim bu sektörde çalışırken hayalindeki işe adım atmıştır. Yani dediğim gibi ben ön büro kökenliyim. Çok uzun sürede çalıştım ön büroda. Sıcak satış yaptım çok ön büroda. Misafirlerle iletişimim, diyaloğum hep çok iyiydi ve sırf oradaki o samimiyetimiz için gelen misafirlerimiz vardı. Her zaman zaten gerçek bir resepsiyonist bence öyledir. Kendi misafirleri vardır artık oradaki o samimiyete ve aile sıcaklığına gelir. Benim böyle çok fazla misafirim oldu. Satış tarafında yetenekli olduğumu biliyordum aslında. Bir teklifle geldim diyebilirim buraya. Buraya geldikten sonra da çok fazla zorluk yaşadım. Kadın olduğum için tabii ki. Sektörde kadın olmanın zorluğunu burada da çok fazla gördüm. Çünkü her zaman insanlar adil ve gerçekten doğruyu amaçlamıyor bazı şeyleri yaparken. Burada da bunu çok yaşadım geçmiş dönemde başka yöneticilerle. Ama beni ileriye taşıyan şeyin, kariyerimde hızlı yükselmeme sebep olan şeyin dürüstlükten geçtiğini düşünüyorum. Hiçbir zaman niyetimi ya da kalbimi bozmadan sadece yapacağım işe odaklandım. Çünkü takdir edersiniz başarı her zaman başka şeylere de bağlanabiliyor. Özellikle kadınsan ve hızlı başarı gösterdiysen bu beni her zaman gerçekten üzen de bir şeydir aslında. Samimiyetin ve sıcaklığın bana başarıyı getirdiğini düşünüyorum. Bu sebeple de hızlı bir yükseliş gösterdiğimi düşünüyorum.
4: Bazı olaylar vardır ve hayatınızın akışının yönünü değiştirir dediniz.
3: Evet.
4: Onu da anlatmanızı rica ediyorum.
3: Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa Turizm Fakültesi'nin dekanıydı. Çok da severim Kurtuluş Hoca'yı. Bir gün ilk derslerinden birindeydi. Bu hızlı yükselmekle alakalı aslında konuşuyorduk. Bize öğütler veriyordu. Camı silmeden camın nasıl silindiğini birine anlatamazsınız, öğretemezsiniz demişti. Eğer bir şeyin yöneticiliğini yapmak istiyorsanız önce o işi nasıl yapacağınızı öğrenmek zorundasınız demişti. Aslında ilk senelerde mantığım tamamen bunun üzerine oturdu. İş hayatında bir şey istiyorsam önce yapmak zorunda olduğum şeylerin farkına vardım. Kesinlikle. Bu yüzden de aslında hiçbir zaman bir terfi beklentim olmadı çalışırken. Ben şanslıydım, şöyle şanslıydım. Çalıştım, çalıştığımı gören yöneticilerim oldu. Tabii ki görmeyenlerle de çalıştım. Ama nasıl çalıştığımı, nasıl emek verdiğimi gören yöneticilerle de çalıştım. Ve hiçbir zaman bir terfi isteme durumum olmadı. Hep bana takdir edildi, yani bana sunuldu. Şimdi görüştüğümüz bazı çalışma arkadaşlar oluyor, aday arkadaşlar oluyor. Hep böyle çok hızlı yükselmek ve burada böyle çok fazla yorulmadan aslında bir şeyleri yapmak istediklerini hissettiriyorlar. Böyle değil çünkü ben de çalıştığım süre içerisinde, yani ayakta 12 saat çalıştığımda da çok seviyordum o işi ve orada olmaktan memnundum. Bazen çok düşük ücretlerde çok mutlu çalıştığımı hatırlıyorum. Tamamen aslında işletmenin size ya da etrafınızdaki ekip arkadaşlarınızın size sunduğu ortamla da alakalı. Sonrasında bu değişiklik yaşadığım süreçlerde gerçekten çok doğru ve yerinde adımlar attığımı hissettiğim çok fazla şey oldu. Yani oradaki mantık hayatımın birçok yerinde bana hep ilham oldu diyebilirim. Evet. O cümleler, o konuşma. Hocamın buradan da selam söylemek isterim izniniz olursa.
4: Tabii ki. Peki şu da çok önemli bir detaysın hayatınızda aslında. Ekibiniz de kadınlardan oluşuyor.
3: Evet.
4: Bu kısmı da bence hakikaten konuşulması gereken bir kısım.
3: Evet.
4: Siz de hayatınızdaki kadınlara, karşılaştığınız kadınlara bu manada aslında ışık olmuşsunuz ve ekibinizi özellikle kadınlardan oluşturmuşsunuz.
3: Evet.
4: Bunu da dinleyelim.
3: Çok güzel 5 hanımefendiyle çalışıyorum. Yani gerçekten çok çalışkan, disiplinli ve güler yüzlü. Zaten biliyorsunuz satış pazarlamanın temeli bu saydığım şeyler. Onlar olduğu için aslında çok daha güçlü ve başarılı hissediyorum. Çünkü biliyorum ki bizler geçiciyiz işletmelerde. Biz olmadığımız zamanlarda da hala burayı devam edebilir bir sistem haline getiriyor olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Aynı şekilde ben olmadığımda her şey sorunsuz ilerlediğinde evet diyorum, gerçekten doğru arkadaşlarla çalışıyoruz şu anda. Onlar da çok çalışkan, çok gelecek vadeden ve gerçekten işini iyi yapan insanlar. O yüzden çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Şu an bu başarının arkasında da koca bir ekip var. Yaklaşık 110 kişilik bir ekip ve herkes gerçekten çok özveriyle çalışıyor. Ekip olmayı bana gerçekten hissettirdiği için de çok mutluyum.
4: Çok haklısınız tabii ki. Her işte aslında ekibin birlikteliği ve başarısı çok çok önemli. Tek başına asla duvar olmuyor. Yani tek taştan duvar olmuyor.
3: Evet.
4: O yüzden hep birlikte başarıyoruz. Ben sizin gibi turizm sektörü sektörüne atılmayı düşünen, bu mesleğe gönül vermiş ya da ileride bu mesleği yapmak isteyen gençlere tavsiyeniz ne olur diye son olarak sormak istiyorum.
3: Öncelikle işi severek yapmaları gerekiyor. Çünkü emek yoğun bir sektör, turizm sektörü ve burada olabildiğince güler yüzlü şekilde misafirleri karşılamak, uğurlamak gerekiyor. Bunu deneyimleyip belki stajyerlik dönemlerinde özellikle bu işin kendilerine uygun olup olmadığını bu süreçte
4: test etmeleri
3: evet,
4: lazım.
3: Evet, test edebilirler. Sonrasında zaten eğer seviyorsa, sevdiyse devam etmeyi isteyecektir. Çünkü gerçekten çok keyifli burada olmak. Her gün yeni bir macera yaşıyoruz. Bizim
4: her
3: için
4: gün yeni
3: de...
4: bir insan tanıyorsunuz.
3: Kesinlikle.
4: Yeni insanları tanıyorsunuz. İletişim de çok önemli, öyle değil mi bu
3: sektör için? Kesinlikle. Yani bence network'ü en sağlam yapabileceğiniz sektörlerden biri turizm sektörü ki bunun ben canlı örneğim. Evet. Çok kısa zamanda çok güçlü bir network'e sahip oldum burada ve tamamen bu yapı, bu sektör bunu bana sağladı. Bazen dünyanın öbür ucunda yaşayan biriyle bir seyahati sırasında karşılaşabiliyorsunuz ve arkadaş oluyorsunuz. Evet. Sonra siz seyahate gittiğinizde o da sizi karşılayabiliyor. Benzer bir hikayem de oldu. Evet. O yüzden gerçekten çok kıymetli. İçinde bulunduğunuzda, hayat yolculuğunuzda size keyifle eşlik edecek bir sektör. O sebeple bunları önerebilirim.
4: Tavsiye de ediyorsunuz sanırım bu mesleği.
3: Yani ben çok severek yapıyorum
4: yani
3: ben.
4: Gözlerinizdeki ışıltıda evet. Bunu gördüm.
3: Çok severek yapıyorum. Birçok olumsuz şey de yaşadım dediğim gibi süreç içerisinde ama pes etmedim çünkü sanıyorum bu iş için doğdum. Öyle inanıyorum. Çünkü hızlı başarının sebebi de bence buna yatkın bir insan olmam karakter olarak da. Bu işi severek yapabileceğine inanan herkese gönülden tavsiye ediyorum. Öyle.
4: Selma Karan'ın öyküsünü dinledik. Bence hem ders çıkarılması gereken hem de keyif veren bir başarı öyküsüydü. Haftaya başka bir öyküyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

0: ile buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
5: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
4: Ergül, her nesil. Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
5: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
7: 6 Temmuz Pazartesi'den 10 Temmuz Cuma'ya kadar ülkemizde ve şehrimizde yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap suçlaması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu kanun teklifi, trafik güvenliğini arttırmayı hedefleyen düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler, drift yapmaları ve makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak, sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ne 100 öğrenci kapasiteli kız yurdu yapılacak. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ni ziyaret ederek yapılacak kız yurdu hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'den bilgiler aldı. Melikgazi Belediyesi'nin Dedeman Parkı içerisinde hayata geçirdiği, sanatın, kültürün nabzının attığı Sanat Melikgazi, bir yıllık emeğini Çarşı Melikgazi'de görücüye çıkardı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
9: Sanat Melikgazi kapsamında yaptığımız çalışmalar yavaş yavaş ürünlerini ortaya çıkartmaya başladı. Her kesime dokunuyoruz. Bugün aslında yaz okullarımızın da başlangıcını yaptık. 8000 başvuru vardı yaz okullarına. Büyük bir ordu, eğitim ordusu şu anda bütün mahallelerde sanattan spora, müziğe, farklı alanlarda eğitimler veriyoruz Melikgazi'de çok şükür. Sanat Melikgazi kapsamında da çok hızlı bir şekilde yapmış olduğumuz çalışma neticesinde bugün burada Çarşı Melikgazi'de yapılan ürünleri, üretilen ürünleri inşallah sergilemiş olacağız.
7: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan kentsel dönüşüm alanı içerisindeki Kocasinan Akademi Spor Tesisi'nin açıldığını belirterek şunları ifade etti.
10: Tesisimiz açıldı. Şu anda faaliyette gerek Yunus Emre Mahallesi'nden, gerek Turgut Reis Barbaros Mahallesi'nden, Ziya Göken Mahallesi'nden bu çevredeki mahalledeki yaşayan hemşehrilerimize hizmet verir bir şekilde faaliyetimize geçmiş bulunmaktayız. Bütün hemşehrilerimize sağlıklı günler diliyoruz. Buraya geldikleri zaman spor yapabilecekleri, yüzme bilmeyenler için yüzme eğitiminin verildiğini, gençler için, yetişkinler için bu eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini hatırlatmak isterim. Aynı şekilde 7-14 yaşındaki çocuklarımız için de havuzlarımızda yüzme eğitiminin verildiğini de hatırlatmış olalım. Sağlıklı günlerde kullanmak nasip olsun. Tabii ki toplum sağlığı önemli. Tabii ki bölgemizde yaşayan hemşehrilerimizin ruhen, fiziken, bedenen her alanda sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri için biz projeler geliştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz spor tesisi de bu minvan üzere kadınlarımıza, erkeklerimize, her yaş grubuna hitap eden tesisler olduğunu hatırlatıyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum.
7: Hacılar Belediyesi ile Türk Kızılay Kayseri Şubesi, Hacılar içerisinde kullanılmayan tekstil ürünlerinin geri dönüşüme kazandırılması ve elde edilecek gelirle ihtiyaç sahiplerine destek olunması amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Burada konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
11: Şu an için bunu protokol altına almış durumdayız. Ben Kızılay'ımıza hem genel başkanlık seviyesinde hem il başkanlığı seviyesinde teşekkür ediyorum bu anlamlı işbirliği için. Zira eski bir tişörtün Gazze'de bir çorbaya vesile olacağı mottosuyla harekete başlamışlar. Bizim ilçemizde de eski bir kıyafetin her türlü yardıma vesile olacağı, gerek yurt içinde gerek de yurt dışındaki yardıma vesile olacağını biliyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızın duyarlılığının farkındayız. Bu duyarlılığı da en üst seviyeye çıkarmak için bugün bu protokolü imza altına almış bulunuyoruz.
6: Haftanın özeti.
7: 7 Temmuz Salı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, müttefikler arasında savunma alanındaki ticari kısıtlamaları ve yaptırımları mutlaka hep birlikte ortadan kaldırmalıyız. İttifakın askeri hazırlık düzeyini arttırmak istiyorsak, kolektif güvenliğimizi güçlendirmek istiyorsak, bu anlamsız yaptırımları, kısıtlamaları hep birlikte masadan temizlemeliyiz dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO ile savunma sanayi arasında işbirliği inşa edilmesinin önemine işaret ederek tek bir ülke endüstriyel devrimi bir başına sağlayamaz. Birlikte yapmak zorundayız. Biz NATO'yuz. Bizler kabiliyetimizi, teknolojimizi, sanayimizi bir araya getiriyoruz. 32 ülkenin varlıklarını bir araya getiriyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı rafine yağlarda ve bu yağlardan üretilen gıda ürünlerinde oluşan bazı bulaşanların azaltılmasına yönelik uygulama kılavuzu hazırladı. Ticaret Bakanlığı su başta olmak üzere ambalajlı içecek ürünlerinde maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı ve haksız fiyat kapsamında gerekli idari yaptırımların uygulanacağını bildirdi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından açıklanan destek programı kapsamında Kayseri'nin bir kez daha önemli bir başarıya imza attığını belirterek, toplam 255 milyon TL yatırım ve 108 milyon TL hibe desteğinin şehrin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.
8: Haftanın özeti.
7: 8 Temmuz Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını %3,5 düzeyinde yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılık bağlantılı harcamalarda ise şimdiden %1,5'lik bütçe payını paylaştık. Böylece %5 hedefine lahide belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildiride üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddeye ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlantılarına teyit etmek üzere Ankara'da bir araya gelindiğine dikkat çekildi. Bir müttefike yönelik saldırı, tüm müttefiklere yönelik saldırıdır. Birliğimiz, dayanışmamız ve kolektif gücümüz, özgür ve demokratik uluslardan oluşan ittifakımızdaki 1 milyar vatandaş için barış, güvenlik ve refahın temeli olmaya devam etmektedir. Caydırıcılık ve savunmaya yönelik 360 derece yaklaşımımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz ifadeleri kullanıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 59 tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşmanın 17. haftasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında tartışma yaşandı. İmamoğlu duruşma salonundan çıkarıldı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hastal Caddesi'nde kazandırılacak olan ortaokul için düğmeye basıldı. Bu konuda açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Bu bir gönül işi, eğitim yatırımımız rekor düzeyde ama biz yorulmadan yenileri eklemeye devam ediyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bu yeni ortaokulumuz yoğun nüfusun ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak. İlçemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun." dedi. Cumhuriyet Halk Partili Niyazi Ünalmış'ın Millet Bahçesi'ndeki yapay şelale ve göletle ilgili yaptığı eleştiriyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, biyolojik göletlerin olağan süreçlerinde havaların aniden ısınması sonucu yüzeyde oluşan biyofilm tabakası, ekolojik açıdan anormal bir durum olmayıp yaklaşık olarak 15 gün sonunda normale dönmektedir. Millet bahçemizde bunun su bitkileri her geçen yıl değişimlerini ilerletmekte olup içerisinde bulunan koi balıklarının da sayıca çoğaldığı gözlenmektedir. Bakım kaynaklı bir sorun mevcut değildir. Biyolojik açıdan anormal bir durum söz konusu değildir dedi. Havaların ısınmasıyla birlikte Erciyes Dağı'nda çadır ve karavan sezonu da açıldı. Kendi çadırı ile gelmek isteyenler dışında kamp severler ayrıca çadır kiralayabiliyor.
8: Haftanın özeti.
7: 9 Temmuz Perşembe. Milli Eğitim Bakanlığı okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrimiçi platformlardaki paylaşımların incelenerek kişisel verilere yer veren içeriklerin kaldırılması talimatında bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın 3. çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksinin 101,5 olduğunu belirterek, endeksin 100'ün üzerinde olması, ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde olduğunu göstermektedir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur'un yılın ilk 6 ayında 723 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettiğini bildirdi. TÜBİTAK Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen vergi borcu yapılanması kapsamında yapılandırmadan yararlanan araç sahiplerinin araç muayenelerini yaptırabileceğini hatırlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 7,7 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin hazırlıklarını tamamlama aşamasına gelmiş bulunuyoruz dedi. Kayseri'de iş ve danışmanın ahilik ruhuyla geliştirilmesi maksadıyla Ahiler İş ve Dayanışma Derneği kuruldu. Dernek Başkanı Emrah Kuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Amacımız iş insanlarını aynı çatı altında buluşturarak bilgi ve tecrübeyi paylaşmak, dayanışmayı güçlendirmek, genç nesillere ahilik kültürünü aktarmak ve şehrimizin ekonomiyle sosyal yaşamına kalıcı değerler kazandırmaktadır." dedi.
8: Haftanın özeti.
7: 10 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin 1973 Barış Harekatı'na ilişkin kararını hiçbir şekilde tanımadıklarını belirterek, "Biz bu kararı elbette ki hiçbir şekilde tanımıyoruz. Yok hükmünde bir karar olarak görüyoruz." dedi. Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu'nun tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek 12. yargı paketiyle yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmalar arasında süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbirler alınacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS'ye giren öğrencilere seslendi. Bakan Tekin, "Bugün LGS kapsamında merkezi sınav sonuçlarını açıkladık. Sınavda aldığınız puanın ötesinde her biriniz bizim için eşsiz bir değere sahipsiniz. En kıymetlilerimizsiniz." dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 9. sınıfta mesleki eğitime kayıt oranı Türkiye ortalaması %43 iken Kayseri'de %55 ile rekor kırdı dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin en kapsamlı ve en modern hayvan bakım evinin valilik onayı çalışma ruhsatının alındığını açıkladı. CHP Kocasinan Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulunarak, Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen 143 ayrı iddiaya karşı savunma yapması için yalnızca 5-6 saat süre verilmesi, adil yargılama ilkesi açısından ciddi tartışmalara neden olmaktadır dedi. Haftanın gün gün tüm gelişmelerini aktardığımız bültenimizin sonuna geldik. Yeni haftada yeni haberlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
8: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
12: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
13: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
8: Yayın tekrarı.
14: Selen Kocaman'ın sunumuyla Pati Radar başlıyor. Tüm pati severlerin merakla beklediği program. Selen Kocaman'ın sunumuyla Pati Radar her salı saat 12'de Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak canlı yayınında. Selen Kocaman'ın sunumuyla Pati Radar başlıyor.
15: Pati Radar'dan herkese merhabalar. Ben Merve Selen Kocaman. Pati Radar'da bu hafta evcil hayvan sahiplenirken bilmesi gerekenleri konuşacağız. Bu hafta konuğum veteriner hekim Celil Bendeş. Hoş geldiniz hocam.
16: Merhabalar.
15: Merhabalar. Hoş bulduk. Önce sizi tanıyabilir miyiz birazcık?
16: Tabii ki. Ben 2021 Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum. 2021'den bu yana pet sektöründe İstanbul, İzmir başta olmak üzere çeşitli il ilçelerde çalıştım. Hala da Kayseri'de çalışmaya devam ediyorum. Öte yandan dahiliye doktoramı sürdürmekteyim. Bugün sizlere bu yayında ben de bu açıdan katkı sunmaya çalışacağım.
15: Hoş geldiniz tekrardan.
16: Hoş bulduk.
15: Çok temel bir konudan başlamak istiyorum aslında.
16: Tabii.
15: Bir evcil hayvan sahiplenirken ya bu kararı verdik ve bizi neler bekliyor? Ya bir cana evimizi açarken, bahçemizi açarken neleri bilmeliyiz?
16: Burada sorulması gereken ilk soru, ben evimde yeni bir bireyi tüm sorumluluğuyla kabul edecek ve bunu onun ömrü boyunca sürdürebilecek miyim? Ne gibi? Zaman, maddi manevi ihtiyaçlar ve ben onunla tam bir duygu bağı kurabilecek miyim? Onun yaşayabileceği zorlukları her şeyle üstlenebilecek miyim? Günümüzde pet hayvan kavramı aslında biraz değişiyor. Onlarca yıldır kullanılan pet hayvanı kavramı bu yıllarda biraz daha companion animal, yani yol arkadaşı, yoldaş, refakatçi hayvan gibi bir noktaya gidiyor.
15: Bu bir bilinç aslında değil mi bu?
16: Tabii ki. Çünkü hani burada aslında şu düşünülüyor. Bir canlıyı pet olarak değerlendirdiğimizde, evimize aldığımız o hayvanı pet olarak değerlendirdiğimizde bir sahiplik, bir aidiyet, ait, o bana ait gibi bakarken companion denilen o tanımda yoldaş, dost, yol arkadaşı, hayat arkadaşı gibi ve duygu yükünü de onun yaşadığı hayatı her şeyiyle sahiplenme noktasında bir yaklaşım beliriyor. Dolayısıyla süreci aslında biraz da böyle bakmak gerekiyor. Çünkü dilimiz biraz da düşüncelerimizi, o da algıyı etkiliyor zaman içerisinde.
15: Evet. Bir de şunu çok merak ediyorum. Fikrinizi ve bunun aslında insanlar üzerindeki arka planı çok merak ediyorum. Bu cins hayvanlar konusunda, köpekler içinde, kediler içinde, ya çoğu kişi güzel göründüğü, daha sevimli olduğu konusunda ona bir talep var mı? Artıyor mu? Ya da bunun arkasında yatan aslında nedir?
16: Aslında bunun arkasında birden çok çok fazla şey yatıyor. Temelde onlara bir görsel şölen sunduğunu düşünüyor insanlar. Çok isteklerini yerine getirebildiklerini düşünüyorlar. Ne gibi? Örneğin bazı pet hayvanları, yani özellikle cins olanlar, oldukça uyuşuktur, oldukça narindir, sessizdir. Oraya buraya koşturmazlar, evin içinde bir şeyler yapmak için çabalamazlar, meraklı değillerdir. Örneğin belli kedi ırkları, son dönemde çok sayıda görüyorsunuzdur.
15: Evet.
16: İşte belli temel hastalıklara sahipler.
15: Eklem
16: hastalıkları,
15: vesaire.
16: Kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi. Bu hayvanlar dışarıdan ilk bakışta çok çekici, çok güzel özelliklere, niteliklere sahip gibi görünse de için biraz daha iç kısmına girdiğimiz anda ne kadar büyük problemlere sahip olduğunu, ne kadar büyük acılar çektiklerini ve bizim onları bir şekilde edinmemiz, sahiplenmemiz ya da satın almamız sürecinin onları ne gibi problemleri daha da tetiklediğini görüyoruz. Bu şöyle bir süreç aslında. Yeni bir hayvanı sahipleniyoruz. Bir diğer, bir başka yerde yeni bir cins, özel bir cins hayvan türetiliyor. Dolayısıyla bu sürecin sonu asla gelmiyor.
15: Peki gerçekten cins kediler, köpekler üretim hayvanları mı?
16: Maalesef böyle bir gerçek şu anda var. Öyle ya da böyle.
15: Bu bir ticaret
16: hayvanı
15: mi peki?
16: Burada bir ticaret var tabii. Bu bir gerçek. Tercihen en azından hani insanların şurada birleşmesi gerekiyor. Ya bunların bilinen çok açık ve net problemleri var. Biz bundan uzak duralım. Biz burayı desteklemeyelim. Gibi bir yaklaşımda olması yeni ortaya çıkabilecek o özel üretim hayvanların azalmasına bir destek olacaktır.
15: Peki.
16: Bu açıdan kullanılabilecek ne var? Belediyenin barınakları, sokaktaki hayvanlarımız, ki Türkiye sokak hayvanları ve belediye barınakları açısından Dünyada zengin ülkelerden biri. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Çünkü gerçekten o belediye barınaklarında da çok sayıda bir elin uzanmasını bekleyen çok çok fazla hayvan var.
15: Ve artık çok cins hayvanlar da var gerçekten, evet, barınaklarda, evet, evet, maalesef.
16: Kesinlikle.
15: Alınmış ve bakılmamış bir sürü cins hayvan var. Peki bir veteriner hekim olarak gördüğünüzde ya da önlemeye çalıştığınızda bir vaka var mı? Mesela bu cins hayvanlar sahiplendirilmemesi konusunda.
16: Tabii hani söyleyebilecek çok fazla vaka var o açıdan. Sırayla şöyle bahsedeyim. Mesela bu Scottish British ırkı kediler başlıca. Bunların önemli bir kısmı zaman içerisinde ortaya çıkan kalp hastalıkları, eklem hastalıklarına sahip oluyorlar. Böbrek hastalıklarına sahip oluyorlar. Örnek veriyorum, bir French Bulldog, bir Pug ırkı köpek, bu basık suratlı köpek ırkları zaman içerisinde korkunç bir solunum problemleriyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Bazı köpek ırkları inanılmaz dermatolojik problemlerle mücadele ediyor. Özellikle bilhassa böyle kısa ve beyaz tüylü ırklar başta olmak üzere yaz aylarında sürekli boğuştuğu bir dermatolojik hastalığı vardır. İşte egzema diye geçer halk arasında, şu anda atopik dermatit diye tabir ediliyor. Bu çok çok yaygın bir problem. Mesela daha kısa köpek ırklarında, küçük köpek ırklarında bir başka problem, yumuşak damağın sarkması problemi vardır. Birçoğunda kroniktir bu, işte Cavalier King Charles ırkı köpeklerde, yine Beagle ırkı köpeklerde çok sayıda bu problemle boğuşan hayvana ben bizzat tanık oldum. Ve hani tek celsede bu problemi çözüp onun bünyesinden çıkaramıyoruz. Birçoğu aslında böyle. Bir böbrek hastalığı düşünelim. Böbrek hastalığı tedavi sürecine başladığımızda, yani bizim teşhisi koyabildiğimiz ilk noktada aslında hastalık şuraya gelmiş oluyor. Bu hastalık artık var ve o bununla yaşayacak. Onunla mücadele etmeye devam edecek. Biz sadece onun seyrini yavaşlatacağız gibi bir noktada bulabiliyoruz kendimizi. O açıdan mümkünse daha bazı cins hayvanlardan, bazı özel cins hayvanlardan uzak durmakta fayda var.
15: Peki sahipleri, size getirilenler bu konuda bilinçliler mi insanlar?
16: Kimi insanlar evet bilinçliler. Yeni bir sahiplenmeyi içine, ya yeni bir sahiplenme sürecinin içine girdiyse araştırıyorlar, soruşturuyorlar, arıyorlar ve artık hani günümüzde sonsuz bilgi kaynağı var her açıdan. Belli bir temel bilgi düzeyiyle geliyorlar bize. Geldiklerinde fakat hani şunu görüyorum. Problem göz ardı ediliyor zaman içerisinde bir biçimde. Evet, böyle bir problem var. Şu anda var. Kabul. Ama bundan 6 ay sonra bu problem unutuluyor. Yani o canlının, o kedinin ya da köpeğin bir şekilde o problemle boğuştuğunu hafızalarından siliyorlar. Çünkü tam anlamıyla onun bütün hal ve hareketlerini bir insan çocuğu, bir bebek ya da bir çocuk gibi analiz edip her şeyini tasvir edemiyorsunuz. Çünkü onlar daha böyle semptomlarını gizleyen canlılar. Gösteremiyorlar. Hareketsiz kalarak veriyorlar mesela tepkilerini. Ya da o gün kanepenin altında yatarak, saklanarak veriyor tepkisini. Ve kendisini güçsüz ve aciz durumda hissettiğinde siz onu anlayana kadar biraz zaman geçmiş oluyor ve bu problemler gitgide katlanarak farklı bir noktaya evriliyor ister istemez.
15: Çok önemli. Çocuğumuz gibi onları takip etmeliyiz aslında, değil mi?
16: Kesinlikle.
15: Evet, ve rutin kontroller de burada ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Mesela bir sahiplendik, bir patil dostumuzu getirdik. İlk veterine, ilk defa size getirdik, yavru ya da değil fark etmez. İlk rutin kontrolde neler yapılıyor? Nelere bakıyorsunuz?
16: Rutin kontrolünde esasen şuna bakarız. Bu anneden doğru yaşta ayrıldı mı eğer bir yavru ise? Doğru yaşta ayrılmadıysa şu anda beslenme ihtiyacı nedir? Bunu görmekte fayda var. Öte yandan şu anda iştah durumu var mı? İştahı yerinde mi? Vücut ısısı normal mi? Bunları ilk aşamada gözden geçiririz. Çünkü erken yaşta bir kedi ve köpek yavrusu birçok enfeksiyöz hastalığı açık durumdadır. Bu hastalıklar birçok potansiyel problemi de evde diğer hayvanlar ya da aile bireyleri için beraberinde getiriyor ister istemez. Ne gibi? Mesela paraziter hastalıklar var. Bazı paraziter hastalıklar ki yavru kedi ve köpekler de bu sıklıkla karşılaştığımız bir şey. Bu paraziter hastalıklar sadece onlar için değil, aynı zamanda evde onlara ekstra temas etmek isteyen, ekstra yakın olmak isteyen ufaklıklar, küçük çocuklar için de potansiyel problem. Yine onlar için potansiyel ölümcül viral hastalıklar var. Kedi ve köpekler için bahsedersek temelde. Bunun kontrollerini sağlamak, mümkünse ilk muayenelerinde detaylı bir hematolojik analiz, detaylı bir tam fiziksel muayene onlar açısından hayat kurtarıcı nitelikte oluyor. Dolayısıyla yeni bir sokaktan yavrucak sahiplendiysek onu alıp en yakın ve onlar için daha önceden de tanıdığınız bir veteriner kliniğine götürebilirsiniz.
15: Peki hiç sokak görmemiş hayvan hasta değil midir? Yani böyle bir algı var çünkü bunu sormak istiyorum.
16: Çok yanlış aslında. Çünkü hayvanlar birçoğu hastalığı sadece sokak aracılığıyla almıyor. Hava yoluyla alabiliyor. Sizin eve taşıdığınız ayak

0: dönemini solucanlar kaplamış ve ağrıdan, çok şiddetli bir ağrıdan hayvan hareket dahi edemiyor. Sadece bağırabiliyor durumda. Bize mesela başvurdu geçtiğimiz günlerde bu tarz bir kedi. Onun tedavi sürecini yürütebilmek o kadar zordu ve o acıyı takip etmek o kadar bizim içimizi acıtıyordu ki. Dolayısıyla hani bu rutin size her zaman aktarılan takibi mümkünse eksiksiz yerine getirmekte fayda var.
1: Burada temel aşıların da önemini aslında değinmek
0: tabii
1: gerekiyor.
0: Ki, tabii ki.
1: Bu aşı takvimi yine insanlarda olduğu gibi, bebeklerde olduğu gibi hayvanlarda da var. Bu takvim evet. Nasıl işliyor?
0: Normal şartlarda aslında şöyle, 6-8 haftalık dönemde bir kedi ve köpeği sütten kestik ve akabinde bir iç dış parazit uygulamasıyla bu süreç başlar. Devam eden dönemde 8 ya da 10 haftalık süreçte bir ilk karma aşı uygulaması yapılır. Bu ilk karma aşı uygulamasından sonra genellikle 14 ila 21 günlük süreç içerisinde rapel aşı uygulaması yapılır. Bazen bunun 3. rapeli de yapılır. Yine 14-21 gün gibi bir süre içerisinde. Bu şu açıdan gözetilir. Mesela o bölgede bu hastalığın insidansı, sıklığı çok yüksektir. Dolayısıyla bu aşıyı yapalım. Daha ekstra bir korumaya ihtiyacımız vardır gibi bir yaklaşım söz konusu olabilir.
1: Karma aşıyı biraz açalım mı?
0: Karma aşı tabii açmakta fayda var. Kedi karma aşısı kalisi, herpes ve parvo virüs denilen enfeksiyonların yavrularda çok ölümcül seyrediyor bu hastalıklar. Nispeten yetişkin kedilerde de şiddetli semptomlarla ve bazen öldürücü olabiliyor. Bunlara karşı korunması amacıyla yapılıyor. Bunlar ilk aşılamayı yaptıktan sonra yılda bir tekrarı arzu edilen aşılar esasen. Köpek karma aşıları için ise şöyle, köpeklerde yine 8-10 haftalık süreçte maksimum bu aşılara başlayalım isteriz. Aşının içerisinde şunlar vardır. Distemper denilen bir virüs ki köpek gençlik hastalığı diye bilinir.
1: Evet.
0: Parvovirüs, işte para influenza virüs, hepatit kontagöz virüsü, bir hepatit virüsü ve leptospira ya karşı bir aşılama yapılır. Bu beşli karmadır köpeklerde. Kedilerde üçlü karma olarak. Köpeklerin bu beşli karma aşısı yine aynı şekilde 2 ya da 3 rapel şeklinde yapılır. 14-21 günlük bir arayla. Ardından yıllık tekrar tavsiye edilir. Bu karma aşı süreci bittiğinde de rutinde en azından bölgemiz Kayseri için konuşuyorum. Diğer işte Lyme'dır, koronadır bu aşılar da var ama karma aşıları bitiririz. Genelde işte kuduz aşısıyla tek bir aşıdır o. Süreci sonlandırırız. Ama bölgeden bölgeye değişir. Mesela kenenin çok yaygın olduğu bölgelerde Lyme aşısı elzemdir. Yine kenenin çok yaygın olduğu bölgelerde kene aracılı bulaşılan vektör kaynaklı parazitlerin çok yayıldığı bölgelerde pirekene tasmalarını köpeklere çok tavsiye ederiz. Tüm bunlar nelerden koruyor? Örnek veriyorum. İç ve dış parazit uygulamaları nelerden koruyor? İç parazit uygulamaları hayvanları bizim özellikle trematod, sesot, nematod denilen çeşitli solucanlara karşı kuvvetli bir koruma sağlar ve bunlar aynı zamanda insanlar için de potansiyel problemdir. Onları korumamız bir anlamda kendimizi de korumamızdır. Dış parazit uygulamaları ise pire, kene, uyuz gibi etkenlere karşı hayvanlar için de bizim için de bir anlamda koruma sağlamış oluyor. Karma aşılarımız onların erken yaştaki sağlığı ve yaşamı için elzem. Kuduzda zaten bir yasal zorunluluk kuduz aşısına.
1: Kedilerde kuduz
0: yapmak.
1: Olur mu?
0: Tabii. Kedilerde de aynı şekilde.
1: Kedilerde en atlanan aşılardan biri olabilir mi?
0: Aslında kedilerde de çok atlanmıyor. Kuduz aşısı yapılıyor. Kedilerde Aşı takvim bölgeye göre farklılık gösteriyor ama kuduz aşısı

0: hem kedide hem köpekte asla atlanılamayacak kadar ciddi ve önemli bir aşı. Hı hı.
1: Nasıl anlarız kedimizin? Hani köpekleri anlıyoruz evet ama kedimizin kuduz olduğunu nasıl anlarız?
0: Tabii hani kedimizin kuduz olma ihtimali dahi söz konusuysa önce kedimizin kuduz olmasını bir köşeye bırakarak şöyle bakıyorum olaya. Hani
1: önce kendimize mi bakmalıyız?
0: Önce kendimize bakmalıyız. Hani bir o kadar ilişkildim ya. Şimdi şöyle, kuduz hastalığı bugün %100 ölümcül bir hastalık hala. Hı hı. Doğru zamanda tayin edilip eğer müdahale edilemediyse hala %100 ölümcül bir hastalık. Ve hayvanlardan insanlara bulaşma potansiyeli yüksek bir hastalık. Bu ne aracılığıyla oluyor? Hayvanların salyası aracılığıyla. Hı hı. Bir ısırıkla birlikte salya deriden girerek bütün sinir sistemini etkisi altına alıyor. Böyle bir hastalık.
1: Nereden alır kuduzu evcil hayvanımız?
0: Evcil hayvanımız diğer yabani karnivorlardan alabiliyor ya da diğer sokak hayvanları aracılığıyla alabiliyor. O açıdan esasen kuduz bir risk. Yabani hayvanlar, örnek veriyorum, tilki gibi. Hı hı. Ya da sokak köpekleri gibi. Hı hı. Ciddi bir risktir ve kuduz hayvanı, eğer ki kuduz bir hayvan tarafından ısırıldıysa evcil hayvanınız, bu yaklaşık 10 gün içerisinde hızlıca semptomların oluşması ve ölüme giderek sonuçlanacaktır. Yani kuduzun çok spesifik esasen semptomları vardır, kuduz hastalığının. Başlangıçta yutkunamamayla ve belli hassasiyet, işte ışık, su hassasiyeti gibi hassasiyetlerle kendini gösterse de zaman içerisinde bu şiddetli bir yutkunamama, salyaların saçılması, kasların kontrol edilememesi, bir titreme gibi bir dizi semptomlarla seyredecek ve kısa süre içerisinde ölümle sonuçlanacaktır.
1: Hiç denk geldiniz mi?
0: Şu ana kadar ben mesleki hayatım boyunca hiç kuduz bir hayvana denk gelmedim. O açıdan biraz şanslı hissediyorum.
1: Evet.
0: Tabii çünkü şöyle bir olay var. Geçmişte bizim meslek büyüklerimiz çok sayıda kuduz hayvanları denk gelmiş. Bunların itlaf sürecine denk gelmişler. Çünkü kuduz hayvanla denk gelmek bir mesleki deneyim olmanın ötesinde korkunç bir deneyimdir. O açıdan vurguluyorum.
1: Biraz şehirleşmenin artmasıyla da azalmış olabilir sanırım.
0: Tabii ki, tabii ki. Ya bununla ilgili çok ekstra önlemler alındı. Kuduzluğa karşı aşılamalar, şehirleşmenin artması, yabani hayatla evcil hayatın bir noktada iyi ayrılması, bununla ilgili Tarım Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü kombine çalışmalar, kuduzun bir noktaya kadar azalması ve eradike noktasına kadar gelmesini sağlamıştı. Fakat son yıllarda yine ülkemizde kuduz vakaları görülüyor. O açıdan yine tabii dikkatli olmakta ve aşılamaları asla aksatmamakta fayda var.
1: Peki bu kesinlikle evcil hayvanımız için yaptırmasanız olmaz diyeceğiniz bir aşı var mı? Bir veya bir iki. Yani kesinlikle önemlidir sağlıklı yaşaması için, çocukluğu için, yaşlılığı için.
0: Evet. İç ve dış parazitlerini rutin olarak uygulaması, onun dışında karma ve kuduz, bunlar dünyanın her tarafında elzem ve kesinlikle yapılması gereken aşılar. Bir de lokasyona göre ve hastalığın dediğim gibi bulunma sıklığına göre tercihen değişen aşılar var. İşte kedi lösemi virüsü aşısı var örneğin. Kedi lösemi virüsü aşısıyla ilgili tartışmalar var. Yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Bununla ilgili çok fazla soru işareti var. Bir net nokta yok. Çünkü bazen şöyle oluyor. Sokaktan dahi gelmiş bir yeni yavru kedi olsa, annesinin emme sürecini henüz tamamlamış dahi olsa, anneden süt aracılığıyla almış olabiliyor bu virüsü. Ve bu virüs çok uzun süreler, kedi lösemi virüsü, semptom göstermeksizin o kedinin vücudunda kalabiliyor. Eğer ki biz onu teyit etmeden, varlığını ya da yokluğunu teyit etmeden biz bu aşıyı yaparsak o potansiyel bir problemle sonuçlanıyor.
1: Hasta değilse
0: ve hastalığın ortaya çıkmasıyla da sonuçlanabiliyor.
1: Öyle mi olur?
0: Tabii.
1: Hasta değilse de. Ama rutin bir aşıya artık girmedi mi lösemi aşısı da? Mesela...
0: Artık rutin aşılar arasında ama dediğim gibi bu lösemi virüsü aşısı yapılmadan önce mutlaka tetki yapılması gereken bir virüs. Yani
1: bu çok önemli bir, bilmiyordum çünkü bunu. Evet. Ve hani rutin olarak gidip yaptırıldığını çok duydum çevrem tarafından da. O yüzden bunu da altını çizmiş olduk, iyi oldu. Peki ne, yani lösemi oldu kedimiz, bilmiyoruz, yaşlandı. O zamana kadar anlamama şansımız var mı? Bunda sen hiçbir tetkik yapılmadı, aşı olmadı.
0: Şimdi şöyle, lösemi virüsü ile savaşmış birkaç kedi hastam oldu. Onların deneyiminden, onlarla ilgili süreçten yola çıkarak bahsedebilirim. Onlar için çok sancılı oldu bu süreç. Çünkü vücudunun çeşitli yerlerinde tümöral oluşumlar, sinirsel faaliyetlerin aksaması, birinde dil felci vardı mesela. Yani gitgide kontrolden çıkmış bir hastalığa dönüşmüştü bir kedide. Dolayısıyla oldukça tehlikeli ve ölümcül bir noktaya gidebilen bir hastalık.
1: Nasıl oluyor tedavisi?
0: Tedavide çeşitli antivirallerle birlikte kemoterapi uygulamaları yapılıyor. Fakat bu her zaman yeterince etkin olmuyor.
1: Yaş mı burada önemli olan etken?
0: Yaş, bağışıklık durumu, etkenin vücudu ne kadar kontrol altına aldığı, kemik iliğini ne kadar baskılayabildiği gibi çok sayıda etken var aslında. Dolayısıyla bir dizi karmaşık tedavi süreci her zaman olumlu ya da olumsuz sonuçlanabilecek bir tablodan söz etmek pek mümkün değil.
1: Aslında bunlar hiç bilinmiyor mesela. Bilinçli olmayan, gerçekten hayvan bakmamış ya da yeni bakacak kişiler açısından insanlar gibi hastalandıkları, insanlar gibi aşılara, gerçekten iyi besinlere ihtiyaç duydukları çok bilinen bir şey değildi sanırım. Evet. Artık biraz daha bilinçlenmeyle hani artık herkes mesela belli mamaların isimlerini biliyorlar. İçinde ne arayacaklarını biliyorlar. Yaş mamaların kalitesinden anlıyorlar. Ama hani böyle mi düşünüyorsunuz siz de?
0: Şimdi şöyle, dünyada belli standartlar var mama konusunda bilhassa. Avrupa Birliği'nin, Amerika'da özellikle birçok mama firması Amerika menşeili ve Türkiye'nin de bir gıda kodeksi var. Burada belli standartlar var. Bütün mama gruplarının bu standartlara riayet etmesi gerekiyor bir şekilde. Bu temel yeterlikleri yerine getirerek ancak satışa sunulabilmesi gerekiyor. Burada benim önerebileceğim şey, mama markası bazına girmek çok doğru olmaz. Fakat burada bahsedebileceğimiz şey aktif içerikler, içindekiler kısımlarını hasta sahiplerimiz, hayvan sahiplerimiz mutlaka incelemeli. Nasıl? Örnek veriyorum. Hayvan, işte bir mama seçerken ne yapıyoruz? Yetişkin mi, kısır mı, yavru mu, işte kitten mı, puppy mi? Bunlara bakıyoruz. Öte yandan hayvanımız işte kaç aylık, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? İşte böbrekle ilgili problem var mı, kalple ilgili problem var mı, eklemle ilgili problem var mı, dişleriyle ilgili problem var mı? Bütün bu süreçleri gözden geçiyoruz. Ya da bir noktada bizim sahip olduğumuz ya da beraber bu süreci sürdürdüğümüz evcil hayvan ne yapıyor? Biz ne verirsek beğenmiyor. İşte evet. Sürekli denemek zorunda kalıyorsunuz. Onunla bir mama deneme serüveniniz başlıyor. Bir gün işte balıklı bir mama deniyorsunuz, bir gün tavuklu bir mama deniyorsunuz. Yani bu aslında yorucu bir süreç oluyor. Zaman alıyor ya da endişeye düşüyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben bu mamayı veriyorum ama sürekli bu mamayı yiyor. Ya belki de bazı besinleri, bazı vitamin mineralleri alamıyor gibi bir endişeye sürükleniyorsunuz. Burada yapabileceğiniz temel ve önemli şeylerden biri evcil hayvanınızın genel sağlığını takip etmek. Bir mamaya başladıysanız genel sağlığını bir süre takip etmek. Tüy kalitesi, hareketleri, enerjisi, bakışları, ağız diş sağlığı önemli bir sinyaldir bizim için. Yine dışkısının durumu, idrarının durumu, bütün bunların sıklığı gibi faktörler mamanın onun vücudundaki etkilerini görmek adına da bir belirteçtir aslında bizim
1: ne
0: için.
1: Ne kadar sürede peki bir mamadan hayvan nasıl verim aldığını anlayabiliriz?
0: Bu da güzel bir soru. Esasen şöyle, bir hastam vardı, balıklı mama tükettiğinde, örnek veriyorum, her şey yolunda. Hı hı. Ama tavuklu mamaya geçiş yaptığı anda bir hafta içerisinde inanılmaz bir alerji gelişiyor. İnanılmaz tüyleri dökülüyor. İnanılmaz şiddetli bir ishalle karşıya kalıyor. Ve mamayı tekrar balığa çevirdiklerinde bütün problemler çözülüyordu. Dolayısıyla bu da dikkat edilmesi gereken bir başka faktör. Çünkü hani kısa zaman içerisinde sonuç verebiliyor, evet. Değişim çok kısa süre içerisinde. Ama mesela örnek veriyorum, bir kalp hastası, ona kalp maması kullanıyoruz, takviyeler kullanıyoruz. Onda doğrudan bir değişim görmek ve beklemek çok mümkün olmayabilir. Neden? Çünkü onun problemi çok daha sert bir problem ve mamanın doğrudan çözebileceği bir problem, evet. Değil. İşte örnek veriyorum, kalp maması nispeten yüksek miktarda taurin içeriyor diye bahsederiz ve takviye de ederiz hatta ekstra taurini. Bunu aldığında daha güçlü bir kalbe sahip olmasını beklesek de bu her zaman doğrudan sorunu çözecek hamle olmayabilir. Bahsettiğim şey aslında
1: evet,
0: bu.
1: Evet. Yeni cins kedilerden konuşmuştuk. Mama da konuşurken şuna da bir değinelim. British maması, Scottish maması, artık hani piyasada çok fazla belli markaların gözle görüyoruz. Bu ayrım doğru mu yoksa bir pazarlama stratejisi mi?
0: Şöyle, ben bir noktada çok gerçekçi bulamıyorum. Neden? İşte ırk, bu ırkın bu hastalığı var, bu hastalığın dolaylı yoldan bu ihtiyacı var. Biz de bu ihtiyacı bu mamada artırdık. Yani bu mamada bu vitamin ham maddesini, bu mineral ham maddesini miktarını artırdık gibi bir
1: glikozamin oluyor mesela.
0: Örneğin tabii hani böyle bir mantıkla yaklaşıyorlar. Fakat hani bunların doğrudan sindirilebilir, kullanılabilirliği ne seviyede bunu bilmek çok mümkün değil. Belki doğrudan bizim tedavi amacıyla takviye ederek kullandığımız o ürünleri mamadan alarak yararlanma yüzdesi düşük olabilir. Yani o tam anlamıyla güvenilip teslim edilebilecek bir noktada bulunması çok zor. Yani tür bazlı mamanın, cins bazlı mamanın doğrudan ya, bu mamada bu daha fazla var, bu benim ihtiyacım daha net karşılar diyerek teslim olunması oldukça zor.
1: Yine
0: bence.
1: Kontrol.
0: Yine tabii.
1: Kontrol.
0: Mutlaka takip etmek lazım. Hı-hı. Her zaman olduğu gibi.
1: Evet.
0: Uzun bir takip.
1: Bu mamalar nasıl denetleniyor peki? Hangi kurum tarafından denetleniyor? Emin miyiz denetlendiğine?
0: Mamaların elbette denetlenme süreçleri var. Bir kere özellikle Türkiye'de öne çıkan belli, zaten bizlerin de belli başlı mama gruplarının dışına çok çıkılmamasını tavsiye etmemizdeki temel sebep bu. Her şeyle denetlendiğini bildiğimiz mama gruplarını biz tavsiye edebiliyoruz. Neden? İşte Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bununla ilgili sıkı bir denetim sürecinden geçiriyor firmaları. Yurt dışından köken alan firmaların da Türkiye'ye getirdiği üretim malzemeleri ve mamalar önemli bir denetimden geçiyor. Bu Tarım Bakanlığı'na bağlı gıda kontrol şubelerde yapılıyor, enstitülerde yapılıyor, Sağlık Bakanlığı'nın çeşitli birimleri denetim gerçekleştiriyor. Dolayısıyla merdiven altı, kaçak üretim gibi marka veya işte ürünlerden bir şekilde uzak durmak lazım. Denetimin kesin olduğu, QR ve barkod doğrulaması yapabildiğimiz mama markalarından mama temin etmekte o açıdan fayda var.
1: Peki internet alışverişi tehlikeli mi o zaman bu konuda? Nereden almalıyız mamayı?
0: İnternet alışverişleri mama açısından oldukça tehlikeli. Yani bunu geçtiğimiz aylar içerisinde çok defa gördük. Biliyorsunuz Bursa'da bir kaçak mama üretim tesisi.
1: Evet.
0: Hani bakınca dışarıdan birçok yönden hemen hemen aynısı gibi bir mama üretebildiklerini iddialı bir biçimde söylüyorlar ve bunu hani söylemekten çekinmiyorlar.
1: Yapmışlar
0: da aynı. Fakat bizim evcil hayvanımız için gerekli mama içeriğini sağlamalarının mümkünatı yok. Çünkü bu çok sayıda işlemden geçen bir üretim süreci. Çok fazla işlem var. Çok fazla teknik ekipmana, çok fazla fabrikasyon işlemine ihtiyaç var. Dolayısıyla bu sürecin böyle merdiven altı bir yerde tamamlanıp işte bu da internette ucuz mama, biz de hani bunu alalım, bu da anladığım kadarıyla daha ucuz ve problem olmaz demek çok sağlıklı olmuyor yani. Çünkü örneklerini çok defa gördük. Evet. Bir ya da iki defa değil.
1: Evet. Veterinerimizden almak sağlıklı mıdır o zaman? Ya, veya açık mama almak daha doğrusu. Mama kalitesini düşürür mü?
0: Şöyle, veteriner kliniklerinden özellikle de reçeteli mamalar ne gibi? Örnek veriyorum, gastrointestinal diyet, sindirim sistemi diyeti ya da işte alerjik hayvanlara özel diyet gibi diyetleri veteriner kliniği dışında herhangi bir yerden almanız çok tehlikeli. Çünkü zaten potansiyel ya da var olan bir problemi farklı ve içeriğini bilmediğiniz bir mamayla ekstra tetikleyebilirsiniz. Bu da yine benzeri çok defa yaşanmış bir olaydır. Yani dolayısıyla reçete grupları için elbette bunu söyleyebilirim. Ancak diğer mamalarla ilgili satılan, markette satılanlar, işte pet shoplarda satılanlar, internette satılanlar, eğer ki bu ürünlerin doğruluğunu, kalitesini bir şekilde teyit edebiliyorsanız oraya çok bir şey diyemiyorum yani. Hani edebiliyorsanız bir şekilde düşünebilirsiniz. Ama hani benim tavsiyem her anlamda doğrulayabildiğiniz, teyit edebildiğiniz ve kalitesinden emin olduğunuz mama markası.
1: Bizim yiyeceklerimiz mesela içindekiler kısmında da vardır kodlu.
0: Tabii
1: bizim
0: ki,
1: bilmediğimiz kodlara sahip. Onlarda da var mı mamalarda?
0: Zannediyorum var. Ama orada da işte şüphe ile yaklaşılıyor.
1: Hani bizdekiler genelde katkı maddesidir. Bilmeyelim diye kodludur. Vardır değil mi yine de? Biz onu bilmiyoruz mesela. Ya,
0: evet, hayvan sağlığında içeriğinden tam olarak emin olamadığımız sadece mama değil, bazı ürünler de var. Hani dolayısıyla bu açıdan tüm dünyada ilgili birimlerce teyit edilmiş firmalar dışında ürünlere çıkmayı bizler tercih etmiyoruz mümkün olduğu sürece. Çünkü nasıl oluyor? Bazı firmalar, tabii bu hayvan sektörüne, hayvancılık sektörüne henüz giriş yapan bazı firmalar istedikleri tüm ticari onayı henüz alamadıkları için ürün içeriğini tam olarak açıklayamıyor ve bu açıklanamamış ürün bir şekilde ticari pazara sunulmuş oluyor. Bunun da örneklerini görüyoruz. Dolayısıyla biz bunları kliniklerden uzak tutalım gayretindeyiz. Bunlardan bir şekilde ari halde olmayı tercih ediyoruz. Çünkü aynı zamanda biz bir canlının sorumluluğunu üstlenmiş oluyoruz. O açıdan bir dikkat etmekte, özellikle veteriner kliniklerinin, hasta sahiplerinin ekstra özen göstermesinde fayda var.
1: İlaçlar da aynı kontrole tabidir değil mi?
0: Tabii ki. Ya, ilaçlar tabii çok ekstra evet, kontrole tabi olmalı her zaman. Aynı şekilde veteriner camiada çok fazla vardır. Yeni ilaçlar çıkar, yeni ürünler çıkar. Bu beşeri ilaçların her gün artıp birkaç ilaç eklenerek artması gibi. Her gün yeni bir ürün ya da yeni bir ilaç piyasaya çıkar. Bunların güvenilirliğinden emin olmak bir hasta sahibi açısından zordur. O açıdan mutlaka veteriner kliniğinden destek almak. Mesela internetten bunların siparişini vermenin çok mantıklı ve sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Örnek veriyorum, kedim tüy döküyor. Ben de internetten içeriğine baktım. İşte böyle böyle böyle böyle bir ürün var. Ben bunu aldım ve bir aydır kullanıyorum. Çok garip bir hormonal hastalıkla sonuçlanabiliyor o alıp kullandığı şey. Evet. Ve bu korkunç yani. Tamamen iyi niyetle onun tüy dökümünü azaltmak, daha sağlıklı olmasını sağlamak için internete başvuruyorsunuz, bir şey satın alıyorsunuz ve bakıyorsunuz o her geçen gün daha kötüye gidiyor zaman içerisinde.
1: Başka bir hastalığa sebep olmuş.
0: Tabii
1: oldu.
0: Yeni bir hastalığa sebep oldunuz çünkü.
1: Evet. Bu tüy dökümünün arkasında yatan belli sebepler oluyor mu?
0: Tabii ki. Örneğin 4 aylık dönemde başlar. Bebek tüyleri dediğimiz tüylerin dökümü biraz artar o dönemde. Bu doğaldır mesela. 3-4 aylık dönemde yavaş yavaş başlayan o bebek tüy dökümü doğal kabul ederiz. Zaman içerisinde hayvanların girmiş olduğu kızgınlık süreci, sıcaklar, sıcaklık stresi, şiddetli mevsim geçişleri, bu dönemlerin her biri ya da hayvanların ekstra strese sahip olduğu dönemler, çeşitli hastalıklarla boğuşurken, beslenme bozukluklarına sahip olduğu dönemler, bunların her biri ayrı ayrı potansiyel tüy dökme kaynağı esasen. Özellikle evde bakılan hayvanlar, mesela kediler, evle ilgili çevresel strese çok kolay girebiliyor. Ki bilhassa bu Scottish British dediğimiz kedi ırkları. Nasıl oluyor bu süreç? Bunların temel ihtiyaçları var. Ne gibi? Kediler işte belli faaliyetleri yapıyor doğada. Avlanma faaliyetini sürdürebilmek istiyor. Saklanma yeteneğini koruyabilmek istiyor. Doğru beslenebilmeye ihtiyaç duyuyor. Bunun gibi temel birkaç barınma işte gibi ihtiyaçlarını yeterince sağlayamadığı takdirde oldukça yükselmiş bir stres faktörü işin içine giriyor. Bu stres doğrudan tüy dökümü, isteksizlik, iştahsızlık, kaçınma davranışlarıyla sonuçlanabiliyor.
1: En belirgin gördüğümüz zaten bunlar, tüy dökümü, iştahsızlık.
0: Tabii.
1: Başka peki aşırı yani kronik strese maruz kalmak sonucunda kedimizde ya da köpeğimizde neleri görebiliriz?
0: Kronik strese maruz kalmanın kedilerde en belirgin aslında hastalıklarından biri, en sık karşılaşılan hastalıklarından biri. Kedilerin, bilhassa erkek kedilerin alt üriner sistem hastalıkları. Bunu nasıl görebilirsiniz?
1: Kızak hareketi.
0: Kızak hareketi aslında daha farklı. Bu anal kese iltihabında görülen bir şey. Fakat alt üriner sistem hastalıkları dediğimiz nasıl? Şöyle. Kedi kum kabının içine değil de etrafına, çevreye idrar yapar. İdrarında kan oluşmaya başlamıştır. İdrar yapmaya gittiğinde, kumuna girdiğinde bağırır, işeyemez, idrarını yapamaz. Hatta bazen İdrarı var olmasına rağmen çıkaramaz. Çünkü tıkanmıştır idrar yolu kanalı. Bu stres onun mesanesindeki bariyerin bozulması ve o bariyerin bozulmasıyla çeşitli idrar yolu hastalıklarının ortaya çıkmasıyla sonuçlanabiliyor.
1: Dişi kedilerde nasıl olur? Üremeyi etkiler mi?
0: Dişi kedilerde önce şunu söyleyeyim. Dişi kediler kızgınlık döneminde çok ekstra stres sahip oluyor. Bu stres onlarda iştahtan düşme, güçten düşme, isteksizlikle sonuçlanabiliyor. Fakat dişi kedilerde aslında o kadar sık değildir idrar yolu problemiyle sonuçlanması. Biraz da onların işte mesanesinin yapısıyla ilgili, idrar kanalının yapısıyla ilgilidir. Ama erkek kedilerde bu problemle daha sık karşılaşırız. Dişi kedilerin en büyük stres kaynaklarından biri kısırlaştırılamamış olmak, doğru dönemde kısırlaştırılmamış olmak olarak söyleyebiliriz aslında.
1: Bunun da öneminden bahsedelim mi, kısırlaştırmanın önemi?
0: Tabii ki.
1: Hangi yaş aralığında kısırlaştırmalıyız? Gerçekten önemli mi?
0: Aslında bu konuya farklı yaklaşımlar var. Kimileri diyor ki hormonal faaliyetler tam anlamıyla kendini göstermeden 4-5 aylık dönemde kısırlaştırmak doğrudur şeklinde çalışmalar var. Kimileri de ilk kızgınlığını gösterir 8-10 aylık dönem itibariyle. O kızgınlık normale döner, ondan sonra kısırlaştırılır. Bunu daha sağlıklı buluyor. Çünkü o hormonal mekanizma vücuttaki etkilerini göstersin, hormonlar aracılığıyla gelişim sürecini tamamlasın, ondan sonra kısırlaştıralım gibi bir yaklaşım da var.
1: Siz hangi fikirdesiniz?
0: Bugün yeni bir kedi sahiplenmiş olsam muhtemelen ben de ilk kızgınlığını tamamlar, akabinde ilk kızgınlığının ardından kısırlaştırma işleminin yapılmasını tercih ederim.
1: Ben kedimi 6,5-6 aylıkken kısırlaştırmıştım. Kızgınan girmemişti. Ve bu ileriki yaşlarında, şu an 6 yaşında, hani bir sıkıntısı olmadığını düşünüyoruz. İleriki yaşlarında bir şeyleri tetikleyebilir mi? Hiç yaşanmamış bir kızgınlık.
0: Aslında çok çok çok ihtimal dahilinde değil. Neden? Hani kızgınlığı yaşamış ve yaşamamış olması arasındaki fark hormonal mekanizmanın bir dönem için olsun çalışması, bu siklusu bir kere olsun göstermiş olması. Çok potansiyel bir problem değil o açıdan belki de. Bugün dediğim gibi yaygın bir inanışta hiç hormonal mekanizma aktif olmadan seksüel anlamda kısırlaştırmanın gerçekleştirilmesinin daha sağlıklı olduğunu söylüyor. Bununla ilgili çok çok ciddi çalışmalar var.
1: Dişiler için de mi bu şekilde?
0: Evet.
1: Kaça peki bu bir ameliyat, dişilerin ki bir ameliyat diye geçiyor sanırsam.
0: Tabii.
1: Peki bunun riski var mı?
0: Risk, anestezinin söz konusu olduğu her ortamda tabii ki risk doğal olarak var. Çünkü dişi kedilerin kısırlaştırılması sürecinde karın boşluğu açılıyor ve yumurtalıkların alınmasıyla sonuçlanıyor bu ameliyat. Dolayısıyla ameliyatın doğal riskleri var, anestezinin doğal riskleri var. Bazen gözden kaçan bir anomalinin ameliyatın iyi sonuçlanamamasıyla nihayete ermesi gibi riskler var. Ya da yara hattını bir şekilde yakalıktan kurtularak, yalayarak işte bunu açması, enfeksiyöz hale getirmesi gibi bir risk var. Yani çeşitli risk potansiyelleri var. Ama elimizde de önlemler var bu işlemleri yaparken. Önlemlerimizi aldığımız takdirde bu risk faktörleri de minimuma inmiş oluyor.
1: Var mı böyle bir tecrübeniz?
0: Bizzat benim yok ama çok defa, çünkü hani ben bir dahiliyeciyim, çok cerrahi ve jinekolojik vakalara müdahil olmuyorum, olamıyorum da. Fakat daha önce deneyimlediğim ve gördüğüm bir dişi kedi yakalıktan kurtulup bu dikiş hattını açmış ve hani organları dışarı çıkmış biçimdeydi. Ama o onu bir şekilde toparlayıp iyileştirebildiler ona rağmen. İnsan ilk görünce tabii bir endişeye düşüyor, bir eyvah diyor haliyle.
1: O zaman bir dahiliyeci olarak sizinle böbrek hastalığını konuşalım.
0: Tabii ki.
1: Mamalar bunu tetikler mi?
0: Çok potansiyeldir. Mama tek başına tetikler demek biraz sığ kalır. Şöyle anlatayım. Böbrek hastalıkları kedilerde oldukça sık karşılaşılan hastalıklar. Burada biz şunu görüyoruz. Hayvanlar uzun bir dönem stres ve su tüketmeme, az su tüketme gibi problemlerle boğuşuyor. Ya da bazı virüs kökenli hastalıkların böbrekteki etkileri böbrekte zaman içerisinde bir potansiyel problemi şiddetlendirmeye başlıyor. Bu problem her geçen gün şiddetlendikçe böbrekte belli bir fonksiyon kaybı ortaya çıkıyor. Mamaların burada nasıl bir rolü var? Mamalar içerdiği tuz, baharat ki mesela sodyum monoglutamat vardır, bu Çin tuzu, onlara ekstra lezzet katar, iştahını uyarır, fakat böbrekler için potansiyel problemdir yine. Bu şekilde problemleri tetikliyor haliyle.
1: Şöyle bir şey okumuştum. Her kedi aslında böbrek hastasıdır. Öyle doğar. Yani elbet ki her kedi bir gün böbrek hastası olur mu?
0: Olabilir ama hani her kedi böbrek hastasıdır demek adayıdır diyebiliriz.
1: Adayı mıdır peki?
0: Adayıdır tabii. Belli bir dönemden. Çünkü kediler biraz da doğası gereği, yani zannediyorum su, doğru su tüketimini sağlamak çok zor oluyor. Çünkü su tüketim konusunda çok nazlılar ama çok da ihtiyaçları var.
1: Evet.
0: Akan su istiyorlar, diri ve canlı bir su istiyorlar. Gerçekten suyun lezzetini arıyor kediler.
1: Evet.
0: Strese girdiklerinde hiçbir şey yiyip içmeyip her şeyden saklanabiliyorlar. İki gün boyunca bir yatağın altından çıkmayabiliyor mesela. Bu süreçler elbette böbreğe bir problem doğuruyor.
1: Evet, ben kedimi ilk defa tatile götürdüğümde 2 gün hiçbir şey yemeyip hiç tuvalete gitmemiştim.
0: Evet.
1: Üçüncü gün tuvalete gitti. Dördüncü gün zaten döndük. Gerçekten çok korkmuştum. Kötü bir tecrübeydi.
0: Zor bir deneyim tabii.
1: Evet. Peki bir de mikroçipi konuşabilir miyiz?
0: Tabii
1: mikroçip
0: ki.
1: Nedir?
0: Mikroçip aslında bir dijital kimliklendirme yöntemi. Mikroçip birçoğu Avrupa ülkesinde uzun yıllardır kullanılıyor. Sahip üzerine evcil hayvanın kimliklendirilmesi sağlanıyor. Böylece o hayvanın sorumluluğu resmi olarak o kişiye atanmış oluyor aslında. Aslında süreç temelde bunu işliyor. Ayrıyetten de biraz önce konuştuğumuz bu kuduza karşı neydi mesela, kuduz ölümcüldü, kuduz her koşulda korunmamız gerekiyordu. Bu çok ciddi bir şey. Bizim kayıtsız hayvanı asla bırakmamamız gerekiyor dolayısıyla. Kuduz aşısı da o açıdan oldukça elzem. Biz bu aşıları veteriner hekimler, klinisyenler ve Tarım Bakanlığı'na bağlı birimler olarak aşısı yapılan hayvanların tüm aşılarını Tarım Bakanlığı'na bağlı sisteme işliyoruz. Onun hayvana ait ve kişiye ait bilgileri işliyoruz. Dolayısıyla X kişisine ait X isimli, X ırktaki, X yaştaki kedi bu dönemde bu aşı olmuştur bilgisi devlete bir rapor olarak sunulmuş oluyor. Dolayısıyla o hayvanın varlığı da ve o hayvanın
1: bakımları
0: da teyit edilmiş oluyor. Mikroçip dediğimiz sistem budur. Şunu da belirtmek istiyorum. Mikroçiple ilgili bazı endişeler var. İşte çok büyük, onun iğnesi çok büyük, korkuyorum. Kedime zarar verir. Bugüne kadar ben bizzat mikroçiple alakalı herhangi probleme tanık olmadım. Mikroçipte hayvana o enjekte ediliyor dediğimiz şey aslında bir pirinç tanesi kadar minicik ve problem doğurmayan bir şey. Ve onun altındaki temel amaç bütün hayvanların kayıt altında ve güvende olmasını. Aslında sahiplendiğiniz hayvanla birlikte sizin de korunmanızı sağlamak.
1: Peki şöyle bir şey var. Patradar sayfasında da paylaşıyoruz. Kediyi bulduk. Çipli ama kayıtlı değilmiş. Bu nasıl oluyor?
0: Çünkü orada şöyle bir şey var. Sisteme geniş bir çalışmayla geçiş yapıldı. 2021 itibariyle zorunlu kılındı. Fakat altyapı problemleri var. Bazı altyapı problemleri var. Dolayısıyla tam bir entegrasyon sağlanamadı. Zaman içerisinde birçok hayvan çiplense de o çiplenen hayvanların bazı sehven yapılmış bazen. Bazen dosya evrak kökenli temel hatalar gibi hatalarla sisteme tam kaydının tamamlanamamış olduğu görünüyor. Burada birçok kurumun özenli bir çalışmaya ihtiyacı var dolayısıyla.
1: Ben kedimi çiplettiğimde Orman Bakanlığı'ndan bir mesaj geldiğini biliyorum. Bu teyit midir aslında?
0: Tabii o teyittir. Yani o biz klinikte bu işlemi tamamladığımızda Tarım Bakanlığı'nın sitesinden tüm bilgilerin geçişini yapıp size kimlik numaranız ve telefon numaranız üzerinden bir SMS gelmesi sağlıyoruz. Gelen SMS ile birlikte o SMS doğrulandığında siz artık o hayvanı sahiplendiğinizi resmi olarak kabul etmiş oluyorsunuz ve çip numarasıyla birlikte bu teyit edilmiş oluyor.
1: Bu yasal bir zorunluluktur değil mi?
0: Tabii ki. Bu yasal bir zorunluluktur.
1: Peki bir de şuna değinelim. Aşı fiyatlarını kim belirliyor?
0: Aşı fiyatları. Aşı fiyatları konusunda aslında şöyle. Tüm Türkiye'de farklı şehirlerde farklı aşı fiyatları söz konusu. İstanbul bölgesi ve İzmir bölgesiyle işte Ankara ya da Kayseri bölgesindeki aşı fiyatlarında farklılıklar var. Bu farklar her yıl veteriner hekimler odalarının yaptığı çalışmalarla belirleniyor.
1: İl bazında belirlenen.
0: Tabii yani il bazında belirlenen şeyler bunlar. Yani
1: anladım.
0: Her ilde hemen hemen farklılık gösteriyor dolayısıyla.
1: Evet. Biraz da psikolojik sorunlarına değinelim. Bizim gibi depresyona girerler mi?
0: Tabii ki.
1: Peki,
0: depresyon oldukça yaygın.
1: Hani depresyon dışında peki başka psikolojik sorunlara sahip olabilirler mi kedimiz köpeğimiz?
0: Bence evet.
1: Peki mesela ben bir kedi sahibi olarak bunu benden kaçması ya da saklanması dışında nasıl anlayabilirim?
0: Aslında bunların bazıları semptomla gösteriyor. Mesela biraz önce konuşmuştuk. Evet. Kedilerin idrar yolu problemi erkek kedilerin bilhassa bir semptomdur. Bu bir çeşit depresif davranışların semptomlar olarak dışa vurumudur. Evet. Çünkü o stres davranışı, stres hali zaman içerisinde ortaya çıkan çeşitli hastalıklar ve onun semptom olarak ortaya çıkıyor. Bu bir örnektir ya da mesela köpeklerin sürekli patilerini yalaması, kronikleşmiş sürekli. Ya da bir kere mesela bir böyle hastam olmuştu. Bir köpek ısırarak kendi kuyruğunu yok etmeye çalışıyordu. Hı-hı. Önemli bir kısmını yok etmiş bize geldiğinde. Yetişemediği kısım için ise kafayı yiyordu adeta. Bunun altında da bir anlamda psikolojik bir sebep yatıyordu. Hı-hı. Yani özellikle dermatolojik ve ürünler semptomlarla gösterebiliyor bazı depresif davranışlar kedi ve köpeklerde kendisini.
1: Nasıl tedavi ediliyor? Yani ilaçların dışında o hayvanın sahibine düşen şeyler nelerdir?
0: Çok fazla şey var esasen. Kedilerin ve köpeklerin ihtiyaçlarını bu noktada ayırmak lazım. Kediler sadece temiz bir kum kabı, temiz bir mama ve temiz bir suya ihtiyaç duymuyorlar mesela. Zengin bir çevreye ihtiyaç duyuyorlar evde. Dikine, tırmanma ve avlanma alanlarına ihtiyaç duyuyorlar. Bir tırmalama tahtasına ihtiyaç duyuyorlar. Evin içinde onun için potansiyel avlara ihtiyaç duyuyorlar. Bunların her biri aslında onlar için bir çevresel zenginleştirmedir. Sağlıklı bir mama onun psikolojisini gerçekten etkileyecektir. Sürekli olarak temiz ve taze bir su gerçekten etkileyecektir. Bunların her biri birer psikolojik destek sağlayacak onlara. Ve sevgi. Maalesef onların en büyük ihtiyaçlarından biri ve bazen gözden kaçıyor. Sevildiğini bilmek hayvanların bir ihtiyacıdır. Bazen kediler tabii bunu umursamıyor gibi yapabilir ama onlar için bir ihtiyaçtır yani.
1: Evet.
0: Köpekler mesela tanık olmuşsunuzdur. Köpekler parka gitmeyi, sokağa çıkmayı, bir yerlerde koşturmayı öğreniyorlar.
1: Evet.
0: Mesela hadi parka gidiyoruz dediğiniz anda yüzlerce defa zıplayabilirler evden çıkana kadar. Hı-hı. Keyiften, heyecandan. Onların o heyecan duygusunu ve dürtüsünü bir şekilde harekete geçirmek. Onları enerjik olarak, enerjik hayvanlar olarak tanıyıp hareketli bir hayatın içinde yaşatabilmek gerekiyor. Hı-hı. Belli köpek ırkları için tabii bu geçerli. Örnek veriyorum, bir golden ırkı köpek yüksek enerji, sürekli oyun, açık bir alan, koşuşturma alanı, sosyal bir çevre, bunların her birine bir noktada ihtiyaç duyuyor.
1: Peki köpeklerin evde mi beslenmesi daha sağlıklıdır, bahçede mi? Ya da evde kesinlikle beslenmese sağlığı açısından çok iyidir dediğiniz bir cins var mı?
0: Yani tabii. Mesela golden ırkı bir köpeğin evde beslenmesi aslında çok sağlıklı olmuyor. Çünkü dediğim gibi çok sosyal, çok aktif. Hı-hı. Ya da bir kangal ırkı köpek. Aktif ve dışarıda yaşamak için evrim sürecini geçirmiş ve belki hala da geçiren bir tür. Dolayısıyla yani doğa için ya doğa onların temel bir ihtiyacı. Dolayısıyla ona ihtiyaç duyuyorlar. Bunu sağlamak gerekiyor onlara. Fakat örnek veriyorum. Küçük bir ırk teriyer. Hı-hı. Belki 1,5-2 kilo ağırlığında bir bünyeye sahip, vücuda sahip, kırılgan bir canlı. Onu alıp da bahçede beslemek onun için biraz tehlike arz edebiliyor.
1: Evet. Peki sizin bir üniversite hastanesi tecrübeniz de var. Kliniğe mi gelmeliyiz? Üniversite hastaneleri mi?
0: Burada aslında durum şu. Bizim şehrimizde şöyle bir durum var. İnsanlar bütçeleri ölçüsünde biraz hareket etmek durumunda. Dolayısıyla fakülte birçok işlemin daha ileri düzey yapılabildiği, birçok hizmetin kaliteli şekilde sunulabildiği bir konum. Fakat bazı aksamalar doğal olarak var. İşte mesela örnek veriyorum, fakültede bir mama satışı yoktur ya da fakültede bir pansiyon hizmeti yoktur. Bu hizmetleri almak için bir kliniğe gitmeniz gerekiyor. Ama bazı hastalıklarda daha uzman ellere mutlaka ihtiyaç duyuyor. Orada yani bir basamak basamak hastane ve klinik ayrımı yapmamız gerekiyor. Bizim hangi noktada neye ihtiyaç duyduğumuzla ilgili.
1: Anladım.
0: Ve bir anlamda da bütçe konusu.
1: Aha. Fiyat olarak da ayrışır mı? Daha uygun bir yer midir yoksa daha pahalı mıdır üniversite hastaneleri?
0: Fiyat olarak tabii değişim gösteriyor. Üniversite hastanesi ve klinikler. Çünkü kliniklerin çalışma şeklini ve ücretini veteriner hekimler odası belirlerken fakültenin özgün bir fiyat politikası oluyor haliyle. Dolayısıyla hani orada bir fark oluyor mutlaka. Hı
1: hı. Bize aktarmak istediğiniz, unutamadığınız bir tecrübeniz var mı?
0: Şu anda...
1: Yani şöyle, bir hasta geldi, ben buna bakamazdım, bakamadım, ilgilenemedim ya da beni aştı. Çok değişikti, bu olmuş, hiçbir yerde görmemiştim vesaire dediğiniz.
0: Tabii. Bunun üzerine biraz düşünmemde fayda var. Yani çok çok çok fazla, çok farklı vakalara denk gelmişimdir bunca süreç içerisinde. Şu bir, ilginç bir yavru kedi vardı, ondan bahsetmek istiyorum. Bir yavru kedi bir köpek tarafından zannediyorum ufak saldırıya uğramış ya da dışarıda farklı bir hayvan tarafından bilemiyorum. Vücudun omurganın altı, bel omurlarının altı felç ve kalçanın etrafını tamamen kurtlar sarmış. Mik böyle kurtçuklar. Bir hasta sahibi onun yaşamı için ve hayatta kalabilmesi için çok kendini vererek mücadele ediyordu. O anı mesela çok takdir etmiştim. İnanılmaz bir sevgi ve şefkat örneğiydi. Ve çok zor bir şey o sorumluluğu ona rağmen almaya çalışmak.
1: Buna bir göre göre alıştınız mı?
0: Mutlaka bir alışma hali oluyor. Yani ilk günle bugün arasında mutlaka bir fark var.
1: Anladım. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ediyorum.
1: Bu hafta Patriadar'ın sonuna geldik. Haftaya aynı saatte Patriadar'da görüşmek üzere. Ben Merve Selen Kocaman. Bu haftaki Patriadar'ın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler hocam. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok memnun olduk.
0: Ben de çok memnun oldum. Ben teşekkür ediyorum her şey için.
1: Hoşçakalın. İyi akşamlar. Haftaya aynı saatte Patriadar'da görüşmek üzere.
2: Patriadar sona erdi. Yayın tekrarı.
3: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

aklımda. 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda yine geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere kısaca hatırlatacağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1994'e gideceğiz.

7 Ocak 1994. Türkiye'de askerlik süresi tekrar 15 aydan 18 aya çıkartıldı. Yedek subaylık 12 aydan 16 aya, kısa dönem askerlik ise 6 aydan 8 aya çıkarıldı. 21 Ocak 1994. Mardin'in Savur ilçesine bağlı Ormancık köyünü basan PKK militanları 11'i çocuk, 21 köylüyü öldürdü. 26 Ocak 1994. Türk lirası %13.6 oranında devalüe edildi. 24 Ocak 1980'den beri ilk kez Türk lirası devalüe edilmiş oldu. 28 Ocak 1994. Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK'nın Zeyli kampı savaş uçaklarınca bombalandı. Hava harekatında 600 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı.

29 Ocak 1994. 50 Türk savaş uçağı PKK'nın Irak'ta bulunan Zeli kampına harekat başlattı. 9 Şubat 1994. Suudi Arabistan ve Libya'dan maddi yardım alındığı iddia edilen Refah Partisi için Yargıtay Başsavcılığı inceleme başlattı. 12 Şubat 1994. Tuzla tren istasyonunda bir çöp kovasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 öğrenci yedek subayla bir sivil hayatını kaybetti. 23 Şubat 1994. Cep telefonu şebekeleri Türkiye'de hizmete açıldı.

2 Mart 1994. Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 DEP milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırdı. Cumhuriyet tarihinde ilk olarak Hatip Dicle ve Orhan Doğan meclis çıkışında polis tarafından gözaltına alındı. Leyla Zana, Ahmet Türk, Mahmut Alınak ve Sırrı Sakık ise gözaltına alınmamak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkmayacaklarını açıkladılar. 4 Mart 1994. Gazeteci Hıncal Uluç uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

13 Mart 1994. İstanbul Boğazı'nda Kıbrıs Rum kesimi bandıralı iki petrol tankeri çarpıştı, 11 denizci hayatını kaybetti. 27 Mart 1994. Türkiye yerel seçimleri yapıldı. İstanbul ve Ankara dahil 5 Büyükşehir Belediyesi'ni Refah Partisi aldı. 5 Nisan 1994. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizden en kısa sürede çıkabilmesi için 5 Nisan kararlar alındı.

7 Nisan 1994. Almanya, NATO anlaşmaları çerçevesinde verdiği silahların Güneydoğu'da sivil halka karşı kullanıldığı gerekçesiyle Türkiye'ye ikinci kez silah ambargosu koydu. 11 Nisan 1994. 18 bin tasarruf sahibinin 1 trilyon lira düzeyinde mevduatının bulunduğu TYT Bank, Marmara Bank ve Impex Bank tasfiye edildi. 14 Nisan 1994. IMF ile 1.2 milyar dolarlık yeni bir standby anlaşması yapıldı.

0: 24 Nisan 1994. Bankalarda bulunan mevduata sınırsız devlet teminatı getirildi. 16 Haziran 1994. Anayasa Mahkemesi DEP'i kapattı. 25 Temmuz 1994. Ürdün Kralı Hüseyin ile İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin savaş durumunu sona erdiren deklarasyonu imzaladılar. 10 Ağustos 1994. Türkiye'nin ilk uydusu TürkSat 1B uzayda yörüngesine oturdu.
1: Bunca yıl herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

0: bulamayanlar, kayacak merdiven bulamayanlar, sizlere bir bahanemiz var, dinleyin gari.
1: 23 Ağustos 1994. Hakkındaki hapis cezası Yargıtay tarafından onaylanarak kesinleştikten sonra Dışişleri Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Üsküp'te yakalanan milli futbolcu Tanju Çolak Türkiye'ye getirildi. Tanju Çolak Bayrampaşa cezaevine konuldu. 19 Eylül 1994. Türkiye Emlak Bankası eski genel müdürü yapılan 19 Eylül 1994. Türkiye Emlak Bankası eski genel müdürü yapılan Engin Civan, Alaaddin Çakıcı'nın adamı olan Davut Yıldız tarafından silahlı saldırıya uğradı.

19 Kasım 1994. İstanbul'da yapılan Dünya Halter Şampiyonası'nda Türk sporcu Halil Mutlu 7 dünya rekoru kırarak 3 altın madalya kazandı. Naim Süleymanoğlu da 5 dünya rekoru kırarak 3 altın madalya kazandı. 29 Aralık 1994. Türk Hava Yolları'nın 278 sefer sayılı uçuşu Van Havaalanı'na inişe geçerken kötü hava şartları nedeniyle havaalanı yakınlarındaki bir tepeye çarparak parçalandı.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllar Eseri sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
5: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
4: Ergün, her nesil. Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
5: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergün Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1.500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
4: Ergün, her nesil.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
0: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
8: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
10: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıldı.

0: şeklinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Yayın tekrarı.
4: Planlaşıyor, gençlerin nabzını tutup sözü gençlere bırakıyor. Rabia Akburak'ın sunumuyla yeni nesil anlatıyor. Her çarşamba saat 12'de Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak canlı yayınında. Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu yeni nesil anlatıyor, başlıyor.

0: Kayseri'den Radyo Radar Orsak canlı yayınından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Yeni Nesil Anlatıyor programıyla karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Bugünkü konuğumuz Ufuk. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Daha önceki zamanlarda da konuk almıştım. Tekrar seni aramıza görmek çok güzel. Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor?
1: Vallahi nasıl olsun. İşte şu an aktif olarak oynadığımız oyunlarımız var. Onların bir telaşesi var. Deli Bayramı, Yastık Adamı vesaire farklı oyunlarımız var. Onların hazırlığı var. İşte yeni sezon açılacak. Eylül ayında yeni bir tiyatro sezonu açılır zaten. Perdeler tekrardan açılır. Ha biz kapatmadık ama devlet tiyatroları vesaire artık yeni sezon hazırlanıyorlar. Bizim de şu an ufak bir telaşımız var. O şekilde devam ediyoruz.
0: Çok güzel. Ben bir şey daha fark ettim. Yaz döneminde Kayseri için söylüyorum. Devlet tiyatroları işte diğer özel tiyatrolar çok fazla tiyatro yapmıyordu. Hep tiyatro salonlarında aslında seni gördük bir nevi. İşte evet. Haftanın etkinliklerini de aynı zaman sunuyorum ya oradan biliyorum. İşte etkinliklerde tiyatro kısmında işte Deli Bayramı, işte Çoklu Sesler. Bütün yaz boyunca çalıştın. Nasıldı temposu?
1: Ya şöyle zaten bizim kendi kafamızda da kurduğumuz şey şuydu. Kışın zaten devlet tiyatroları oyunlar oynuyor. İşte özel tiyatrolar oyun yapıyor ama bizim kendi anlamda maddi ve manevi yükümüzü azaltmak için yazın da oyun oynamamız gerekiyordu. Ben de bu avantajı kullandım ki zaten yazın oyun oynamak benim için daha büyük bir avantaj oldu. Çünkü bir yandan ekime dersler yapıyorum, bir yandan oyunlar çıkarıyoruz. Tiyatro durmamış oluyor Kayseri'de. Evet sezon kapanır, perde kapanır doğrudur. Birçok ekiple perdeyi kapatır ama ben bu sene böyle bir şey tercih ettim. İyi de geldi bu arada yani çünkü çok herhalde 10-15 seans oyun yaptık. Bu da benim için çok ciddi bir avantaj oldu. Maddi manevi anlamda kendimizi besledik. Yorulduk biraz. Çok yorucu bir tempoydu işin açı. Ama o yorucu tempo insana çok şey katıyor. O yeterli zaten. Bunun için yapmıştım. O şekilde de devam edeceğim bakalım.
0: Evet gerçekten yaz döneminde nadir tiyatro gösterileri yapan oyunlardan biri de senin oyunların oldu aslında. Peki böyle yoğunluk nasıldı, ilgi nasıldı yaz döneminde? Hani şimdi gurbetçiler falan da geldi. Kayseri'de evet. Birçok yaz döneminde işte Almancı, gurbetçi çok fazla alan bir şehir aslında. Onlar geldi mi yoksa nasıl normal vatandaşların işte yaz tatilinde işte çocuklarıyla birlikte gelenler oldu mu nasıldı?
1: Ya şöyle bizim mesela en büyük çektiğimiz sıkıntı şey oldu çok sıcak olduğu için bizim orada klima falan yoktu. Zorlanıyorduk biz ilk başlarda Haziran ayının başında. Ama sonra işte ciddi bir talep oldu gerçekten. Ben yani mesela Nisan ayında Mayıs ayında oynadığımız oyunlardan daha ziyade Temmuz ve Ağustos ayında oynadığımız oyunlar daha yoğun bir tempodaydı. Çünkü Kayseri'de o an dediğiniz gibi oyun yok, bir şey yok. Hani devlet tiyatroları sezonu kapattı, yeni sezona hazırlanıyorlar. Bu bizim için avantaj oldu. İlgi gerçekten çok farklıydı. Ben bu kadarını beklemiyordum çünkü geçen sene yazın da yapmaya çalıştık, yapamadık. Çünkü ilgi yoktu. Yok denecek kadar azdı hatta. Ya ben de o ilgisizliği gördüğüm için biraz diyordum yapsam yapmasam ama işte yerleşik bir sahnen olunca seyirciye getirebileceğim bir alan olduğu zaman ve maddi manevi kendini beslemen gerektiğini bildiğin için çok bir problem olmadı ve seyircinin ilgisi de full gişe gittik. Tabii ki gelmeyen seyircilerimiz vesaire oldu ama full gişe bir oyun yaptık yani Deli Bayramı 20. seansı kapattı.
0: Peki yeni sezon için böyle farklı böyle düşüncelerin, farklı oyunların var mı? Farklı planların ya da nasıl yani, yeni sezon nasıl değerlendirir?
1: Şöyle bu sezon ben geçen sene oynadığımız bir kabare tarzı bir oyun var. Deli Bayramı oyunu. Turgut Özakman hocanın yazdığı bir oyun. Kabare geleneğine çok fazla tutuldum. Çok severim. Zaten senelerdir izliyorum. Ferhan Ustalar, Haldun Taner'ler, Turgut Özakmanlar, Metin Akpınar'lar, Zeki Alasyalar vesaire büyük insanlar bunlar. Onların tiyatrolarına çok büyük bir gönül verdim bu sene buna. Önem verdim. Bu sürede biraz daha psikolojik üzerine, psikoloji üzerine, tarih üzerine çok güzel oyunlar keşfediyorum. Onları sergilemek istiyorum. Her senenin ayrı bir vizyonu var kendi kafamda. Geçen sene ilk başladığımız sıralar gerçekten sadece kendimizi idame ettirebilmek ve tanımak için yaptığımız oyunlar ve gerçekten tiyatro hevesiyle yaptığımız işlerdi. Ama şimdi iş profesyonelleşmeye başlıyor yavaş yavaş. Ya profesyonel olma yolunda birçok farklı oyunun üstesinden gelebilmem lazım. Bu sene oynayacağım bütün oyunların hepsi çok farklı. Kayseri'ye farklılık getirebilecek oyunlar olması gerekiyor. Çünkü Yastık Adam oyunumuz mesela çok farklı bir oyun. Polisiye gerilim oyunudur. Absürt bir oyundur. Korkutucu bir oyundur. Kara komediyi barındırır. Müthiş bir kurgu vardır. Müthiş bir hayat hikayesi vardır oyun içerisinde. Bir katil bir yazarın kafasındaki geçen bazı başından geçen bazı olaylar vardır. O tarz daha seyirciye "Aa böyle bir şey hiç izlememiştim." diyebileceği şeyler çok ilgi artırabiliyor. Bunu Yastık Adam'da keşfetmiştim. Seyircinin bakış açısına baktığımız zaman daha böyle inandırıcı olmayan "Aa böyle bir şey nasıl yapmışlar?" diyebilecekleri oyunlar oynamayı tercih edeceğim. Bu sene öyle bir düşüncem var, bakalım.
0: Peki kaç kişilik bir ekibiniz var? İşte role hazırlık aşamalarınız nasıl ilerliyor?
1: Şöyle, ekibimiz aşağı yukarı şu an aktif olarak 30 kişi falan olması lazım. Ama bunun oyuncu kadrosu olarak baktığımız zaman 15 kişi falandır galiba. Arka planda yer alan arkadaşlarımız var, komite ekibimiz var. İşte ışık ve ses sorumlular, aksesuar, dekor, şöyle böyle bir sürü konuda arkadaşımız var. O şekilde role hazırlanma süreci çok zor bir zamandır. Çünkü bir yazarın kafasında kurduğu hikayeyi gerçekten sahnede çok iyi canlandırabiliyor olman lazım. Gerçekliğini verebilmen lazım. Müthiş bir yorum getirebilmen lazım. Çünkü bir tiyatro oyunda farklı bir karakter oynamak demek, o yazarın o seneler içerisinde, o zamanın şartlarına göre, o zaman ne düşünüyorsa onu yazmış. Ve ben şu an 2025'te bugün itibariyle bu oyunu oynayacaksam o karakteri yaratmak çok uzun bir süreç. Ya ben genellikle şey yaparım, bağlantıları çok severim oyunlar içerisinde, kitaplar içinde de. Bağlantılar çok beni mest eder. Çünkü orada illaki yazar iyi bir yazarsa, güvendiğim bir yazarsa, bir domino taşı muhabbeti anlatırım bizim çocuklara. Bir hocamdan öğrenmiştim. Domino taşlarını çok severim. Birbirini yıkan, birbirini deviren, birbirine bağlayan zincirler vardır oyun içerisinde. Karakterlerin hayalleri, tutkuları, gerçekleri, söylediği yalanlar, en kötü tarafları, yani hiç etik olarak olmayan tarafları vardı. Mesela Katürian karakteri var, yastık adamla oynadığım. Etik olarak çok büyük yanlışlar yapmış olarak gözüken bir karakter. Kötü bir karakter olarak gösterilir. Ama o kadar çok seviyorum ki, o kadar çok içselleştirdim ki, hani bu biraz içselleştirme ile alakalı. Rolü ne kadar çok içine alırsan o kadar çok dışa yansıtabilirsin. Çok basit bir teori vardı. Stanislavski içten dışa oyunculuk diye bir şey bahseder. Ve o bahsettiği şey de karakterin içinde yaşayıp yaşadığı, yaşayacağı ve geçmişte yaşadığı her şeyi gözünün önüne getirirsin. O da sana bütün oyunu oynamana ve rolü yedirmene şey yapar, yardımcı olur.
0: Aslında bir nevi roller aracılığıyla o kişinin karakterini hani hem tanıyorsun, hem kendine uyarlamaya çalışıyorsun ve aslında bir nevi o karakterin hislerini sen de hissetmeye başlıyorsun. Evet. Çünkü onun gibi düşünmezsen oynaman belki daha zor olur. Yani onun gibi düşünmen, onun gibi hissetmen lazım. Yani aslında karakterle bir nevi bütünleşiyorsun diyebiliriz, değil mi?
1: Şey hatırlıyorum, bir hikayeye denk gelmiştim. Dublaj gibi aslında bir yandan. Çünkü bir dublaj yapan bir sanatçı kesinlikle o karakterin yaşamına önem vermeli. O karakteri okuyabilmesi için gerçekten çok farklı şekillerde o role yaklaşabilmesi lazım. Ben içimden okuma derim buna. Mesela prova alırız, bir replik vardır, kafamı çok karıştırır. Atıyorum, nedir mesela? Demek sen beni gerçekten seviyorsun. Karşı tarafla konuşuyor, sevdiğinden bahsediyor, demek diyor, yani onun açısından bir şey söylüyor. Ben bunun alt metninde ne olduğunu bilemezsem oynayamam. Belki beni kandırmak için söylüyor, belki bana yalan söylüyor, belki bana çok samimi, ya da seni seviyorum, çok basit. Karşı tarafa bunu söylüyor, beni gerçekten seviyor mu, bana yalan mı söylüyor,
0: trip mi atıyor.
1: Ondan sonra ya bir sürü şey yapabilir. Ben bu alt metinlere çok önem veririm, çünkü içimden konuşur oyuncu. Sahnede bir şey söylerken mesela, çok basit, bakarsın ve içinden bir şey söylersin.
0: Evet.
1: O an önemlidir. O anı kaybetmemek çok önemlidir. O anı kazanmaya başladığın zaman oyun akıp gider. Seninle beraber içinde yaşar. Ama dışarıdan bir müdahaleyle, yani kostüm yaparak oyuna başlarsan düşersin oyundan.
0: Evet.
1: İçeride rolü besleyeceksin. Çok basit bir mantıktır. Çünkü karakter çok... Ben insanlıkla bağdaştırırım. Bir insanın dışarıdan nasıl bir insan olduğu değil, içeriden nasıl bir insan olduğu daha önemlidir deriz her zaman. İçeriden o insanın ne yaptığı, davranışları, hal ve hareketleri, doğruları, yanlışları o karaktere şöyle bir yön verir. Bu bir insan. Ben içeriden o insanı görmeye başlayınca dışarı tarafına yansıtılmasını hissedeceğim zaten. Çünkü içeriden ne kadar çok bana dono verirse ben o donoları alırım ve dışarı tarafa yansıtırım. Ben bununla biraz daha bağdaştırdım söyleyebilirim. Yani o basit bir şeydi yani.
0: Evet, çok güzel. Ya hem farklı insanların nasıl hissettiğini de bir nevi anlıyoruz. Bu manada çok değerli aslında. Hem onun yerine kendimizi koyuyoruz, hem onun duygularını. Bir de şöyle bir şey, oradaki kelimeler mesela sadece bir ses tonuyla bile farklı bir anlam yaratabilir. Sadece işte farklı bir tavırla, farklı bir mimikle çok farklı anlamlar yaratabilir. Mesela canım kelimesi çok güzel, çok tatlı bir kelime. Bir canım ya var, bir de canım ya var, hani farklı. Onun söylediği ses tonu şeyi o kadar önemli ki. Peki yeni gelen bir oyuncu sahneye çıkması için ne kadar bir süre geçmesi lazım? Hemen sahneye çıkabilir mi? Onun yeteneğine mi bağlı? Bunu nasıl gözlemliyorsunuz? Neye göre hani sahneye çıkıp çıkamayacağını anlıyorsunuz?
1: Ya şöyle, bir özel tiyatro mantığıyla değil de gerçekten bir tiyatro ekolü açısından bunu yorumluyorum. Çünkü özel tiyatro dediği zaman olay farklılaşır. İhtiyacın vardır oynatırsın mesela, çok basit. Ben bundan şöyle yaklaşırım. Gerçekten ama gerçekten disiplini olan iyi bir oyuncu. Yani mesela oyuncu bir yetenek midir yoksa işte doğuştan mı gider yoksa sonradan zamanlama kazanılan diye bir şey sorulur. Onun tek sebebi şudur. Disiplini olan her oyuncu bir ay içerisinde de sahneye çıkma ihtimali olabilir. Ama bir sene içerisinde onu yakalayabilir. Sadece disiplindir. Çünkü oyunculuk dediğimiz şey çok çalışmayla alakalı. Ve ben hep şunu şöyle benzetirim. Bir karakter 45 yaşında, 45 yaşına gelene kadar bir sürü şey yaşamış bu adam. Bu adam 45 sene boyunca çalışmış. İşte benim de 45 sene çalışmam lazım kendi içimde. Ben buna böyle önem gösteriyorum. Çünkü karakter o çalışmayı, o disiplini ister senden. Ya çok basit bak, çok meşhurdur. Shakespeare'in Hamlet'i. Hamlet'e baktığın zaman 2-3 günde hadi ben bunu anladım çıkıp oynayacağım diyebilecek bir oyuncu kapasitesi belki olabilir. Adam gerçekten çok iyi anlamıştır. Shakespeare'i biliyordur. Rolü çok iyi biliyordur. İlk defa tiyatro başlamasına rağmen müthiş bir imgelemi vardır kafasında. Oynayabilir belki, bir ihtimaldir. Ama bana sorsan bence çok büyük bir zamandır bu. Ama şöyle bir gerçek var. Bir tiyatro ekolünde bulunmak isteyen bir oyuncunun bir kere oyunculuk eğitimi alacak. Yani temel bir oyunculuk eğitimi olacak. Ama gerçek şu ki disiplin ve tecrübe her şeydir tiyatroda. Yani sen her gün kendine bakamazsan, çok basit mesela bir tiyatro oyuncusu enstrüman gibidir deriz biz, vücudu enstrüman gibidir. Her taraf farklı bir nota çıkarmayacak. Her vücut hareketi aynı notayı çıkarmak zorunda diye bir şey söyleriz. O disiplini yakalayacak ve tecrübesiyle de dersler çıkaracak. Çünkü mesela geçenlerde bir video izledim. Bizim ekiple de çok konuştuk. Celal Kadri Kınoğlu hocanın, yönetmenin. İşte tiyatronun 95'i hatadır. %95'i hatadır. %5'i bizi tatmin eder. Çünkü o %95 o an içerisinde olan şeyler değildir. O tiyatro sahnesinde o anın içerisindeki şeyler sadece. Çünkü karakterin o zamanki şey zamanın içerisine giremezsiniz. Sadece %95 hata yaparız ve sahnede ineriz ve biz bundan keyif alıyoruz diyor. Ve ben de bundan keyif alıyorum. Ya şu an mesela ben işte bir oyun var, Rabia'yı oynayacağım. %95 hatalı bir oynarım. Çünkü o anda Rabia bir kere öyle bir hareket yapacak. Bir daha asla hareket yapamaz.
0: Evet, ona göre aslında ne yapacağını önceden düşünmek lazım. Yapılan şeye uyum sağlamak lazım. Ona göre de aslında oyunun akışını o şekilde de düzenlemek gerekiyor aslında bir nevi. Peki şu anda Kayseri'de mesela işte oyunculuğa merakı olan, tiyatro oynamak isteyen öğrenciler, hani alımlar yapıyor musunuz, nasıl oluyor? Ve hani aldıktan sonra tiyatro eğitimi alması gerekiyor mu? Yoksa siz aslında içeride o eğitimi ona veriyor musunuz?
1: Şöyle anlatayım. Yakın zamanda zaten bir oyuncu seçimlerimiz olacak. Ya hafta ya da ondan sonraki hafta. Zaten Instagram adreslerimize falan bunlar yayınlanıyor. Şöyle anlatayım. Ben genellikle seçmeye giren arkadaşlarımla tek baktığım şey, eğitimli olup olmamaları benim için çok önemli değil. Karakter meselesi tiyatro. Çünkü her zaman söylediğimiz bir şey vardır. İyi bir oyuncu olmak isteyen bir insan iyi bir insan olacak. İyi bir aktör olmak isteyen bir insan iyi bir oyuncu olmak zorundadır. İyi bir insan olmak zorundadır. Ben insanlığa bakarım. Çünkü aktör sahnede öğrenir. Ama iyi bir insan içinde olması lazım. Yani o şekilde.
0: Peki bir oyuncu için prova ne kadar önemli?
1: Çok önemli. Müthiş önemlidir. Yani mesela çok basit. Yayına oturduk. Yayından 10 dakika önce sohbet ediyoruz. Vücudu rahatlatmak lazım. Ben onu biliyorum, kendim zaten yaşadım. O vücudu rahatlatmak için sohbet etmen gerekiyor. İşte bir şeyler yapman lazım. Kafana dikkatini dağıtman lazım. Prova şunu öğretir insana. Devamlı aynı şeyi yapmak değil, devamlı farklı şeyler yaparak doğru şeyi bulmak diye ben tanımlarım. Çünkü devamlı aynı provayı alıyormuşsun gibi gelir. Aslında şudur. Devamlı aynı hataları yaparak doğruya ulaşmak. Mesela bazen şeyi çok yaşarım. Çok da severim bu hissiyatı. Her prova o repliği atarım ama o replik benim için de bir yer edinmez. Ama bir gün öyle bir atarım ki ya ne olur bunu bir video kaydını alın, ben bu anı bir daha yapamayacağım. Ne olur hani o strese girdiğimi bilirim. Çünkü o replik bir daha o hissiyat asla atılamıyor bazen. Evet. Ama işte oyunu öyle rolü içselleştirmeye başladığın zaman o rol akıp gidiyor. Mesela Katürian çok zor bir roldü o zaman oynadığım zaman. Hala da çok zor bir rol bence ama karakteri şöyle yaklaşmaya başladım. Ben hayatım boyunca an bir kere yaşanır. Çok basittir. O anı bir kere yaşasın, bir kere komiktir. O anın içerisinde o tatlı anı ben bir kere yaşadığım için şey derim hep kendi kendime. Bunun kıymetini bilemeyeceğim. Bu anı yaşayayım, içimde kalsın gibi söylerim. Ve bunun da iyi bir oyunculukta şöyle bir bağlantısı var. Nereden nereye atladım bilmiyorum ama aktörün kendi kafasında kurmak istediği, yani tiyatro sahnesinde ana sahip olmak istiyorsa iyi bir insan olup kendine şunu söylemesi lazım. Ben tiyatroya hizmet ediyorum, tiyatro bana hizmet etmeyecek. Çünkü tiyatro 2000 senedir var zaten. İnsanlar mağarada diye tiyatro yapmışlar. Böyle bir tiyatro, böyle bir mağara adamları birbirlerine böyle sohbet ederek tiyatro yapmışlar. Çok iyi bir insan olacaklar, iyi bir aktör olacaklar ve anı çok sevecekler. Ben çok önem veririm çünkü o an bir daha gelmez. Atıyorum sahnedesin, bir aldatılma sahnesi var. Bakıyorsun, o an bir keredir. Bir daha onu asla o hissiyatta oynayamazsın.
0: Sonra defalarca aynı oyunda aldatılır.
1: Yani mesela yani, ama işte şey var, o anı çok iyi gözlemleyeceksin.
0: O hissiyatı aynen.
1: Dışarı taraftan öyle bir izleyeceksin ki çünkü tiyatro seyircisiz olmaz. Yani seyirci olacak ki sen onu yapacaksın. Ben onu şeyle bağdaştırırım hatta. Seyirci olmasa bile oyuncu seyircidir aslında. Dışarıdan kendisini görür.
0: Evet.
1: Bakar, o aldatılmada ne yapıyorum ben? Elim ayağım titriyor. Bakıyorum sadece. Ses tonum düşüyor, elim ayağım titriyor olabilir. Bunu dışarıdan çok iyi kaptığın zaman uçar gider. Ama öbür türlü kapamazsa taklit, yapay bir oyunculuğa dönüşmeye başlar. O da zaten göze kötü durur yani. Bir baktığı zaman tabii
0: tabii
1: çalışmamış ki dersin yani.
0: Zaten bir oyuncuda bence en olması gereken şey empati duygusu. Hı-hı. Yani sen onun empatisini kurman lazım. Onu nasıl hissettin? Ya kötü bir insan olsa bile. Yani o kötü bir insana nasıl kötü olmuş? Hangi süreçten geçmiş de böyle kötü olmuş? Gibisinden düşünmek gerekiyor aslında
1: şöyle,
0: bence.
1: Şöyle, bu empati yeteneğiyle alakalı şöyle bir şey vardır. Sihirli eğer dediğimiz bir şey var. Ben çok severim bu olayı. Stanislavski bahseder. Biraz teorik gelecek anlattıklarım ama bir başkasının yerine koymak değil de onun yaşadığı şey, ben nasıl bir tepki veririm? Yorum yani buna. Biz yorum diyoruz. Atıyorum. Ufuk bugün gidiyor aldatılıyor. İşte Hamlet de bir gün gidiyor aldatılıyor. Aynı şey değil kardeşim. Sen Hamlet'in aldatıldığını Ufuk yoruma getiriyorsun. Hamlet'in aldatılmasını taklit edemezsin ki. O başka bir adam çünkü. O başka bir insan. Orada şey var işte. Sen kendi hissiyatında, kendi içinde yaşadığın şeylere nasıl bir yorum getirebilirsin? Ben ona çok önem veririm. Yani o empati yeteneği de bununla gelişir zaten. Karakteri şunu sorarsın. Tamam kardeşim, iyi, hoş, güzel yaşamışsın, tebrik ediyoruz. Gayet güzel bir acı, tebrik ederiz vallahi. Çok güzel şeyler yaşamışsın. Sen bunu nasıl bir yorum getireceksin? Bağıracak mısın, çağıracak mısın? Bize olmak ya da olmamak tirada herkes bilir. Hamlet'in işte bütün mesele bu. Hı hı. O Hamlet'in kendi için yaşadığı duygular, Ufuk Çalışkan buna ne der? Rabia buna ne söyler? Nasıl okuruz biz o metni? Okumaktır metin aslında. Metni okumaktır. Çünkü bu adamın yaşadıkları kendi içerisinde. O karakteri öyle yazmış yazar. Yazarın kendi kafasındaki karakter. Ama ufuğa baktığı zaman belki de bu replik sabit duygular vardır. Gerçekler vardır ama bende farklı bir yorum olur. Ben bağırarak oynarım. İyisi sadece susar ve bakar. Boş bir bakış atar gibi.
0: Bir de biraz önce de değinmiştiniz. Hani bu doğuştan mı gelir, sonradan mı öğrenilir? Hani bazıları mesela şu an işte sosyal medyada da görüyoruz. Çocuklar böyle çok güzel rol yapıyor. Görüyoruz işte doğuştan işte tiyatro yeteneği var, doğuştan yetenekli diyoruz ama sonradan da öğrenilebiliyor. Yani insanlar hiç belki yoksa doğuştan olan bir şeyi mi sonradan keşfediyor
1: yani
0: sizce?
1: Şöyle, aslında burada bilinç çok önemli. Bu bilinçli yetenek insana bir şey kazandırır. Doğuştan dediğimiz insanlar işte atıyorum nedir, çocuk sosyal medyada birini görüyor, taklit ediyor. İyi, çok güzel, etsin. Keyifli bir şeydir, keyif alabilir. Ama bilinçli yaptığı bir şey olursa bence ona biz yetenek diyebiliriz. Yeteneği geliştirmek diyebiliriz. Yani evet, sonradan kazanılabilir. Benim mesela, ben asla ve asla doğuştan bir yeteneği olan bir insan değildim bence. Lisede nasıl tiyatroya başladım anlattım sana. Ben okuldan kaçmak için tiyatroya gittim. İşte birkaç mevzu falan vardı. Onlardan dolayı tiyatroya gitmiştim. Hani bütün bunları çerçevesinde şunu söylüyorum kendime. Doğuştan yok ya da var. Önemli olan bilinçli bir şekilde o yeteneğini geliştirmek. Ya bunun gerçekten bir önemi yok yani. Adam çok iyi bir oyuncudur. Doğuştan müthiş bir yeteneği vardır. Ama adam gerçekten bilinçsiz bir şekilde ilerlediği için aynı şeyleri yapıyordur. Ya yani mesela Kemal Sunal örneğini verelim. Kemal Sunal tipiyle, hal ve hareketleriyle Türk tiyatrosuna mal edilmiş ve gerçekten çok başarılı bir insan. Ama o adam bunu bilerek yapmadı. Bu adam bilinçli bir şekilde o rolleri oynadı, o filmleri çektiler, büyük başarılar elde ettiler. Bilinçsiz bir şekilde doğuştan gelen yeteneğini kullanırsaydı hep aynı şeyleri yapar, hep aynı şeyleri güldürürdü. Ama biz Kemal Sunal'ı dramda da izledik. Çok güzel şeyler gördük yani. Metin Akpınar'la, Zeki Alasya'lar, şunlar bunlar, Şener Şenler, büyük tiyatrolarda, büyük müzikallerde isimleri olmuş insanlar bunlar. O biraz bilinçli hareket etmeyle alakalı. Yoksa doğuştan yetenekli çok fazla arkadaşım vardı. Hatta bir tanesini hiç unutmuyorum. Müthiş bir şeydi çocuk ya. Her şeyi taklit eder. Duyduğu her sesi taklit edebilecek yeteneğe sahip. Ama bilinçsiz bir şekilde ilerlediği için, yani daha doğrusu elinden tutan kimse olmadığı için çocuk şu an sanayide falan çalışıyor sanırım yani, bildiğim kadarıyla.
0: Peki sizce tiyatro sahnesinde gerçeklik mi önemli, yoksa sanatçının kattığı yorum mu?
1: Şöyle, ikisi de önemli aslında ama bence şöyle bir gerçek var. Metin sana bazı donörler verir. Bu oyun böyle oynanır kardeşim. diye sana bunu söyler. Sen sadece bazı repliklerin atılış şeklini değiştirirsin. Farklı bir oyuncu gibi yapmazsın da sen böyle oynarsın gibi bir şey vardır. Orada mesela ben reji yönetimini çok, rejinin yani yönetmenin yaptığı yorumu çok önemserim. Yönetmenin oyuna katacağı şey çok önemlidir. Çünkü farklı bir dünya yaratır. Oyunculara bir bazı şeyler anlatır. Kendi kafasındaki kurguyu söyler. Hani bunu böyle yapmalısınız, bunu böyle yapmalısınız. Şurada şöyle olmalı, bakın burada böyle bir şey anlatıyor gibi şeyler verir. Ama orada çok ince bir çizgi var. Hem müthiş bir gerçeklik içerisinde bizi yoğuracak, hem de oyuncu bu role çok güzel yaklaşmış. Dedirttirebilmeli. Ama işte çok yapay duracak. Çok böyle hayatın içinde böyle bir parça. Mesela şu an bir tiyatro oyunundayız.
0: Evet.
1: Yani mesela tiyatro sahnesine çıktığımız zaman ilk amatörlüğümden hatırlarım. İki arkadaşına sohbet ediyorsun diye bağırıyorum ben. Yok, bunlar Arabiyle normal düşük tonda sohbet ediyorum. Gerçeklik bu. Yorum da benim oturuşum, senin oturuşun, üstündeki kıyafeti, benim üstümdeki kıyafeti. Çok basit bir mantıkları. Ben buna çok inanırım ve buna değer veririm. Hı hı. Şu andır. Bu gerçeklik budur. O yorum da üstümüzdeki kıyafetlerdir. Ben biraz öyle yorumlayabilirim.
0: Peki oyuncu ve seyirci ilişkisini nasıl tanımlarsın?
1: Şimdi bu benim için çok zor bir şey. Çünkü ben gerçekten bunun iletişimini hala çözememiş ve bunun ne demek olduğunu bilemiyorum bazen. Çünkü ama şöyle bir gerçek var. Çok şey katıyor. Yani konuyu biraz değiştirmek gibi.
0: Seyirciyle birlikte mi böyle oynanmak gerekiyor aslında?
1: Biz dirsek temasında oynuyoruz mesela. O da tiyatrosu. Ya sen orada bir şey gülüyorsun. Ve hani düşünsene herkes gülüyor. Sen böyle kahkaha atıyorsun. Herkes şöyle sana bakıyor. Ne yapıyorsun onun? Diye sana bakıyorlar mesela. Herkes orada gülüyor. Ben dirsek temasında geçen mesela yaşadık. Bir çocuk var. Çok tatlı bir çocuktu. Allah bağışlasın. 7-8 yaşlarında bir çocuk. Şimdi Deli İbrahim diye bir rol var. Padişah olarak geliyorum. Geldi gülüyor ama nasıl gülüyor çocuk? Şöyle baktım. Hatta çok manipülatif bir şey var. Repliğim var. İndir ayağını dedim evladım diyorum. Her seansta dikkatimi çekiyor. Seyirciye bakıyorum orada. Herkes ayağını indiriyor. Bacak bacak üstüne atıyorlar. Razı edemiyorlar sandalye. Padişah. Yorulun. İndir ayağını evladım diyorum. Bakıyorum şöyle. Herkes ayağını indiriyor. Yahu size demedim. Şuna diyorum. Yanımdaki arkadaşa diyorum. Partnerime söylüyorum falan diyorum. Ben o ilişkiyi şey olarak yorumluyorum. Çok samimi bir ilişki var. Sinemadan, filmden farklı. Dizilerden farklı.
0: Evet.
1: İç içesin. O anı bir daha yaşayamayacaksın. Düşünsene şöyle bir ortamda. Sen bizim oyunumuza gelmişsin. Herkes gülüyor. Sen hala kahkaha atıyorsun. Çok komik gelmiş sana. Herkes sana bakıyor. Müthiş utanç verici bir an. Ama çok tatlı bir an mesela. Ben o anı çok yaşıyorum. Seyirciler de çok evet. Yaşıyoruz.
0: Bir de şöyle seyirci için de aslında çok unutulmaz bir an. Çünkü o oyunun içinde aslında kendi de dahil olmuş. Hı-hı. Bir nevi ister istemez işte belki bir replikle belki işte atılan bir lafla o oyuna dahil oluyor ve unutulmaz oluyor. Yani şey diyor ya işte ben oyuna dahil olmuştum şöyle şöyle olmuştu. Ben de aslında bir nevi oynadım. Yani seyircinin de aslında oyunun aklından silinmemesine sebebiyet veriyor diyebilirim. Peki yapay zekaya oyun yazdırılır mı? Yapay zekaya şu an o kadar fazla şey yaptırılıyor ki biliyorum yapay zekayı programdan önce de konuşmuştuk çok fazla ilişkin iyi değil gibi ama çok fazla yani işimize yarıyor. Birçok yerde kullanıyoruz artık her meslekte her işte elimizin altında oldu. Bir nevi bizim ikinci bir zekamız gibi bir şey oldu diyebilirim.
1: Ya peki şöyle,
0: tiyatro oyunu yazdırılır mı?
1: Cevabını verdim ama seyircilerimiz de duysun bunu. Ya şöyle bir gerçek var. Şimdi ben tiyatro gerçeklikten bahsettik ya. Mesela bir şiir, Atilla İlhan'ın bir yazmış olduğu şiirin hissiyatını bana yapay zeka veremez. Çünkü o adam yaşadıkları şeylerden, ailesinden, çevresinden, varsa bir kız arkadaşından, varsa bir hani alışkanlığından kazanarak yaptığı bir şeydir bu. Ben o anın taraftarıyım her zaman. Ben yapay zeka ile aram çok iyi bu arada. Yani şöyle iyi kullanıyorum onu. Tabii ki de kullanacağım. Yapılmış yani ve ücretsiz. Giriyorsun çok basit sorularını soruyorsun. Buraya gelmeden önce kullandım.
0: Evet.
1: Yani sorularımızı bazıları taktik aldım. Ama şöyle bir gerçek var. Bir insan değil. O insanın duygularına sen onu da dedin şimdi. Ben nasıl savunacağım kendimi ya? Duyguları yok onun. Yok öyle bir şey yok yani. Kimse kusura bakmasın. O bir insan değil. Onun bir kalbi yok. Buna kimse inandıramaz beni. Ben öyle düşünüyorum. Evet işimize çok yarıyor. Teknoloji çağındayız. İhtiyacımız var. Ama şöyle bir gerçek var. O yazılan şiir, o yazılan tiyatro metni yapay bir ortamdan çıkmış. Hiçbir yaşantı görmemiş. Bir akıl yani insanın ürettiği bir şeyden bu hissiyatı beklemek çok saçma geliyor bana bilmiyorum ama evet çok faydalı bak tamam bir dakika ben bu konuyu açıklayacağım kendime masalara çıkmayacağım. Gerçekten ama gerçekten hissiyatla alakalı, imgelemle alakalı bu. Çünkü o karakterin ya da o rolü o yazabilir. Eyvallah çok da güzel yazıyorsun. Shakespeare gibi oyun çıkarsın bana hiç önemli değil. Ama ben ona şu soruyu soramam.

0: haddini bilsin. Yani öyle düşünüyorum gerçekten.
1: Ya şöyle ama mesela bir metin yazdın. Güzel bir metin. Mesela dedin ki bunu daha böyle ilginç bir şekilde düzenler misin?
0: Ama bak şimdi şöyle bir şey var. Bir dakika.
1: Daha böyle hani işte yankı, mesela bir kelime var orada, bir replik yazdın işte. O replik daha çok yankı uyandıracak, daha çok ilgi çekilecek bir hale getirir misin şeklinde bak, bir komut verdim mesela.
0: Çok basittir. O replik isterse bana tiyatro hayatımı kazandırsın. Bak beni büyük sahnelere çıkarsın. Ne oyunlar oynatsın. Beni bir kere öldürdü ya o replik, bitti. O replik bir başkasının repliği, benim repliğim değil. O yazarın repliğini istiyorum ben. Onun hissiyatını istiyorum. İsterse bana müthiş paralar kazandırsın.
1: Ama tamam. Yeni sıfırdan bir metin yazmak da aslında bir nevi işe yaramaz mı? Çünkü şöyle yapay zeka aslında...
0: Ben yazarım çünkü benim yaşamışlıklarım vardı. Ben yazarım. Ama yapay zekanın bunu yapması... Sen ne yaşadın kardeşim dediğim zaman... Ya biz de şunları yaşadık diye dertleşmeyecek sonuçta, anlatabildim mi? Ya,
1: tabii ki dertleşemez ama... Şimdi şöyle birçok işte ağ var. Dünyanın birçok işte yerine yayılmış birçok yerden aslında bir şeyler alıyor. İnsanlar aslında yapay zekaya duygularını anlatıyor. Ne bileyim, yapay zekayla konuşan, dertleşen birçok insan var. Bir nevi aslında yapay zeka o duyguları öğreniyor. İşte aşkı, sevgiyi, üzülmeyi, gülmeyi. Aslında bunları bir nevi yapay zeka öğreniyor. Çünkü sen ona öğretiyorsun. O duyguları yüklüyorsun. Aslında böyle olduğu için yapay zekanın da belli bir duygu yüklemesi var. Tabii ki bir insan değil. Belli duygulara sahip olamaz. Sen ondan bir duygu bekleyemezsin. Ama insanların duygularıyla birlikte bu duyguları da öğrendi bu. Şimdi ve şöyle, bu şekilde bir o duyguları katarak işte... Duygusal bir metin yaz dediğine duygusal bir metin yazabiliyor.
0: Mesela çok basit bir şey soracağım. Ben sana diyorum ki işte atıyorum. Hani şey derler ya, bir ilişki tavsiyesi verebilmemiz bir doktor tavsiyesi. Ben sana gidiyorum doktor tavsiyesi veriyorum. Sen gidiyorsun bunu yapıyorsun. Ama benim lafımı dinlemiyorsun. Ama başına geldiği zaman farklı olur değil mi? Tecrübe. Ben orada tabii tecrübeye bakıyorum. İşte ben o replikte bir tecrübe istiyorum. Ben buna çok önem veririm. Yani çünkü o an o tecrübeyi... Duygular öğretmiş olabiliriz. Bir şey yok şey. Mesela ben de arada konuşuyorum. Bayağı böyle nasılsın canım falan yazıyorum. O da iyiyim sen nasılsın diye sohbet ediyorum. Bazen gerçekten bunu yapıyorum. Sıkılıyorum çünkü mesela. İsim falan da taktım hatta, konuşuyoruz. Hunter diye bir ismi var mesela. Ben orada öyle sohbet ediyoruz. Ve çok kibar bu arada. Çok kibar davranıyor bazen. Çok komik geliyor.
1: İyiyim siz nasılsınız falan.
0: Aynen. Emoji falan atıyor. Bayağı dertleşiyoruz arada. Yazdım oluyor ama can sıkıntısı gece gülmek için. Komik geliyor çünkü bana. Yani insanın böyle bir şey üretmiş olması çok garip geliyor bana. Ama işte orada şey var. Ben onu öğretmiş olabilirim. Ama bana o tiyatro hayatının yaşanmışlığını veremez. Benim kastettiğim şey bu. Ve insanlarımızın da rica ediyorum. Yani tiyatro oyuncusuysan kardeşim, kendin yaşa kendin gör. Git acısını çek kardeşim. Kusura bakma çekeceksin. Aşık mısın? Ayrılacaksın. Aldatılacaksın. Parasız mısın? Çekeceksin. Fakir kalacaksın. Kusura bakma. Hayat böyle. Kimse böyle yapay zeka bizim önümüzü alıp hadi bu sizin zekanız deyip bir hakaret edip sonra da bundan para kazanan insanlar var. Ya düşünsene mesela milyonlarca ağa saniyede bir tane cümle kelime yazabilmek için kaç bin gigabayt internet harcıyormuş bu yapay zeka dediğimiz şey. Müthiş bir sistem. Ama bu sistemi ben insan aklının önüne götürmemeliyiz taraftarıyım. Evet kullanabiliriz, yardımcı olabiliriz ama bunu biz üretmişiz, insanlar üretmiş ve bunun tarafında olmamalı. Ben gerçekten aşıksam bakacağım karşısına sadece seviyorum seni diyeceğim. Ama o bana sadece ona seni seviyorum diyebilir. Sağ ol ya. Gerçekten çok ihtiyacım vardı biliyor musun diye dalga geçesin geliyor yani.
1: Evet yeni nesile şu an ilişki tavsiyesi alan çok fazla insan da var bu
0: İsim
1: konuda.
0: İsim vermeden bir şey anlatabilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Bir arkadaşım var, çok severim kendisini. Ya işte bir gün bir arkadaşıyla kavga ediyor, kız arkadaşıyla kavga ediyor. Çok biraz farklı anlatacağım da. Bir arkadaşıyla kavga ediyor, işte ne yapmalıyım, ne etmeliyim diye ona soruyor. O da diyor ki işte kendinize zaman ayırmasanız şöyle yapmalısınız, böyle yapmalısınız falan diyor. İşte gidin beraber... İşte oyun hamuru yapın diyor. Çocuk gidiyor oyun hamuru yapıyor. Kız da oyun hamuru yapıyor ve bununla barışıyor. Ya düşün ya, böyle katkılar var. Ama işte gerçek bir insan şunu yaparsa... Ben bunu yaşadım. Ben de nereden keyif alıyorum? Bundan. O neyden keyif alıyor? Bundan. Tamam birleştirelim. Çok da zor bir şey değil bence. Realistik olmak lazım. Ya bu evet, kadar gereksiz bir duygusal da gerçekten hiç gerek yok. Çok bunaltıcı geliyor bana bazen.
1: Ya bir yönden de şöyle, yapay zekanın evet faydası olduğu kadar zararı da var. Çünkü yaratıcılığı...
0: Robotlaştırıyor. Robot çünkü o bir robot.
1: Yani insanı da aslında yaratıcılığını bitiriyor. Hı-hı. Artık tamamen ona bağlı kalıyor. Hani 7/24 sürekli bütün hayatını onun komutlarına, onun söylediği şeylere göre uyarlayan ve o şekilde yapan var. Hani uyanacak, ben kaçta uyanmalıyım? Uyanma saatini bile mesela ona soruyor. İşte yemek yiyecek, ben bugün ne yesem?
0: Çok hani basit
1: bütün bir hayatını
0: var
1: ona göre uyarladığı için kendi yaratıcılığı, kendi düşünceleri de bir süre sonra azalmaya ve kötüleşmeye başlıyor aslında. Artık düşünemez hale geliyor. Her şeyi ona danışır hale geliyor ve ona bağımlı

0: olmaya da başlıyor.
1: Mesela ben hiç unutmuyorum, çok güzel hareketler bunlar. Bir vardı, küçükken izlerdik.
0: Evet.
1: Bir sahne vardı, hiç unutmam. Ya ondaydı ya başka bir tiyatro oyunuydu. İleride robotlar sizin yerinizi alacak. Derdim hep çok saçma düşündüm. Sonra bilim kurgu filmleri falan, Interstellar falan izledim. Ne bileyim işte Marslı diye bir film izledim. Bir sürü film izledim. Şu an biz bunu yapıyorlar bize. Biz robotlaşıyoruz.
0: Evet.
1: Adam ne diyor işte, sabah kaçta kalkacağım? Ama sen kendi bedenini biliyorsun. Kaçta uyuman gerektiğini, yattığını, kalktığını kendin bilmen lazım.
0: Tabii ki.
1: İnsanları robotlaştırıyorlar. Ve sistem teknoloji çağına girmişiz. Teknoloji uçuyor gidiyor. Ne gibi aygıtlar var? Ben bazen şey diyorum. Aa, nasıl bir şeymiş? Bayağı kolaylık sağlıyor diyor. Satın alıyorsun mesela. Telefon en basiti. Mikrofon yani. Burada bir şey uzuyor. Bak benim önüme falan çekebiliyorum. Şöyle itebiliyorum, çekebiliyorum. Teknolojiyi kullanıyorum ben burada.
0: Tabii ki.
1: Yani ben bunu bildiğim için şöyle bir şey söylüyorum kendi içinde. Bizi robotlaştırıyorlar. Çünkü robotlaşırsak onlar çok ciddi paralar kazanacaklar. Çünkü bir motorun beynini üretmek belki kaç bin lira, kaç milyon lira, kaç milyar lira. Evet. O paraları kazanabilmesi için dünya büyüklerinin birazcık bizi robotlaştırmaları lazım. Yani bazı işte film dizi kanallarına bizi odaklamaları için aklımıza bir yapay zeka. Bugün hangi filmi izlemeliyim acaba canım diye bir soru sormamız ya, lazım yani.
0: Böylelikle aslında insanlar bağımlı olduğunda bir nevi aslında insanları yönetmeye de başlıyorlar. Çünkü şöyle, yapay zekayı onlar oluşturdu. İstediği gibi de yönlendirebilirler.
1: Öyle.
0: Ve şöyle bir şey de var. İnsanların hani her şeyi yapabildiği için insanların aslında bilgilerini şu an sömürüyorlar. Şöyle, sen bildiğin şeyi ben bilmiyor olabilirim ama sen yapay zekaya sorduğunda artık o şeyi ben de öğrenebilirim, ben de bilebilirim. Dünyanın neresinde olursan ol, sen bu fikri yapay zekaya aksardığında ben de bilebilirim. Yani bu tabii çok iyi şekilde de kullanılıyor. Mesela tıp alanında işte hiç bilinmeyen bir, mesela Türkiye'de hiç bilinmeyen bir hastalık Amerika'nın bir eyaletinde ya da bir işte adada mesela biliniyor, yapılmış daha önce, işte tedavisi bulunmuş. Ben bunu aslında yapay zeka aracılığıyla bunun hakkında bilgi alabiliyorum, öğrenebiliyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bu tabii benim şahsi düşüncem. Şu anda yapay zekayı bize ücretsiz bir şekilde sunuyorlar. Herkes erişebiliyor. Erişim çok kolay. İşte telefonlar artık kendi uygulaması olarak yapay zekayı entegre ediyorlar. Uygulamalara, işte Google aratmalarına, her şekilde yapay zekayı kolay bir şekilde erişebiliyoruz. Ki buna yavaş yavaş da bağımlı oluyoruz. Bir şeye bağımlı olduktan sonra ondan vazgeçmek çok zor. Bunu belki 5 sene sonra ya da belki kısa bir süre sonra, tabii şu an ücretli kısımları da var. İnsan istedikçe daha çok istemeye başlıyor. Hı hı. İşte bedavasını kullanıyorum, bir de ücretli olanı kullanayım nasılmış. Bu ücretsiz sunduklarında bir süre sonra bize ücretli, hem de yüksek mevlalar, ücretler karşılığında isteyecekler. Hı hı. Çünkü sen artık ona bağımlı olacaksın. Diyeceksin ben mi yapamıyorum, bunu yapay zeka yapması lazım. Böyle bir düşünceye gireceğimiz için aslında bir nevi tehlikede oluşturabilir.
1: Hani büyüklerimiz şey der ya, bizler ansiklopedilerin aralarında kitaplar okuyarak büyüdük. Ben ilk bunu bir söyleyen hocam vardı. O bana bunu söylediğinde gerçekten bu durumu çok garipsemiştim. O gün işte yapay zeka ChatGPT dediğimiz programı gördüm. Yazıyorum, konuşuyoruz falan.
0: Saniyesinde o ansiklopediye erişebiliriz şu anda.
1: Bir şey. Ve ben dedim ki ya biz çok kolay erişmiş. Bilgi bu kadar kolay olmamalı şahsen. Yani mesela çok basit bir soru. Ben bunu hep kafamda şöyle sorguladım. Bir devleti yapay zeka yönetebilir mi? Hadi bu çok zor bir soru. Bir devleti yapay zeka yönetebilir mi? Her şeye doğru bir karar verebilir mi? İnsan bir gün arıza yapsa, çok yanlış bir savaşa seni sürüklesen ne yapabilirsin? Ben yapay zekaya böyle yaklaştım her zaman. Bir devlet yönetemez bu yapay zeka. Bir yapay zeka robotu berber olamaz. Senin saçını kesemez. Ya da sanayide bir çırak olabilir. Hadi belki araba yapar. Ama şu masanın üstünü bir insan performansıyla silemez. Ya ben biraz buna çok önem veren bir insanım. Çok basit. Bilgi dediğimiz şey, insanlar, şöyle mantık kuralım. 2000 sene diyelim. Tamam, hadi Türkleri şeyi de kattık. İşte eski Türk devletlerine katıyorsun. İşte Hititlere kadar gidelim. Ta ilk medeniyetlere kadar gidelim. 4000 senelik bir medeniyet diyelim. 3000 senelik bir medeniyet diyelim. Bu kadar bilgi, bu kadar sene içerisinde evrilmiş, bir hal almış, hepsi büyümüş, birleşmiş, hepsi birbiriyle bütünleşmiş. Şimdi yapay zeka cevap veriyor. Ya bu kadar insan boşuna mı bedel ödedi? Bu kadar bilgi, tiyatro. Mesela sahnede oyun oynuyorum ben. Şimdi Haldun Taner çıkıyor, Keşanları Destanı diye bir oyun yazıyor. Çok sevdiğim oyunu, çok severim. Orada atıyorum Niyazi karakteri. Ben onu, o karakteri soruyorum. Bu böyle lan. Şöyle bir gerçek var. Gerekse Türk tiyatrosu yapay zekaya mı ihtiyacı var ya? 200 senedir bu oyunlar, 300 senedir, 400 senedir. Gerekse Türk tiyatrosu adına bir şeyler yapılmış. Kavuklularımız var bizim. İsmail Hakkılar var, Dümbüllüler var, Ferhan Şensoylar var. İşte şimdi Şevket Çoruh var, ne bileyim Rasim Öztekinler var. Ya ben bütün bunların bize vermeye çalıştıkları bilgileri bırakacağım bir köşeye. Yapay zeka diyeceğim. Kusura bakmayın, bilgi o kadar basit bir şey değil. Orada bana Osmanlı Devleti'nin kaç yılında kurulduğunu söyleyen bir şeye bakmak yerine Halil Nalcı'nın Devlet Ailesi'ni aç, ilk sayfasında yazıyor kardeşim. Oraya bakarsın. Kaç yılında kurulduğunu öğrenirsin yani. Evet. Bence böyle basit bir şey olabilmeli çünkü. Ama işte ben sadece şu tarafından bakıyorum. Faydacı olmalıyız. Kullanmalıyız ama o kadar kalmalı. Sadece işlerimizi halletmek için yapıyorum ben. Mesela kendim öyleyim. Ders yapıyorum çocuklara, bizim ekipteki çocuklara. Konuyu veriyorum. Bak metinlerin bunlar, bana bu metinleri düzenle. Devrik yazıyorum ya da ses kaydı atıyorum. Bak bugün bunu anlatacağım. Bana birkaç tane egzersiz öner. Ya da ne bileyim işte bu konuyu bana bir Word sayfasına çevirir misin? Ben de onu çocuklara okutuyorum mesela. Çünkü ben sesli olarak kendi kafamda düşündüklerimi söylüyor, bunu yapıyor. Fayda gözetmek.
0: Bir de zamandan aslında bir
1: tasarruf. Çok evet, tasarruf. Müthiş bir tasarruf. Yani. Ya ben mesela şey yapıyoruz. Bir sürü metin var. Birleştirmem gerekiyor. Ya saatlerce onu yazmak gerekiyor. Zaman çağındayız. Zaman çok hızlı akıp geçiyor. O kadar hızlı bir hayatımız var ki koştur koştur bir sürü bir şey yapmaya çalışıyoruz. Çünkü insanların maddi manevi yükümlülükleri var. Bu kadar hızlı bir dünyada yapay zeka çok iyi gelir insana. Ben öyle düşünüyorum. Yani evet, bu konuda profesyonel bir eğitimim yok. Herhangi bir bilgim de yok. Ama şöyle bir gerçek var. Hız çağındayız. Uçuyor insanlar. Uçuyoruz yani. Sabah akşam ne yaptı? Ben bazen şaşırıyorum. Lan bir günde bu kadar şey nasıl yapabiliyorsun? Falan 15 sene önce böyle değildi. Ya da bizim tabii büyüklerimiz ki öyle anlatmadı. Ama şimdi o kadar hızlı olmamız gerekiyor ki zaman akıp gidiyor. Her iki Türkiye şartlarında sen işte asgari ücretle bir yere gelmeye çalışan bir insansan, o adam yapay zekayla yapması gereken işleri yapsın. Gitsin faturasını kiradan ona hesaplatsın. Evdeki eskisi gibi böyle bir saat oturup hadi bugün bu ay ne gelirimiz ne giderimiz var diye hesaplayamaz ki o insan. Adam 12 saat çalışıyor artık. Ve 12 saat hiç uğruna çalışıyor. Bu adama gidip de hadi gel hanım beraber faturaları okuyalım ya da işte hesap kitap yapalım diyemez. Çünkü hız çağındayız. Uçuyoruz. Farkında değiliz.
0: Evet, aslında bir şeylerin erişimi kolaylaştıkça insandan daha fazla şey bekliyorlar. Çünkü şuna erişimin kolay. Şunu yaparsın. Şunu hemen yaparsın. İşte normalde iş yükü bir olacakken 5 tane oluyor. Çünkü artık aslında olanak sağlandığı için daha fazla şey yapıyor kısa sürede. O yüzden daha fazla iş yükü de aslında binebiliyor.
1: Öyle bir de şey ihtimali var. Yani şey görüyorum bunu. Bunu herkes görüyordur muhakkak. Seyircilerimiz de farkındadır. 15 saniyelik TikTok videolarıyla, Instagram videolarıyla şu an hayatımızı idame ettiriyoruz. Hani şey oluşmaya başlıyor. Mesela tiyatro oyunu, 2,5 saat oyun oynuyorum. Gayet güzel bir performans sergiliyoruz ya da sergilemiyoruz. Kafadaki tek şey şu. Adam 1,5 dakika oyun izliyor, sıkılıyor ya. Çünkü TikTok videosu 1 dakika. Çünkü 1 dakikada onu alan bir müzik var. Arka tarafta bir rap şarkısı ya da ne bileyim böyle absürt bir şarkı var. Ve insanlar onu şey söylüyorlar. Hani diyorsun ki işte şöyle şöyle olacak, böyle böyle olacak diye hemen kandırıyorlar insanları.
0: O daha çok çabuk kayboluyor
1: insanlar. 2,5 saat artık biz seyirci nasıl sandalye üstünde tutuyoruz bazen ben düşünüyorum. Gerçekten büyük tutkusu olacak o tiyatro seyircisinin. Evet. Yoksa şu nesildeki gençlerin çoğunu... Ben tiyatroda görmüyorum. Bizim oyunlarımıza gelen kitle gerçekten 30 yaşındaki insanlar. Ben bunu görüyorum. Çok nadir benim arkadaşlarım gelir mesela. Bazı arkadaşlarımız gelir. Gerçekten yaş kitlesi 30'un üstünde şu an tiyatroda. Ben onu gördüm. Ya da bize özel bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok ama gerçekten gençleri tiyatroda göremiyoruz. Devlet tiyatrolarında evet. Üniversite öğrencileri falan görürsün. Vardır muhakkak ama oluşmuş bir kitle gidiyor oraya artık. Evet. Yeni seyirciler kazanılmıyor tiyatroya. Ben buna çok üzülüyorum. Savaş veriyorum bunun için. Evet var. Atıyorum size Kayseri Radar günleri falan yapıyordunuz bir ara bildiğim kadarıyla. Çok seyirci kazandırmıştır ama bir yere kadar. Çünkü artık teknoloji var. Artık 5 saniyelik, 10 saniyelik TikTok videolarıyla insanlar tatmin oluyor. Biz 2,5 saat bir seyirci artık tatmin edemeyeceğimizi kabullendik.
0: Tabii ki zaten en başında şöyle düşünmek lazım. 100 yıl sonra hayata en basından 50 yıl önceki bir film giriş kısmını işte... 20 dakika, 10 dakika boyunca çekerken şimdi o insanlar onu izlemiyor. Onu hızlandırıyor. Orayı izlemiyor, direkt başlangıç kısmı. Hatta şu anda şöyle mini diziler, mini filmler çıktı. Yani böyle 20 dakikalık, 15 dakikalık, 10 dakikalık diziler, filmler çıktı. Artık insanlar onu izliyor. Onu bile hatta izleyip dayanamayan, sadece olay yerini izleyip hızlandırıp 1,5-2x'de izleyip bitirenler var. Çünkü artık çok fazla hızlı sömürüyoruz ve hayat çok hızlı aktığı için zaman kaybı olarak gören insan da var. Yani diyor ki mesela ben diyor 2 saat diyor orada izleyeceğim diyor. Halbuki ona ne katacak? Nasıl işte zevk alacak bundan? Ne öğrenecek? Hiç buna bakmıyor. Hemen öğreneyim, gideyim, işim bitsin kafasında
1: İki
0: insanlar.
1: 2 saat tiyatro izlemek yerine evde yosunlaşmayı tercih ediyor.
0: Aynen
1: öyle. Alıyor eline telefonu ve yosun gibi kalkıyor oradan. Yani o çocuk oradan kalkıyor ve okyanusta çıkmış bir balina gibi çırpınıyorsun. Tamam mı? Çık oradan. Kusura bakma. Gerçekler bunlar yani.
0: Ay, gerçekler. Bu arada biraz önce Türk tiyatrosuna da değindin. Benim değinmek istediğim bir konu var burada. Devlet tiyatrosunda da görüyoruz. Hep yabancı yazarlar, yabancı uyarlamalar, dünya klasikleri var. Tabii ki dünya klasiklerini de öğrenmemiz gerekiyor. Onlardan da kendimize bir şeyler katmamız gerekiyor. Fakat gördüğüm kadarıyla özellikle Kayseri genelinde konuşuyorum. Çünkü diğer şehirler nasıl tiyatro anlamında çok fazla bilgim yok. Kayseri genelinde genellikle yabancı oyunlar oynanıyor. 5 oyun oynanıyorsa 4'ü yabancı, 3'ü yabancı. İşte oyuncular isimleri hep yabancı. Türk şey çok fazla yok. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi bu konuyu değerlendirmiyorum. Şöyle bir fikrim olarak, var sadece. Gerçekten şöyle. Fikrim var. Çünkü bilmiyorum gerçeği nedir. Aha. Ya bunu ben bilemem bu arada. Sadece fikrim var. Değerlendirmeyelim.
0: Zaten şöyle hem yeni nesil olarak hem yeni nesil bir yönetmen olarak bu konuya bakış açın nasıl? Yani özel düşünceni soruyorum.
1: İhtimaller.
0: Sana.
1: Alalım evet. Şöyle gözümüzün önüne. Birincisi gerçekten iyi bir yazarımızın olduğuna inanılmıyordur. Çok basit bir mantıktır bu. Yabancı yazarların Kayseri... Ben biraz şöyle düşünüyorum bu arada. Biraz yüksek ihtimal. Şimdi bir kere devlet tiyatroları mantığında şu vardır. Bölge bölge çalışılır. Atıyorum İstanbul'daki oynanacak oyunlar sezon başından bellidir. Oranın kendine ait bir bakış açısı vardır. Oranın seyircisi çok iyi analiz edilir. Birkaç oyun yaparlar, seyirci tespit ederler. Seyircinin hoşlandığı, hoşlanmadığı, o insanın işte o zamanlı insanın sosyopolitik konumu çok önemlidir. İnsanların hangi işlerle uğraştığı çok önemlidir. Yani mesela çok basit. Ticaretle uğraşan bir şehir. Ve Kayseri biliyoruz ticaret şehri. Bunu herkes farkında. Çok büyük bir organize sanayi var. Yani Türkiye'de bir numara mı? Hatta ikinci falan Avrupa'nın da en büyüklerinden bir tanesi yanlış bilmiyorsam. Hani bu insana ne gider? Bu devlet tiyatrolarının tekelinde olan bir şey. Bana sorarsa çok farklı. Ben sadece Türk yazar bile oynayabilirim. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Ama şöyle bir gerçek de var. Yazıyorlar adamlar. Yazıyorlar. Çok güzel oyunlar yazıyorlar. Evet Türk yazarlarımızdan da çok kıymetli sanatçılarımız vardır. Ama 20 tane geçmez ya da 30 tane geçmez ya da 50 tane geçmez. Ama yabancı yazarlar yani Türkiye dışındaki yazarlarımızın gerçekten güzel yazdığı oyunlar var. Ama şöyle bir gerçek var. Köşede unutulmuş bir sürü Türk yazarımız var.
0: Evet.
1: Unutulmuş, yıllanmış bir köşede. Bak mesela çok basit bir şey örnek vereyim. Bizim bir çevirmen bir hocamız var. Yusuf Eradam diye bir hocamız. Bu adam bir oyun çevirmiş. Yastık Adam oyununu çevirmiş. Biz okuduk oyunu. Başarılı bir çevirmen. Ama köşede unutulmuş gibi... Bazı şeyler söyledi. Dedi ki hakkımız yendi dedi. Şöyle söyledi, böyle söyledi. Ben orada şeye bakıyorum. Bu şununla alakalı bence. Kişisel tercih. Yani o bölge hangi oyunu istiyorsa. Mesela çok basit. Keşanlari Destanı. Kayseri'deki insana hitap edilmeyeceği test ediliyor. Ya da 10 kişidiler oynuyor. Ya da Kiralık Konağın Kaba Güldürüsü. Bu oyunlar bu şehre yiyor mu yemiyor mu? Ya da bu insana bu anlatılır mı? Mesela biz bu oyunu izledik. Şeytan Kadınlar Ekşi Tom diye bir oyun. Mesela Diyarbakır Devlet Tiyatroları'nda çok beğenilen bir oyun. Biz baktığımızda biraz garipsemiştik. Çünkü oranın insanı farklı ama Diyarbakır Tiyatro'da bizden 10 katı iyi. Orada çok farklı oyunlar oynanıyor. Mesela Kayseri'ye Shakespeare Hamlet geldi. Tamer Karadal falan gelmiş. Ben çok şaşırdım Kayseri'de. Kayseri'de şu an tiyatro yapan bütün arkadaşlarımı bir araya getireyim. Hamlet oynayalım diyeyim. Beni buradan kovarak döverler. Kovarlar, defol git Kayseri'de Shakespeare'im oynayacaksın falan derler. Ki diyenler oldu bu arada. Bana kalırsa oynanmalı bu arada. Bana soruyorsa. Ben kesinlikle oynayacağım. Kafaya koydum zaten. Bundan 3'ten sonra yapacağım. Ama işte devlet büyükleri ya da işte büyük kurumlar, uluslararası kuruluşlar bunu nasıl değerlendiriyor gerçekten bilmiyorum.
0: Evet.
1: Ama şöyledir diye tahmin ediyorum. O bölgenin bir jeopolitik konumu, sosyal anlamdaki ihtiyaçları, oranın insanların, öğrencilerinin neyi sevdiği, hangi üniversiteler var, bunlar değerlendiriliyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü ben bir amatör tiyatro yaparak ya yani profesyonel olma yolunda ilerleyen bir oyuncu olarak kendim için de bunun savaşını veriyorum. Bakalım bu insanlar nasıl yapıyor? Onun gerçekten bir şeyi yok. Ama şöyle bir tarafı var. Amasına geliyorum. Kesinlikle Türk yazarlara değer vermeliyiz. Çok güzel yazarlarımız var bizim. Köşelerde, bucaklarda unutulmuş. Çok güzel replikler canlandırmış, çok güzel şeyler söylemiş, büyük metinler yazmış, çok güzel yazarlarımız var. Ferhan Şensoy'umuz var bizim. Bu adam Shakespeare'den fazla oyun yazmıştır. Müthiş besteleri vardır, müthiş çalgı aleti bilir, müthiş müzikalleri vardır. Yani bu adam Shakespeare'den fazla oyun yazmış, kendi de anlatıyor hatta bunları.
0: Evet.
1: Biz Ferhan Şensoy'a sahip çıkalım, biz Nejat Uygurları bilelim.
0: Tabii ki.
1: Neden? Çok büyük insanlar.
0: neden William'lar, Diana'lar, işte Selena'lar yerine Ayşe'ler, Fatma'lar, işte Ali'ler yer almıyor?
1: Ya şöyle, o şununla alakalı, yabancılaştırmayla alakalı, çok basit. Evet. Batılılaşma adı altında başımıza bir sadece şapka aldık. Başka hiçbir şey yapmadık. İlim, kültür, bilim paylaşmak yerine onların taraflarını aldık. Onların yemeklerini aldık. Onların sosyal medyalarını aldık. Onların Netflix'lerini aldık. Şunları aldık, bunları aldık. Halbuki yapmamız gereken o değildi. İlim, Çin'deysen bile gideceksin demiş peygamber. Ben ona önem veririm. Yani benim o adamdan alacağım şey oydu. Ama bize batılılaşmanın adı altında Mustafa Kemal size batılılaşın, gidin işte elin gavurunun, özür diliyorum, Netflix'ini alın demedi. İlim getirin oradan buraya, bilim getirin, memleketinizi güçlendirin dedi. Ama bizim insanımız ne yaptı, bizim yöneticilerimiz ne yaptı? Oradaki film dizileri buraya getirdi. Oradaki tiyatro oyunlarını buraya getirdiler. Evet. Oradaki kıyafetleri buraya getirdiler. Onlardaki yiyecek içecek alışkanlıklarını buraya getirdiler. Bir sürü şey getirdiler.
0: Böylelikle ne oldu? İnsanlar yabancı filmlere, dizilere ya da kıyafetlere ilgi duymaya başlayınca kendi Türk sanatçımız da artık baksa mecbur yani. Çünkü şöyle, satılmadığında filmi, satılmadığında işte ürettiği malzeme, mecbur o da ayak uydurmak zorunda. Bu sefer ne oldu? O da üretmemeye başladı. O da hazır almaya başladı.
1: Mesela ben, şu çok gerçektir, Hollywood dediğimiz bir gerçek var bu dünyada. Müthiş oyuncular var. Ben çok seviyorum. Hani izlemediğim film yok denecek kadar azdır. Oraya baktığınız zaman ben vizyon görüyorum, imkan görüyorum. Yani mesela tabii ki bizim çok ünlü yönetmenlerimiz var. Zeki Demirkubuzlar, işte ne bileyim, Nuri Bilge Ceylanlar çok güzel sanat filmi çekiyorlar, güzel şeyler yapıyorlar. Ama o tarafa baktığımız zaman, mesela çok basit bir örnek vereyim. Avengers dediğimiz bir evren yaratılmış. İşte Marvel şu bu. Bizde bunun gramı yapılmadı. Bizim bunun yanına yaklaşan bir prensibimiz, bir Gora Arun'umuz var mesela. Evet. O komik ama gerçekti. Çok tatlı. Ben de çok seviyorum. İzlerim. Devamlı izliyorum. Ama işte orada şey farkı var. İnsana değer veriyorlar. Bizde değer yok. Bizde o insan sadece kullanılmak için var. Tiyatrocular, sanatçılar, senin yaptığın iş, benim yaptığım iş, sadece kullanılmak için varız biz. Biz asgari ücretle evimize gitmek için bu dünyaya gelmişiz gibi davranıyorlar. Çok şükür o çok zıtım, onlarla hiçbir zaman anlaşmayacağım. Öyle bir düşüncem de yok. Bir gün illaki kader bize de döner diye tahmin ediyorum. O film setlerin içinden çıkan insanlara baktığınız zaman, büyük oyunculuk ekollerinden gelmiş, büyük insanlarla yetiştirilmişiz. Mesela Marlon Brando dediğimiz bir gerçek vardır. Ya da ne bileyim işte Al Pacino, ben mesela çok severim, hayranıyımdır. Benim bütün arkadaşım şu an gülüyordur yayında, eminim. Bayılırlar benim bu tutkuma. Çünkü şununla alakalı, o adama imkan verilmiş. O adam büyük filmlerde, büyük işlerde, büyük prodüksiyonlarla çalıştırılmış. Ama Türkiye'de bunu görebilir misiniz? Asla göremezsiniz.
0: Ya aslında
1: bizim şimdi en kıymetli uzayla alakalı filmimiz Gora Arok ve çok komik. Çok seviyorum ama baktığın zaman komik tarafları var. Çünkü gerçekten bir Iron Man'i mesela bizim çektiğimizi düşünsene. Ben yani, çok Spider-Man, bizden bir Spider-Man, Biden-Man falan diye espriler yapıyorlar ya.
0: Hani bizim Spider-Man'imiz de çok komik olurdu büyük ihtimalle. Ona mutlaka bir mizah katılırdı, bir şeyler yapılırdı. Çok ve çok komik. Da aslında yankı uyandırırdı bence.
1: Ya şeyi çok güldüm.
0: Çünkü şöyle, Türk insanının gerçekten mizah seviyesi o kadar yüksek
1: çok
0: ki.
1: Çok komik bir milletiz. Bak ben bayılıyorum insanlarımıza. Ben zaten gerçekten Türkiye'de yaşıyorsam komik olduğumuz için. Ben bayılıyorum bizim insanımızın mizahına. Geçen işte mesela şey var, CD can okuyan bir adam var. Adamın ismi neydi ya? Dublaj sanatçısı. Anlatıyor işte CD canlandırma sahnelerinden falan bahsediyor. İşte bir sahne var diyor. İşte elini mi koyuyor bir şey diyor. Burada hanım hanım diye cevap vermesi gerekiyor diyor. Çok komik. Çünkü bizim şey var. Orada farklı bir şey var orada. Tamam, yabancı dille yazılmış bir metin var. Orada bizim Türk diyor, ona baktı diyor. Hanım hanım diye cevap verirdi diyor mesela. O olay çok komik bir olay mesela. İşte ben bunları kaybettiğimiz için çok üzülüyorum. Hatta bazen hani bakıyorum etrafa. Ulan komik de bir insanız. Hani eğlenceliyiz. Ben mesela çok keyif alıyorum. Yani bir mesela bir Alman'ı gördüğüm zaman onun suratını göreceğim. Git hep sıkıcısınız, zevksizsiniz diyesi falan. Ama mesela köyde çobanlık yapan bir arkadaşım vardı, hiç unutmam. Ortaokulda ben bu kadar komik bir çocuk hala hatırlamıyorum. Hatırlarım yani. Mesela benim babam da çok komik bir insandır bu arada. Çok gülerim o adama. Ve hani biz bunun kıymetini bilmiyoruz ya. Biz gerçekten komik ve çok eğlenmeyi seven de bir milletiz. Ama işte eğlenmeyi seviyoruz ama bedelini ödemiyoruz. Çalışmıyoruz. Hani Atatürk'ün çalışkan bir milletiz demiş ama unuttuğu, bence da bizim unuttuğumuz bir şey var. Biz işimize gelene çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Biz topraklarımızda tarım ürünleri yetiştirmiyoruz. Dışarıdan almayı tercih ediyor bizim yöneticilerimiz. Halbuki şu an bana ya da sana işte al asgari ücretin 3 katı bir maaş de, hepimiz gide çiftçi oluruz valla. Hayatımı idam ettiririm ki. Hiç de umurumda olmaz. Çünkü kendi memleketim için çalışacağım. Ama 20 bin lira için çiftçi olarak 12 saat güneşin altında çalışmak çok zordur. O insanları ben gerçekten empati kuramam ki. Nasıl kuracaksın? Böyle bir şey yok yani. Empati kurabiliyorum, anlıyorum sizi falan diyemez. O farklı bir şeydir yani. O insanların içine girebilmek, o insanların düşüncelerini paylaşabilmek falan bence imkansız.
0: Peki Kayseri'de tiyatroya bakış açısı nasıl? Yani şöyle, genç, yeni nesil tiyatro yapmak isteyen insanların önünü açıyorlar mı, bir şeyler yapıyorlar mı? Bu şöyle, çünkü insanın böyle tutkusu, sevgisi, yeteneği de var. Fakat bakıyor, şu an şöyle düşünüyor, para getiriyor mu, getirmiyor mu? Yani para getirmediği için ya da herhangi bir kazanç sağlayamadığı için işte sevgisinden, tutkusundan vazgeçip başka yönlere yönelmeye başlıyor. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya dün bir arkadaşımla konuştuk. Onda da bu tarz bir muhabbet döndü. Ciddi bir eleştirim var bu konuda. Kayseri tiyatro sahnesi yok ya. Kayseri tiyatro sahnesi yok şu an aktif olarak. Devlet tiyatrosu var. Biz oraya kiralayamıyoruz. SGK falan istiyorlar bildiğim kadarıyla. Sigortalı oyuncu olmam vesaire gerekiyor herhalde bildiğim kadarıyla. Kültepe Kültür Merkezi vardı, tadilata girdi ve kaç senedir yok. İlk Kültür tadilata 2 tane sahne var bildiğim kadarıyla. Diğer sahneler, ya ben İlk Kültür ya da diğer sahne 20-30 bin lirada fiyat açıyorlar bir gün. Tabii sadece bir gün ha. Yani ben lisede tiyatroda başlamış, Kayseri Devlet Tiyatrosu sahnesinde uluslararası tiyatro festivallerinde Kayseri'de bir oyuncu olarak temsil etmiş bir insan olarak bir gün 30 lira vermeyeceğim kardeşim, kusura bakmayın. 30 bin lira bir öğrenciden alamazsınız, almamalısınız. Bu ciddi bir eleştiridir. Benim gibi Kayseri'de tiyatro yap, yani ben savaş veriyorum gerçekten. Ama bu savaşı kaybetmiş bir sürü arkadaşım var. Ya da bu savaşın içinde hala var olan bir sürü arkadaşım var. 30 bin lira sahne kirası ne demek ya?
0: Bir öğrenci için müthiş çok fazla.
1: Abi 500 kişi koltuk, bu çocuk kaçtan satacak bileti? Dekorum yok mu benim kardeşim? Kostümüm yok mu benim? Benim masraflarım yok mu? Ben arkadaşıma çorba çay ısmarlayamayacak mıyım? Ben bir ay oyun çıkıyorum, 2 ay oyun hazırlıyorum. Bu çocuğun emeğinin karşılığını devlet bana vermiyorsa ben ne yapacağım? Kusura bakmayın, sizin için çalışmıyorum. Vergimi veririm, çekilirim köşemi ki öyle yapıyorum. Ben bunu o yüzden tercih etmiyorum. Ben tiyatro yapan bir arkadaşım varsa gitsinler özel tiyatro kursunlar. Hayatın kaç karış olduğunu öğrensinler. Bizim memlekette özel şey devlet tarafından hiçbir destek yok. Vardır. Kendine destek alan bir sürü arkadaş vardır. Kayseri'de vardır. Bir abilerimiz de alıyordur belki. Gitsinler özel tiyatro yapsınlar. Çünkü devlet kademesine girdiğin zaman evet başarılı olabilirsin ama vizyon olarak bence kendini çok geliştiremeyebilirsin. Ben öyle düşünüyorum. Okulunu oku, git konservatuvar oku ama Kayseri gibi bir yerde konservatuvar yok. Ya bu bence bir hakarettir. 1,5-2 milyon insan var bu şehirde. Yani 1,5-2 milyon insan içerisinde kaç tane Cem Yılmaz çıkabilir? Kaç tane Kemal Sunal çıkabilir? Bir sürü. Haluk Bilginer gibi bir oyuncu çıkamaz mı şu odadan? Çıkabilir. Ben iddialıyım şahsen. Ben öyle bir eğitim alsam.
0: Ama tabii biraz daha böyle gençlerin önünü açmak lazım bu konuda. Yani bir şeyler yapması lazım. İşte onu daha çok heveslendirmek lazım. Sen o gencin, o yeni neslin hani eğer şevkini, isteğini kırarsan zaten o da üretmez. Üretmeyince ne olur? Yeni şeyler kazanılmaz. Hep eskileriyle yetiniriz.
1: Ya ben mesela şeyi hiç unutmam. Benim için çok büyük bir yaradır.
0: Yeni şeyler gelmesi lazım. Biraz daha yaratıcılık lazım.
1: 5-6 sene önce bir belediye ismi vermeyeyim ama bir kültür daire başkanının yanına gittim. Sahne istiyoruz dedim. Böyle bir 20-25 kişilik ekip var. Bana söylediği şey şuydu. Siz tiyatro anlamazsınız. Oynamayın. Gerek yok. Size sahne vermiyoruz. Sizin başınıza bir yönetmen veririz istiyorsanız bizim belediyemizin adı altında oynayabilirsiniz dediler bana. Pardon da kimsiniz kardeşim? Tiyatro siz mi kurdunuz ya? Siz mi yapıyorsunuz bu işi? Sen orada başkansın işte. Kültürsün falan filansın. Orada sen memursun sen. Haddini bil. Ya ben bu işe sanat emek vermiş, senelerdir Kayseri'de çırpınan bir adamım. Ve benim gibi bir sürü arkadaşım var bu arada. Tek kendim için söylemiyorum. Onların da hakkını savunmaya çalışıyorum. Ya çıksınlar söylesinler sağda solda desinler ki ya bundan bize destek olmuyorlar. Ya şu an Kayseri bir sahne açılsın, sadece amatör tiyatroda orada oyun oynasın. Hadi yapalım. Ben eminim ki bu fikir ortaya atıldığı zaman Kayseri'de gerçekten tiyatro emek vermiş bütün insanlar bir araya gelebilir. Ama bizi devlet bir araya getirmiyor ki. Bizi getirecekler, biz bölündük. Şu an Kayseri gibi birçok tiyatrolar birbirinden ayrı bir hayat yaşıyor gibi hareketleri var. Ben görüyorum. Birçoğu da biliyor. Hatta ben bunu birkaç dost meclisinde söyledim. Tiyatro ekipleriyle beraber konuştuk biz. Biz nasıl bir araya geleceğiz? Ya adam oyun oynayacak. Ben yaşadım, bir abim vardı. Adam oyun oynayacak parası yok ya. Ya ver bana, devlet bana bir sahne versin. Ben bu memleket için hizmet ediyorum.
0: Bu şey dedim biraz önce. Hani dedin hani yönetmen sağlayalım oyununu. Onu neden hani şöyle mesela.
1: Marka imajı. O belediyenin imajı. Hani şey diyecekler. İşte bizim yönetmenimiz yönetti. İşte şu belediyenin adı altında bu ameleler sıfatıyla bir oyun çıkaracağız. Bize bunu söylediler yani. Gerçekten bunu söyledi. Ve ben şunu söyledim. İstemiyorum kardeşim. Hiçbir desteğinizle mi bitme özel tiyatro kurdum. Ve gerçekten o gün o belediye başkanı diyorum, kültür daire başkanı mı neyse, o arkadaşla konuştuktan sonra yok müsaade edin, biz kendimiz yapacağız. Ya devlet bize şunu söylemeli. Gelin kardeşim. Gelin hep beraber bakın yapalım. Eleştirmek istemiyorlar. Çünkü eleştireceğimizi biliyorlar. Çünkü yanlışları gördüğümüzü, halkı görüyorlar, korkuyorlardır. Bu arada tek hükümet için söylediğim bir şey değil. Yanlış anlaşılmasın. İki taraf için de söylüyorum. Bütün taraflar için söylüyorum. Her partinin üyesi bir tiyatro yapan genci beni ziyaret etmeliler, kusura bakmasınlar. Benim gibi Kayseri'de tiyatro yapan bir sürü arkadaşım var. Hepsiyle konuşuyorum ve şu an 100 kişilik bir sahnede yeni bir sahne açıldı. Orada sahne alıyorlar ve gerçekten yetersiz bir salon kapasitesi, yetersiz bir sahne, yetersiz bir sürü sahne Kayseri'de. Ya ben şu an mesela şöyle düşünsene abi, ben şu an bir oyun çıkarıyorum, beraber bir oyun çıkarıyoruz, 40 kişi bir ekibimiz var, müthiş bir oyun hazırlıyoruz seninle. Ve oradaki komite, protokol beni ayakta alkışlaması lazım. Kayserili bu çocuk demeleri lazım.
0: Ama şöyle düşündüm ben. Şimdi biraz önce dediğin mesela. Hani en azından evet devlet adı altında ama en azından o oyunu mesela tamam sana bir yönetmen şöyle verir. Sana belki yardımcı olmak için. Ama mesela orada mesela senin ismin geçse. İşte yazan mesela senin ismin işte Ufuk yazan diye geçse, siz oynasanız hem devlet tiyatrosu olduğu için hani belki belli bir destek de sağlanır diye düşünüyorum ama hani,
1: ne şöyle,
0: hani hangi şartlar vererek söylediler
1: şartlar
0: bilmiyorum size.
1: Şartlar sağlanırsa bir problem yok. Şartların sağlanması lazım. Ben sahne ki ben bilet satmak için uğraşmamalıyım kardeşim. Ben oyuncuyum. Ben bir yönetmenim ya da yönetmen yardımcısıyım. Ben amatör bir ekipte, amatörlerin olduğu bir ekipte yönetmenlik yapmaya çalışan bir adamım. Ben tiyatro fedaisiyim. İki kalas bir hevestir bizim yaptığımız.
0: Ya en azından belli bir alan sağlanır belki.
1: Yani şöyle bir şey olsun, bana desin kardeşim bütçem bu. Bak hadi bu oyunu oyna, bilet de satalım. Satarız ya biletini, sıkıntı yok. Bizim çevremiz var. Ailemize satarız, arkadaşlarımıza satarız. Bütün bu insanları bir araya getirip bir iş yapabiliriz. Ver bana bütçeyi. Ben neden provaya gelmeden önce karnımı evde doyurmak yere sokakta yürürken karnımı doyurmakla uğraşıyorum ya? Ya devlet bana bunun desteğini verebilir. Bak mesela yurt dışında bir sürü tiyatro var. Fransa'ya git mesela, müthiş müzikaller var. O insanların karnı tok. Ya evet, zorluk çekenler muhakkak vardır. Devlet tiyatro sanatçıları bile zorluk çekiyordur. Bundan %100 eminim bu arada. Kendimizi acındırmak için söylemiyorum. Ama bizim yaptığımız gönüllü bir iş. Bizim yaptığımız daha kıymetli. Kimse kusura bakmasın. Memur devlet tiyatro sanatçısı oynayacak, o biliyor, memur çünkü. Onlar da bizim yollarımızdan geçtiler mesela. Öyle bir bakış açısı var.
0: Evet.
1: Ben hevesliyim bu işe. Ben hiçbir beklenti olmadan bu işi yapıyorum. Ya biraz da karnımı doyurun kardeşim ya da sahne kirasını 50 bin lira demeyin bana. 50 bin lira ne demek ya? Yani ben Kayseri'nin evladıyım. Ben burada büyümüşüm. Ben bu okullarda büyümüşüm. Bu belediyenin adı altında bir sürü iş yapmışım. Bana 50 bin lira fiyat çekemezsiniz. Çekiyorsunuz da ben yokum kardeşim. Başkası yapsın.
0: Evet, belki şöyle bir şey olabilir. Mesela sahneyi size sağlarlar. Tamam mı? Mesela kaç
1: bana sahne ücretsiz versin, sıkıntı yok biliyor musun? İstediği oyunu çıkarın. Bana o sahne ücretsiz versin kardeşim. O gün bir gün bana devlet desin ki tamam bu çocuklar bir gün oynasınlar. Bana bunu desinler, ben barışmaya hazırım. Ama kendi için o kadar küsüm ki bu insanlara. O gün ben o gördüğüm tavırı, o kibri, o şeye o kadar kırıldım ki bana bir gün bir sahne versene, ben barışırım. Çünkü bir küsecek bir şey yok. Devlete küsülmez, belediyeye küsülmez. Böyle bir şey değil yani.
0: Tabii ki öyle.
1: Ben bu vatanın bence bir evladıyımdır. Yani onların gözünde nasıl bu bilmiyorum ama gerçekten bu konuda çok ciddi eleştirilerim var da.
0: Ya öyle bir ima yaparak belki kırmıştır ama yine belki yapılacak bir şeyler vardı. İşte ne bileyim, yer sağlanır, işte oyuncu çağrılır, size işte destek verilir.
1: Çok isteriz.
0: Siz bir şeyler yaparsınız, işte başka amatör tiyatrolar bir şeyler yapar. Ya çünkü şöyle, yapılan şey Türkiye'ye, Kayseri'ye kazandırılan bir şey. Hani neden burada çok güzel işte çıkan, çok güzel yazılan bir oyun işte İstanbul'da, yurt dışında farklı kişiler uyarlayıp neden oynamasın ki?
1: Ben şunu hatırlıyorum, isim vermeyeyim ama çok yetkili bir Kayseri'de yöneticilerden bir tanesi, senin sahnenizi ziyaret edeceğim, seni çok sevdim çocuk dedi, aynı böyle bir üslupla söyledi ve tatlı bir adamdı gerçekten. Kaç sene geçti belki üstüne, bir senedir gelmiyordu. Bir sene oldu, gelseydin ya. Vallahi çayımız çorbamız hazırdı. Bir hafta biz telaşa girdik. Aa işte şu geliyor. Ben o kadar üzgünüm ki bu duruma. Bir gelseydin görürdün buradaki gençlerin ne iş yapabileceğini. Sizin o
0: Tekrar iletişime geçmeyi denedin mi? Çünkü şöyle
1: bana ben bu adamı 5-6 kere yazdım bu arada. WhatsApp numarası falan da vardı bende, isim vermeyeyim. Ben 5-6 kere yazdım bu arkadaşa. Ben bu insana 5-6 kere yazdım. Hala gelmedi. Bekliyorum hala. Neden gelmiyorsun? Ben 22 yaşındayım. Benim ekibim 17-18 yaşında. Senin sağdan soldan, bak ben mesela şuna da karşıyım. Şehir dışından gelen oyunlara da karşıyım bazen. Buradaki insanlar biraz yapsın. Oradaki oyunlar gelmesin demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Erdal Beşikçioğlu bir sahnede izleyelim. Ama Ufuk Çalışkan da çıksın, Rabia da çıksın. O da çıksın, bu da çıksın. Buranın insanı da oynasın yani. Kimse kusura bakmasın. Benim bir sürü çok yetenekli arkadaşım var. Sırf bu nedenlerden tiyatroyu bırakmış. Ve bir sürü insan sayarım bu arada. Sırf bu nedenlerden ötürü tiyatroyu bırakmış. Ve gerçekten oturup ağlamak isteyen arkadaşlarım gördüm ya. Kendim de bu ağlamalar yaşadığım için iyi biliyorum yani. Ama ben hiçbir şekilde yüzüne bakılmayacak hal ve hareketleri gördükten sonra dedim ben özel tiyatro yapayım. Mücadelesi neyse çekerim, vergimi öderim, işimi yaparım, gücümü yaparım, oyunumu çıkarım dedim ve köşeme çekildim. Bir günde inşallah bu yaşanılan şeyler hiçbir zaman affedilmez bu arada, insanın içinde kalır, başkalarına yaşatılmaz diye ümit ediyorum sadece, o
0: İnşallah
1: kadar.
0: İnşallah diyoruz. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Neler söylemek istersin seni dinleyenlere, seni izleyenlere? Ne gibi tavsiyelerde bulunursun, ne söylersin?
1: Sohbet çok komik bir yere gitti bu arada. Ben en başta çok böyle komediydi, sonra drama doğru kaydı. Bir tiyatro gibi gerçekten çok.
0: Türk insanımız da çok sever dramı.
1: Evet, çok severiz, çok severiz. Hani ben şöyle söyleyeyim. Ben gerçekten tiyatroya emek vermiş ve tiyatroya emek vermekten asla gocunmayacak bir insan olarak bu işi yapmak isteyen arkadaşlarıma yılmasınlar. Savaşın. Ustalarımız savaşmış. Ferhan Şensoy'un tiyatrosunu yakmışlar. Genco Erkal'ın şu an eskiden kurmuş oldukları tiyatroda tek bir sandalye var sahnenin üstünde. Kırık dökük bir sahne. Mücadele etsinler, savaşsınlar. Çünkü hiçbir savaş zaferle sonlanmayabilir ama mücadelesiz asla kazanılmaz. Game of Thrones izleyin, ne bileyim. Yani gidin bunları izleyin ve hani mücadele etsinler ya. Bu başka bir şekilde çözülemez. Hayatın her anında mücadele varsa sanat bence bu işin en zor taraflarından bir tanesi. Muhakkak çok fazla alan vardır bu alanda ama sanatın insana verdiği o gücü alıp o verebileceği tatmin duygudan alıp savaşsınlar. Başka bir şey. Ben savaşan bir insanım. İşte asla mücadeleden ya hapse girerim en kötü. En son adde budur yani. Silivri'ye girmediğim sürece problem yoktur diyorum kendi kendime. Bunu kazanırsak yeterli ya. Gerçekten mücadele etmemiz lazım. Çok büyük savaşlar vermemiz lazım. Maddi manevi yıpranmamız lazım. İnşallah bunları tiyatro yapan arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım, çevremizdeki hangi işle uğraşırsa uğraşsın, belediye hizmetlisini ya da bir büyük bir doktorun hiç önemi yok. Mücadele etmeden hiçbir başarı kazanılmaz. Büyük cefaların çekmemizin tek sebebi büyük cefalar istediğimizdir. O şekilde.
0: Evet, çok güzel. Gerçekten siz eğer bir şeyleri istiyorsanız onların peşinden gidin. Mutlaka bir şeyler yapın. Kesinlikle. Özellikle Ufuk gerçekten çok güzel bir örnek. Parklarda tiyatro oyunlarıyla başlayıp bugünlere gelebilmiş, yönetmen olabilmiş, işte belli bir oyun çıkarıyor, belli bir oyun yapıyor. İnsanlar da işte izleyerek destek verebilirsiniz, gidersiniz, nasıl oyunlar yapıyor bakarsınız. Belki çok hoşunuza gider, her hafta düzenli gitmeye başlarsınız. Yeter ki o şansı verin. O imkanı sağlayın. Siz de eğer bir şeyler istiyorsanız onun peşinden gidin, mutlaka bırakmayın. Bu haftaki konuğumuz ve konumuz bu kadardı. Bir sonraki hafta farklı bir konu ve farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor sona erdi. Yayın tekrarı.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Keşke sanayide de çalışanlar olsa. Hiç sevmediğimiz ustalar var. Biz onlardan daha temiz yapıyoruz. Daha güzel araba yıkayabiliriz mesela. Daha güzel camlarını silebiliriz bayanlar olarak. Gerçekten sevdikleri, istedikleri bir işse gözlerini kapatsınlar ve yürüsünler. Devam gelecektir. Sibel Erken, SİDE Sürücü Kursu'nda kurum müdürlüğü yapıyorum. Özel direksiyon dersi veriyorum. Evliyim, bir oğlum bir kızım var. 26 yıldır SİDE Sürücü Kursu'nda kurum müdürlüğü yapıyorum. 20 yıldır da direksiyon eğitimi veriyorum. 20 yaşında mecburen başlamak zorunda kaldım. Üniversitedeydim ama hemen başladım. Önce ister istemez bu iş yerine başladığımda çalışan personel beni istemedi. Zorluklar yaşadım. Öğretmek istemediler. Öğretmek istemedikleri şeyleri kendi çabalarımla öğrendim. O dönemler bilgisayar yoktu. 2000 yılında başladım ben işe. Klasörlerdeki dosyalardan çıktılar var. Çıktı yoktu. Eskiden elle yazılıyordu. Daktilo ile yazılıyordu. Ben bunların hepsini bilgisayara aktardım. Bilgisayara aktarıp Milli Eğitim'le iletişimleri artık bilgisayardan çıktığıyla kurmaya başlamıştım. Milli Eğitim'e ilk çıktığı alıp götürdüğümde personel şaşırmıştı. Bu kağıdı nereden getirdin demişti. Çok şaşırmışlardı. Kendimi bu şekilde kendimi geliştirdim. Yani birileri bana bir şey öğretmedi. Zorunlu olarak başladım ama devamı da geldi. Direksiyon eğitimi kısmına 6 yıl kadar direksiyon eğitimi vermedim. 2006 yılında araba kullandığımı gören bir patron diyeyim ben, bir fabrika sahibi. Kızına da öğretmemi istedi. Ben de öylelikle onun kızıyla başladım. Kızı, gelini, yakınları derken, sonra kendi yakınlarım derken hep böyle birilerinin önerisiyle yıllardır direksiyon dersi veriyorum, 20 yıldır. Aracımızın arkasını park edeceğimiz yere ayarlıyoruz. Sol aynadan ve sağ aynadan kontrol edip vitesimizi geriye alıp direksiyonu tam sola çeviriyoruz. Eğitim hayatım gayet iyiydi. Başarılı bir öğrenciydim aslında. İlk üniversiteyi tercih yaptığım için olmadı, bir yer gelmedi. Sonraki yıl yine istediğim yer gelmedi. En son artık dedim ki herhangi bir yer olsun. Kontrol sistemleri diye bir bölüm okudum. Aslında bölüm çok güzel. Bir tekstil firmasında 2 ay staj yaptım. Bir sonraki yılda Hava Ekmal'de staj yaptım 2 yıl. Gayet verimli geçti. Yıllar sonra artık sürücü kursundan sıkıldım. Aile şirketi olduğu için babamlarla, aileyle birlikte çalışmak istemeyip bir fabrikaya gittim. Orada işe başladım. Referans verdi birileri. Orada çalışırken üretim planlama derdim. Çok sevdiler. Çok da eğlenceli geçti. Kısa çalıştım. 11 ay kadar çalıştım. Sonra tekrar kursa dönüş yaptım. Fabrikanın sahibi kendim gibi araba sürmemi istedi kızının. Öyle ona araba sürmeyi öğreteyim derken direksiyon hocası oluverdim. Burada işe başladıktan sonra personelin bana hiçbir şey göstermemesi, bazı evrakları ben görmeden yapmaları beni orada zorladı ve dedim ki bunu onlar göstermeden kendileri hallediyor. Özellikle yapıyor. Yetkili olduğumu bildiği halde öğretmek istemiyorlar. O dönem babam yoktu. Mecburen ben bakmak zorundaydım. Ya patron sen oluyorsun ama seni patron yerine koymuyorlar. Gizli gizli iş yapıyorlar. Dosyaların hepsi Milli Eğitim'e gidiyor ama elimden hiçbirini geçirmiyorlardı. İzin vermiyorlardı. Ben kendi kendime o dosyaların hepsini çıkartıp okuyup yazarak kendi kendimi geliştirdim. Ve orada dedim ki yani işinin başında durursan, kendin yaparsan bu iş ilerliyor yoksa ilerlemiyor. Sana hiç kimse hiçbir şey öğretmiyor. Kendini öğreniyorsun. İniş, yukarı çıkış, iki taraflı daralan yol. Direksiyon eğitimi veriyorum, evet yıllardır veriyorum. Ama hiç kimse şu şekilde araba sürmeyi öğreteceksin demedi bana. Eskiden çok katıydı araba sürmeyi öğretmeleri. Eğitmenler çok sert davranırlardı. Ben aşırı empati yapan birisiyim. Empati yaptığım için öğrenci geldiğinde anlatıyor işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, yapamıyorum dediği zaman ben onlara böyle yön verebiliyorum. Ya da sanki onların yerindeymiş, kendim oradaymış gibi onun yerine koyup o şekilde ders verdiğimde çok daha verimli oluyor, çok da başarılı oluyorlar. Mesela trafikte. Trafikte araba sürdürmeye çalışıyorsun. Öğrenciyi orada sakinleştirmeye çalışıyorum. Durum yani ister istemez gergin geçebiliyor bazen. Ama oradan trafikten birisi bir korneye basıyor. Ya da motosikletle yandan gelebiliyor. Ya da bir hızlı bir araç, işte modeli yüksek araç bir anda geldiğinde öğrencinin dikkati dağılabiliyor. Bir anda heyecanla ister istemez ya sağa ya sola direksiyonu kırabiliyor. Tehlikeli anlar yaşayabiliyoruz. Bugün de yaşadım aynı şeyi. Kaza tehlikesi atlatıyoruz. Zor kısımları var tabii ki. Gerçekten araba sürmek isteyen herkes sürmeli, istemeyenler lütfen sürmesin. Çünkü istemedikleri için olmuyor, verimli geçmiyor, zorla öğretiyorsun, zorla güzellik olmuyor. Ehliyet de alamıyorlar, arabada süremiyorlar. Yani 10 saat ders verdim, düz yolda gitmeyi hala öğretemediğim öğrencim var. Hala sadece düz gidecek, kavşak dönmek yok. düz gidemiyor. Çünkü istemiyor, eşi zorla öğrettiriyor. Bu da verimli geçmiyor. Kendi yolculuğumdan çıkarak bayanlara öneririm. Çalışma hayatı gerçekten çok güzel. Ama sevdikleri işte eğer yapmalılar, yoksa yapmamalılar. Yani para için bir iş yapılmamalı. Sevmediğin iş yapılmamalı, öyle diyeyim. Direksiyon eğitmenliği çok zevkli ama para için yapıyorsanız zevkli değil.
2: Virajı tamamlarken devam etmek için de gaz veriyoruz.
1: Gerçekten sevmeniz lazım. Sevdiğin zaman o bir saatin, bir saat dersin, nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Ama eğer istemezsen, sevmezsen o bir saat eziyet oluyor. Bazı öğrenci mesela ders yapmak istemiyor. Bu bana yansıyor. O bir saat bana da, öğrenciye de eziyet oluyor. Yani zorluyor. İkimiz de zorluyor. Seviyorsa, istiyorsa gelsin. Direksiyon eğitmen olmak istiyorsa gelsin, ben yardımcı olurum elimden geldiği kadar. Ama gerçekten sevmesi lazım. Tabii ki öğrencilerin de istemesi gerekiyor.
2: Direksiyonu tam sağa çeviriyoruz. Omzumuz geçtikten sonra hafif gaz vererek direksiyonun açmasını sağlıyoruz.
1: Girişimci olmak isteyen kadınlar iyice araştırmaları lazım. Gerçekten sevdikleri, istedikleri bir işse gözlerini kapatsınlar ve yürüsünler. Devam gelecektir. Yani hiç korkuları olmasın bence. Ama önce araştırmaları gerekiyor. Araştırmadan böyle bir anda ben butik açayım deyip gidip bir butik açtığı zaman patlayabiliyor. Mesela çok güzel pasta yapan kadınlar diyelim, örnek veriyorum. Bu bir pastane açmak istiyor. Ama hemen bir anda pastane açmamalı. Araştırmalı, pazarını araştırmalı. Yaptığı şeyler satılacak mı, satılmayacak mı? Kendini bir önce bir araştırmaya tamamlayıp sonra işleri açmalı. Tabii ki öneriyorum yani bayanlar kendileri geliştirsin. Her yerde geliştirsin. Keşke sanayide de çalışanlar olsa. Hiç sevmediğimiz ustalar var. Biz onlardan daha temiz yapıyoruz. Daha güzel araba yıkayabiliriz mesela. Daha güzel camlarını silebiliriz bayanlar olarak. Oto yıkama bir bayan çalıştırsa, personel de bayan olsa olabilir.
0: Nasıl başardım sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 1191. 3. Haçlı Seferi'nde Seylahattin Eyyubi'nin kuvvetleri, Akka Kalesi'nde kuşatan Fransa kuvvetlerine 2. yılın sonunda teslim oldu. 1806. 16 Alman Prenslik Devleti, Kutsal Roma İmparatorluğundan ayrılarak Ren Konfederasyonu'nu kurdu. 1878, Osmanlı İmparatorluğu, Kıbrıs Adası yönetimini Birleşik Krallığa devretti. 1923, İstiklal Marşı için Ali Rıfat Bey'in bestelediği eser seçildi. Bu marş, 7 yıl okunduktan sonra 1930'da Zeki Bey'in bestesiyle değiştirildi. 1932, Türk Dil Kurumu kuruldu. 1933, ABD Kongresi asgari ücreti belirledi, saat başına 33 sent oldu. 1936, Berlin Olimpiyatlarında Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını güreşte 71 kiloda 3. olan Mersinli Ahmet getirdi. 1944, İstanbul Yüksek Mühendis Okulu yeniden düzenlenerek İstanbul Teknik Üniversitesi haline getirildi. 1947, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında askeri ve ekonomik yardımı öngören ilk ikili anlaşma imzalandı. 1948, Ruhi Sarıalp, Londra Olimpiyatlarında 3 adım atlamada 3. oldu. 1950, René Pleven, Fransa Başbakanı oldu. 1951, İstanbul Sultanahmet Adliye Sarayı'nın temeli atıldı. 1958, Kıbrıs'ta olaylar tırmandı, 5 Kıbrıslı Türk pusuya düşürerek öldürüldü. 1960, Celal Bayar, vatana ihanet suçuyla Yüce Divan'a sevk edildi. 1962, The Rolling Stones topluluğu ilk konserlerini Londra'da Marquee Club'da verdi. 1967, New York'ta New Jersey 6 gün sürecek olan ırkçı ayaklanmalar başladı, 27 kişi hayatını kaybetti. 1973, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Orman Suçluları Affı Kanunu'nu veto etti. 1977, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Halil Tunç, Milliyetçi Cephe hükümdarı kurulur ve güven oyu alırsa genel greve gideriz, dedi. 1987, 1987 Türkiye Anayasa Değişikliği referandumu için sokağa çıkma yasağı uygulandı. 1991, İstanbul'daki polis baskınında Dev Sol üyesi 10 kişi öldürüldü, örgütün eski yöneticilerinden Paşa Güven de Paris'te öldürüldü. 1993, Türkiye Güzeli Arzum Onan, Avrupa Güzeli seçildi. 1993, Japonya'nın Tokyo Adası açıklarında meydana gelen depremin yarattığı tsunami, 3000 kişinin ölümüne neden oldu. 1993, Hülya Avşar, Berlin'in Berlin filmindeki rolüyle Moskova Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. 1994, kapatılan Demokrasi Partisi'nin eski milletvekilleri Selim Sadak ve Sedat Yurttaş tutuklandı. 1997, Mesut Yılmaz başkanlığındaki 55. hükümet güven oyu aldı. 2000, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Avrupa Birliği'nden sorumlu başbakan yardımcısı olarak kabineye girdi. 2002, Kanada'da aynı cinsten insanların evliliği yasalaştı. 2002, Faslı askerlerin Akdeniz'de İspanya'ya ait bir adacığa çıkarak Fas bayrağı dikmesi krize yol açtı. 2004, Pedro Santana Lopez, Portekiz Başbakanı oldu. 2006, Hizbullah'ın İsrail'e füze saldırıları düzenlemesiyle 2006 İsrail-Lübnan krizi başladı.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: 6 Temmuz Pazartesi'den 10 Temmuz Cuma'ya kadar ülkemizde ve şehrimizde yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap suçlaması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu kanun teklifi, trafik güvenliğini arttırmayı hedefleyen düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler, drift yapmaları ve makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak, sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ne 100 öğrenci kapasiteli kız yurdu yapılacak. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ni ziyaret ederek yapılacak kız yurdu hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'den bilgiler aldı. Melikgazi Belediyesi'nin Dedeman Parkı içerisinde hayata geçirdiği, sanatın, kültürün nabzının attığı Sanat Melikgazi, bir yıllık emeğini Çarşı Melikgazi'de görücüye çıkardı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Sanat Melikgazi kapsamında yaptığımız çalışmalar yavaş yavaş ürünlerini ortaya çıkartmaya başladı. Her kesime dokunuyoruz. Bugün aslında yaz okullarımızın da başlangıcını yaptık. 8000 başvuru vardı yaz okullarına. Büyük bir ordu, eğitim ordusu şu anda bütün mahallelerde sanattan spora, müziğe, farklı alanlarda eğitimler veriyoruz Melikgazi'de çok şükür. Sanat Melikgazi kapsamında da çok hızlı bir şekilde yapmış olduğumuz çalışma neticesinde bugün

0: geldikleri zaman spor yapabilecekleri, yüzme bilmeyenler için yüzme eğitiminin verildiğini, gençler için, yetişkinler için bu eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini hatırlatmak isterim. Aynı şekilde 7-14 yaşındaki çocuklarımız için de havuzlarımızda yüzme eğitiminin verildiğini de hatırlatmış olalım. Sağlıklı günlerde kullanmak nasip olsun. Tabii ki toplum sağlığı önemli. Tabii ki bölgemizde yaşayan hemşirelerimizin ruh hem fizik hem bedenen her alanda sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri için biz projeler geliştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz spor tesisi de bu minvan üzere kadınlarımıza, erkeklerimize, her yaş grubuna hitap eden tesisler olduğunu hatırlatıyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum.
1: Hacılar Belediyesi ile Türk Kızılay Kayseri Şubesi, hacılar içerisinde kullanılmayan tekstil ürünlerinin geri dönüşüme kazandırılması ve elde edilecek gelirle ihtiyaç sahiplerine destek olunması amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Burada konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: Şu an için bunu protokol altına almış durumdayız. Ben Kızılay'ımıza hem genel başkanlık seviyesinde hem il başkanlığı seviyesinde teşekkür ediyorum. Bu anlamlı işbirliği için. Zira eski bir tişörtün Gazze'de bir çorbaya vesile olacağı mottosuyla harekete başlamışlar. Bizim ilçemizde de eski bir kıyafetin her türlü yardıma vesile olacağı, gerek yurt içinde gerek de yurt dışındaki yardıma vesile olacağını biliyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızın duyarlılığının farkındayız. Bu duyarlılığı da en üst seviyeye çıkarmak için bugün bu protokolü imza altına almış bulunuyoruz.
3: Haftanın özeti.
1: 7 Temmuz Salı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, müttefikler arasında savunma alanındaki ticari kısıtlamaları ve yaptırımları mutlaka hep birlikte ortadan kaldırmalıyız. İttifakın askeri hazırlık düzeyini arttırmak istiyorsak, kolektif güvenliğimizi güçlendirmek istiyorsak, bu anlamsız yaptırımları, kısıtlamaları hep birlikte masadan temizlemeliyiz dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO ile savunma sanayi arasında işbirliği inşa edilmesinin önemine işaret ederek tek bir ülke endüstriyel devrimi bir başına sağlayamaz. Birlikte yapmak zorundayız. Biz NATO'yuz. Bizler kabiliyetimizi, teknolojimizi, sanayimizi bir araya getiriyoruz. 32 ülkenin varlıklarını bir araya getiriyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı rafine yağlarda ve bu yağlardan üretilen gıda ürünlerinde oluşan bazı bulaşanların azaltılmasına yönelik uygulama kılavuzu hazırladı. Ticaret Bakanlığı su başta olmak üzere ambalajlı içecek ürünlerinde maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı ve haksız fiyat kapsamında gerekli idari yaptırımların uygulanacağını bildirdi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından açıklanan destek programı kapsamında Kayseri'nin bir kez daha önemli bir başarıya imza attığını belirterek, toplam 255 milyon TL yatırım ve 108 milyon TL hibe desteğinin şehrin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.
3: Haftanın özeti.
1: 8 Temmuz Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını %3,5 düzeyinde yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılık bağlantılı harcamalarda ise şimdiden %1,5'lik bütçe payını paylaştık. Böylece %5 hedefine lahide belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildiride üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddeye ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlantılarını teyit etmek üzere Ankara'da bir araya gelindiğine dikkat çekildi. Bir müttefike yönelik saldırı, tüm müttefiklere yönelik saldırıdır. Birliğimiz, dayanışmamız ve kolektif gücümüz, özgür ve demokratik uluslardan oluşan ittifakımızdaki 1 milyar vatandaş için barış, güvenlik ve refahın temeli olmaya devam etmektedir. Caydırıcılık ve savunmaya yönelik 360 derece yaklaşımımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz ifadeleri kullanıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 59 tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşmanın 17. haftasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı ile İmamoğlu

0: İmamoğlu arasında tartışma yaşandı. İmamoğlu duruşma salonundan çıkarıldı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hastal Caddesi'nde kazandırılacak olan ortaokul için düğmeye basıldı. Bu konuda açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Bu bir gönül işi, eğitim yatırımımız rekor düzeyde ama biz yorulmadan yenileri eklemeye devam ediyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bu yeni ortaokulumuz yoğun nüfusun ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak. İlçemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun," dedi. Cumhuriyet Halk Partili Niyazi Ünalmış'ın Millet Bahçesi'ndeki yapay şelale ve göletle ilgili yaptığı eleştiriyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, biyolojik göletlerin olağan süreçlerinde havaların aniden ısınması sonucu yüzeyde oluşan biyofilm tabakası, ekolojik açıdan anormal bir durum olmayıp yaklaşık olarak 15 gün sonunda normale dönmektedir. Millet bahçemizde bulunan su bitkileri her geçen yıl değişimlerini ilerletmekte olup içerisinde bulunan koi balıklarının da sayıca çoğaldığı gözlenmektedir. Bakım kaynaklı bir sorun mevcut değildir. Biyolojik açıdan anormal bir durum söz konusu değildir," dedi. Havaların ısınmasıyla birlikte Erciyes Dağı'nda çadır ve karavan sezonu da açıldı. Kendi çadırıyla gelmek isteyenler dışında kamp severler ayrıca çadır kiralayabiliyor.
1: Haftanın özeti.
0: 9 Temmuz Perşembe. Milli Eğitim Bakanlığı okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrimiçi platformlardaki paylaşımların incelenerek kişisel verilere yer veren içeriklerin kaldırılması talimatında bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın 3. çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksinin 101,5 olduğunu belirterek, endeksin 100'ün üzerinde olması, ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde olduğunu göstermektedir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur'un yılın ilk 6 ayında 723.000'den fazla işe yerleştirmeye aracılık ettiğini bildirdi. TÜBİTAK Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen vergi borcu yapılanması kapsamında yapılandırmadan yararlanan araç sahiplerinin araç muayenelerini yaptırabileceğini hatırlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 7,7 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, "Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin hazırlıklarını tamamlama aşamasına gelmiş bulunuyoruz," dedi. Kayseri'de iş ve danışmanın ahilik ruhuyla geliştirilmesi maksadıyla Ahiler İş ve Dayanışma Derneği kuruldu. Dernek Başkanı Emrah Kuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Amacımız iş insanlarını aynı çatı altında buluşturarak bilgi ve tecrübeyi paylaşmak, dayanışmayı güçlendirmek, genç nesillere ahilik kültürünü aktarmak ve şehrimizin ekonomiyle sosyal yaşamına kalıcı değerler kazandırmaktadır," dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 10 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin 1973 Barış Harekatı'na ilişkin kararını hiçbir şekilde tanımadıklarını belirterek, "Biz bu kararı elbette ki hiçbir şekilde tanımıyoruz. Yok hükmünde bir karar olarak görüyoruz," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek 12. yargı paketi ile yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmalar arasında süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbirler alınacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS'ye giren öğrencilere seslendi. Bakan Tekin, "Bugün LGS kapsamında merkezi sınav sonuçlarını açıkladık. Sınavda aldığınız puanın ötesinde her biriniz bizim için eşsiz bir değere sahipsiniz. En kıymetlilerimizsiniz," dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 9. sınıfta mesleki eğitime kayıt oranı Türkiye ortalaması %43 iken Kayseri'de %55 ile rekor kırdı dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin en kapsamlı ve en modern hayvan bakım evinin valilik onayı çalışma ruhsatının alındığını açıkladı. CHP Kocasinan Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulunarak Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen 143 ayrı iddiaya karşı savunma yapması için yalnızca 5-6 saat süre verilmesi, adil yargılama ilkesi açısından ciddi tartışmalara neden olmaktadır dedi. Haftanın gün gün tüm gelişmelerini aktardığımız bültenimizin sonuna geldik. Yeni haftada yeni haberlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radar'ın rotası.
2: Radar'ın rotasından herkese merhaba. Kayseri'ye geldim fakat nereye gezeceğim diyenler için bugünkü rotamız Anadolu'nun kuş cenneti Sultansazlı. Kayseri'de hafta sonu doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için harika bir önerimiz var. Sultansazlı Kuş Cenneti. Kayseri'nin 70 kilometre güneyinde Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçeler arasında yer alan bu eşsiz sulak alan, mevsimlere göre değişmekle birlikte yaklaşık 8 ila 13 bin hektarlık bir alan kaplıyor. Bölgenin kuzeyinde ise heybetiyle Erciyes Dağı yükseliyor. Dağın eteklerinde büyük bir tatlı su bataklığı yer alıyor. Sazlıklarla kaplı bu alanın bazı yerlerinde kamış, kafa otu, kandıra ve açık havalarda ise nilüfer ve süsen çiçekleri görülebiliyor. Ayrıca sahanın merkezine doğru rüzgarlarla yer değiştiren yüzlerce küçük saz adacığı bulunuyor. Bu adacıklar su seviyesine göre alçalıp yükseliyor. Sultan Sazlığı'nın bir diğer özelliği ise tatlı ve tuzlu su ekosistemini bir arada barındırması. Alanın kuzeyinde ve güneyinde bulunan yay gölü tuzlu suya sahip, ayrıca kuzeybatı köşesinde yer alan çöl gölü ise oldukça sığ ve yaz aylarında tamamen kuruyabiliyor. Bu gölde bitki örtüsü neredeyse hiç yok. Bu eşsiz doğa parçası Afrika ile Avrupa arasındaki kuş göç yollarının kesişim noktasında bulunuyor. Bu nedenle her yıl yüz binlerce göçmen kuş burada mola veriyor. Eğer doğa fotoğrafçılığına ilginiz varsa bu eşsiz doğa harikasını ziyaret edip fotoğraflayabilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre burada yaklaşık 300 farklı kuş türü yaşıyor. Bunların 80'den fazlası bölgede kuluçkaya yatıyor. En sık görülen türler arasında akpelikan, küçük karabatak, flamingo, turna, dik kuyruk, kılıç gaga ve kara samur bulunuyor. Sultan Sazlığı, sahip olduğu bu doğal zenginlikler nedeniyle 1971 yılında su kuşları koruma ve üretme sahası, 1993'te ise 1. derece doğal sit alanı ilan edildi. 1998'de ise tabiatı koruma alanı olarak tescillendi. Alanda ayrıca yürüyüş parkurları, kuş gözlem kuleleri ve doğayla baş başa kalabileceğiniz küçük kulübeler de bulunuyor. Doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirmek isteyenler için Sultan Sazlığı adeta kaçırılmayacak bir fırsat. Rota Radar'da bugünkü rotamız Sultan Sazlığı'ydı. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Radar'ın rotası. Nöbetçi Eczaneler.
0: Demir Ezen Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 24 83. Efe Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 232 42 46. Funda Birol Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 999 18 96. Genç Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 235 20 50. Onur Erdem Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 336 36 42.
1: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
3: Her nesil yeni nesil yeni nesil.
2: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınızı Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
4: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: Selen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
4: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik masa, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
6: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
1: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır. Yayın tekrarı.
2: Sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları değerli çalışmaları, sosyal sorumluluk projelerini ve topluma kattıklarını derinlemesine ele alıyor, değişimin nasıl mümkün olduğunu keşfediyoruz. Sivil Toplum, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her Perşembe saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: Sarınca'nın hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum başlıyor.
1: Sevgili Kayser Radar takipçileri ve Radyo Radar dinleyicileri, Sivil Toplum programıyla karşınızdayım. Ben Duygu Sarınca. Bugün AFAD Birlik Müdürü Hasan Say ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Hasan Bey.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi, sizler de iyisiniz.
1: İyiyiz. Çok şükür. Tamam. Çok kısa bir hatırlatma yapıyorum. Daha sonra sizi tanıyabilir miyiz diye başlıyorum. Bizlere sorularınızı şu anda izlemiş olduğunuz sosyal medya hesaplarımızdan ve 352-336-2598 numaralı WhatsApp hattımızdan iletebilirsiniz diyorum. Ve Hasan Bey size dönüyorum. Sizi tanıyarak başlayalım dilerseniz.
2: 1971 Kayseri doğumluyum. 3 kız babasıyım. Yaklaşık da meslekte de 26 yılımız bitti. 27. yılımızdayız. Hem AFAD arama kurtarma personeli olarak başladık. Aynı zamanda 3 yıldız dalgıç. KBRN konusunda, yani kimyasal, biyolojik ve nükleer silahlar konusunda da hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nden hem AFAD'ımızdan eğitimler aldık. Ülkemizde meydana gelen 2000 yılından sonraki bütün depremlerde görev aldık. Şu anda da yaklaşık ikinci senemiz, yaklaşık 9 seneye kadar şube müdürü vekilliği görevi yaptım. Şimdi de AFAD Kayseri Birlik Müdürlüğü'ne bakıyorum 2 senedir. Birlik Müdürlüğümüzün işte personellerimizin eğitimi, diğer koşullar, hazırlaması konularında AFAD'da hizmet veriyoruz.
1: Kolaylıklar diliyorum.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Peki şöyle gündemden başlayacak olursak, biliyorsunuz deprem var gündemimizde. Pınarbaşı'nda ard arda depremler yaşanıyor.
2: Evet.
1: Bunun şiddeti nedir? Bizim için sıkıntısı nedir? Şimdi bizde de bir tedirginlik oluşmaya başladı. Evet. Ne yapsak, ne yapmamız gerekiyor? Hemen çantamı hazırlamamız gerekiyor vesaire,
2: yani,
1: gibi.
2: Tabii bunda en önemli bilgileri jeoloji mühendislerimiz bu konuda yer bilimcilerimiz verir, ama tabii yıllardır bu mesleği yapan biri olarak dün de şey dedik, yukarı Borandere, aşağı Borandere, Karagöz mahallelerimizi dolaştık Sayın Kaymakamımızla. Oradaki vatandaşlarımızla görüştük. Tabii burada ana bir fay hattımız yok. Meydana gelen fay hatları da oldukça düşük, çok yıkıcı özelliği olmayan ve bu bölgede de büyük bir kırılma, fay hattı ve deprem beklenmiyor. Biz vatandaşlarımıza burada çok imtinalı olmalarını, tabii biraz da önceki, özellikle Maraş depremi ve yurdumuzdaki bu büyük 2023 yılındaki afet nedeniyle vatandaşlarımız, özellikle en ufak sarsıntı olsa, hatta yüksek tonajlı araçlar bile geçse, vatandaşlarımız haliyle tedirgin oluyor.
1: Evet.
2: Tabii ufak ufak çok hafif sallantılar. Bunların kırıcı özelliği yok. Vatandaşlarımıza zarar verme gibi bir durumu da yok. Biz bunları anlattık vatandaşlarımıza orada. Buradan geçecek olan ana bir fay hattının da olmadığını, bu bölgede de tarih boyunca hiç büyük bir kırılmalı fay hattından dolayı deprem olmadığını da anlattık vatandaşlarımıza. Onlarla olası bir depremde neler yapması gerektiğini birlikte bir tekrar ederek bilgilendirmelerde bulunduk. Ne biz ne de tabii ki bizim AFAD'ın araştırmacıları bu bölgede bilim adamlarının da araştırmalarına göre büyük bir şiddetli deprem asla beklenmiyor. Vatandaşlarımız bu konularda oldukça sakin ve imtinalı olmaları gerekiyor. Normal hayatlarını idame etmelerine hiçbir sıkıntı yok. Hatta diyebilirim ki bu bölge içerisinde en güvenilir yerlerden bir tanesi yukarı Borandere, aşağı Borandere. O kısım çok da güvenilir bir yer. Tarih boyunca hiç deprem yaşamamış bir yer.
1: Peki yapmamız ve yapmamamız gerekenler var bizim genel anlamda.
2: Evet, afetlerde, özellikle depremde yapmamamız gerekenler, biz aslında bunları hep anlatıyoruz. Özellikle Kayseri'nin afete karşı bilinçlenmesi konusunda hem Sayın Valimiz Gökmen Çek Beyefendi'den talimatlar, hatta ilçeler, hatta bugün de arkadaşlarımız İncesu ilçemize eğitim veriyor. Dün arkadaşlarımız İl Müdürümüz Rıfat Bey'in talimatıyla Pınarbaşı'da eğitim verdi. Özellikle biz depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Deprem bizim gerçeğimiz. Ama tabii ki bizler depremde neler yapmamız gerektiğini, depremin öncesinde, esnasında ve sonrasında, bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu kültürü tamamen çocuklarımıza anaokulundan itibaren aşılayıp lise, üniversite seviyesinde bütün insanlarımız herhangi bir sarsıntıda neler yapması bilmesi gerekiyor. Ve çok üzücüdür ki biz maalesef her deprem sarsıntısında, yıkıcı olmasa bile, onlarca insanımızı hem yaralanmalar, yüksekten atlama sonucu. Biz her zaman söylüyoruz, asla en son yapmamız gereken şey balkon ve diğer yerlerden yüksekten atlamak. Ama maalesef tabii biz çok tez canlı milletiz. Aklımız ilk geleni yapıyoruz, ama biz bütün eğitimlerde de anlatıyoruz vatandaşlarımıza da, asla balkonlara çıkmamamız gerekiyor. Cam kenarlarından uzak durmamız gerekiyor. Evdeki işte avizelerimiz, tablolarımız varsa televizyonlarımız, bunları mutlaka sabitlememiz gerekiyor. Biz hatta can kayıplarının birçoğunda yapısal olmayan elemanlardan yaklaşık %4 can kaybı veriyoruz. İşte kesiler nedeniyle. Bunlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle biz istendiği zaman ailelerimiz, mahallelerimiz dahil her yere gidip bizim hem afeti yaşayan bizim teknisyen arkadaşlarımız, hem mühendislerimiz, hem eğitimcilerimizle birlikte afet eğitimini veriyoruz vatandaşlarımıza. Bu konuda biz AFAD olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama vatandaşlarımız da özellikle buna çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet. İşte afet var, sarsıntı var, koşup merdivenlere koşmak yerine çöp kapan tutun metodunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Belki çok basit gibi geliyor. Çok kolay çöp kapan tutun ama biz bundan önceki depremlerin hepsinde, yani ben hatırlıyorum 2003 Bingöl depreminden tutun sonraki Erciş, İzmir gittiğimiz bütün depremlerde sağlam eşyaların yanında çöp kapan tutun yapan vatandaşlarımızı biz birçoğunu sağ ve bundan sonraki hayatında çok sağlıklı olarak kurtardık ve devam ettiler. Ama mutlaka sağlam eşyaların yanında çök kapan tutun metodu bizler için çok çok büyük. Yani vücudumuzu küçültüp başımızı koruyarak evimizdeki sağlam eşyalar, bunlar nelerdir? Buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makineleri olabilir. Masaların yanlarına, altlarına asla girmiyoruz. Yanlarına, kanepelerin yanlarında durarak bu şekilde depremin sarsıntısının geçmesini bekliyoruz. Sarsıntı geçer geçmez hızla evimizden ve binamızdan uzaklaşıyoruz.
1: Şimdi aslında bu panik hali yapıdan kaynaklı ya, kişiden. Eğitimlerle evet. Bunun önüne geçebiliyor muyuz?
2: Kesinlikle. Özellikle biz mesela her sene deprem tırımızı getiriyoruz. Simülasyon tırımız. Burada da vatandaşlarımız oturuyor. Geçen sene Cumhuriyet Meydanı'ndaydık. Depremin şiddetini veriyoruz. O sarsıntıyı hissediyorlar. Şimdi o sarsıntıyı hisseder hissetmez çök kapantılı. Bu artık vücutta ve beyinde otomatik bir şey haline geliyor. Şartlanma gibi. Sarsıntıyı hisseder hissetmez insanlar panik halinden çıkıp ne yapmam gerekiyor? Evet, çök kapan tutun yapmam gerekiyor. Biz aslında gittiğimiz okullarda da bunu çocuklarımıza hep anlattığım zaman ben özellikle söylüyorum ki çocuklarımıza, lütfen akşam eve gittiğinizde anne, baba, aile bireyi kim varsa, ebeveynler, büyük baba, büyük anne, hepsine hadi bakalım birlikte bir tane çök kapan tutun yapalım. Bu o kadar önemli ki. Yani hiç olmazsa bunu evde, yani haftada falan demeyeceğim ama ayda, 3 ayda bir çocuklarımızla, evet bugün sarsıntı olsa hangi eşyanın yanında nasıl saklanmamız gerekiyor diye göstermemiz çok çok önemli. Hiç temenni etmiyoruz ama olacak olan bir depremde göreceğiz ki sallantıda çocuklarımız, bizler, evdeki yaşayan bütün hane halkı oraya saklanacak. Ve bu onları büyük bir, belki de olası de inşallah, hiç temenni etmiyoruz ama İnşallah. Olacak olan depremi sapasağlam kurtarmamıza neden olacak. Bizim için hep söylediğimiz depremde altın saatler deriz biz, ilk 72 saate. Yani depremin altın saati mi olur? Tabii ki olmaz. Ama biz altın saatler dememizin sebebi en çok canlı insanı kurtardığımız zaman. Burada bu afet deprem eğitiminin önemi ve ilimizdeki özellikle vatandaşların bu eğitim alması, işte STK'larımızın ne kadar çok olması, bunlar bizim için çok çok önemli unsurlar.
1: Evet, şimdi bir sokak röportajında geçtiğimiz gün depremi sorduk. Evet. Öğrencilere de sorduk ama evet, yaşları gereği hepsini kullanamadık. Evet. Diyorlar ki hani eğitim olarak, hani ders olarak verilmeli ama yeteri kadar verilmiyor. Aslında çok küçük yaştan verilmesi lazım.
2: Evet, yani şöyle, biz özellikle Kayseri AFAD olarak, yani genel olarak AFAD başkanlığımızın da bu konudaki talimatlarını yerine getirerek ilimizde bize başvuran her okula biz mutlaka gidiyoruz. Çünkü Sayın Valimizin de bu konuda talimatı evet, var. Mesela MEP AKUP var bizim. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Milli Eğitim'deki Kayseri öğretmenlerimizin kurmuş olduğu ve akredite olan bir kurtarma ekibimiz var. Buradaki kıymetli öğretmenlerimiz, tabii Kemal Hocam var başkanları. Onların nezdinde bütün okullara gidip eğitim de veriyorlar. AFAD personelimizle birlikte. Hangi okulumuzdan talep gelirse gelsin. İşte Rıfat Genç Müdürüm dediğim gibi bu konuda bizim diğer en önemli, en öncelikli işimiz eğitim. Hı hı. Çünkü biz biliyoruz ki afette ne yapmasını gereken bir çocuğumuz yarın olabilecek bir depremde hem kendisini, hem ailesini, hem sevdiklerini bu hareketi yapmakla ve uygulamakla kurtaracak. O yüzden biz geçen sene bütün ilçelerimize ve bütün köylerimize gittik. Bütün okullarımızda eğitim verdik. İnşallah önümüzdeki senenin hazırlığını bile şimdiden yapıyoruz. istenen, talep edilen her yere biz eğitim vermeye her zaman hazırız. Ama yeter ki vatandaşımız, evet biz afetle yaşamayı öğrenmemiz gerektiği konusunda hemfikir olalım, bize yardımcı olsun. Mesela geçen zannediyorum 3-4 ay önceydi Talas'ta bütün vatandaşların katılımıyla 54 binada, ki bu yaklaşık olarak ya o gün hesaplarımızda 15 bin küsür kişinin duyurumuzla birlikte Mevlana Mahallesi'nde komple bir tatbikat yaptık. Tahliye tatbikatı. Ha şunu sorabilirsiniz, vatandaşımız çok duyarlılık gösterip katılmış. İşte biz bu noktada vatandaşlarımızdan şunu rica ediyoruz. Bizler çünkü depremin acısını çok yaşadığımız için biz istiyoruz ki bu eğitimlere bütün vatandaşlarımız dört elle sarılsın. Afet durumunda bizi kurtaracak, bizim sevdiklerimizi kurtaracak en önemli şey bu eğitimler. Onun için yeter ki talep etsinler, katılsınlar. Bazen tabii bakıyoruz, şey yapma, ister istemez üzülüyoruz ama biz kesinlikle bu bizi bu yoldan geri koymuyor. Daha da şevklenerek. Tahliyeler yapıyoruz okullarda, yurtlarda tahliye yapıyoruz. Genç öğrencilerimize, kızlarımıza, işte benim kızlar da üniversite okuduğu için söylüyorum. Kızlarımıza söylüyorum. Bazen tahliye yaparken binayı deprem esasında ben bakıyorum, kızlarımız merdivenden inerken ellerinde telefon mesaj çekiyorlar. Üzülüyorum tabii, uyarıyorum da tatlı dille babacan şeyle ama ya bu önemli. Yani eğitimde mutlaka gerekli önemi vermezsek, özellikle afette bunu önemsemezsek yarın çok büyük can kayıpları veririz. Çok üzülürüz. O yüzden depremde ne yapmamız gerektiğini biz diyoruz. Her isteyene koşup öğretmeye hazırız ama vatandaşlarımız da ne olur bunu artık önemsesinler. Yurdumuzun işte özellikle Türkiye'miz afet kuşağında bir ülke ama depremle yaşamayı öğrendiğimiz zaman bir sıkıntı olmayacak. Yeter ki biz depremde neler yapacağımızı tam hazırlanalım, bütün bunu isteyelim, öğrenelim.
1: Yani bize de ilkokulda anlatıyorlardı ama bize hayal geliyordu depremle, evet. Falan. 2023 yılında bunu çok yaşayınca, net bir şekilde gördük, evet. Anladık. Gerçekten eğitim ya, çok önemli.
2: Kesinlikle çok acı bir tecrübeydi. Yani bütün yurdumuz açısından. Tabii biz daha önceki depremlere gittiğimiz için tabii çok ufaktı o depremler. İşte dediğim gibi Bingöl depremi, sonra Van Erciş depremi, Elazığ depremi, bir kere İzmir depremi. Ama bu son olan deprem çok uzun ve çok büyük bir alana yayılması. Yaklaşık 11 şehri birden etkilemesi. Tabii ülke olarak bizi hem çok üzdü, hem depremin ne kadar yakın ve gerçekçi olduğunu bize gösterdi. Bir de tabii diğer yönden de tabii bu güzel ülkemin insanların birbirine ne kadar bağlı olduğunu, yardımlaşma konusunda, diğer konularda o bölgeyi yeniden deprem sonrası çalışmalar da AFAD'ın çalışmaları içerisinde var. Sağ olsun devletimiz, milletimize Allah orayı yeniden düzenleme konusunda yardımcı oldu. Tabii ki hep diyoruz ki deprem bizim gerçeğimiz. Biz bunu her yerde söylüyoruz. Artık deprem abi, deprem amca gibi anılır olduk ama biz hep gördüğümüz için hep aklımıza o geliyor. Yani oradaki insanlar, yaşadığımız durumlar, hala birçok insanla da görüşüyoruz. Şimdi bu yüzden neler yapmamız gerektiği çok vaktimiz almayacak aslında. Yaklaşık böyle yarım saat, 45 dakika ilgiyle bizim eğitimcilerimizi dinlediği zaman insanlarımız binalarda neler yapmaları gerektiği, işte sinema salonunda, konferans salonunda, araçta depreme yakalandılarsa neler yapmaları gerektiği konusunda zaten aydınlanacaklar. Ve zaten olası bir sarsıntı ve depremde de bunu birebir uygulayacaklar.
1: Kesinlikle. 11 ili doğrudan etkiledi ama aslında 81 ili etkiledi bu.
2: Kesinlikle.
1: Ve bizim gerçekten hazırlıklı olmamız lazım, evet. Her anlamda. Peki Kayseri'de genel olarak bu anlamdaki çalışmalar yeterli mi?
2: Yani şöyle, biz mesela Kayseri ile ilgili olarak aslında deprem deyince tamamıyla şey akla geliyor. Arama kurtarma geliyor. Ama tabii ki bizim afet olmadan önce de riskleri azaltma çalışmaları yapan ve olası esnada da depremi koordine eden, bütün kurum kuruluşlarla koordinasyonu sağlayan bir kuruluş. Biz buna büyük bir zaman ayırıyoruz. Yani ilimizde yaklaşık Türkiye'de bu konuda çalışmalarla önde gelen illerden bir tanesi Kayseri'miz. Yani müdürlüğümüz, il müdürümüz bu konuda mesela özellikle akredite çalışmaları konusunda. Şu an 9 tane STK'mız akredite. Yani akredite nedir? Arama kurtarmadaki ehliyet gibi düşünülebilir. Biz sivil toplum kuruluşlarımızı alıyoruz. bu konuda onları yetiştiriyoruz. Yani arama kurtarma anlamında, eğitim anlamında. İşte sağlık müdürlüğümüz, il sağlık müdürümüz sağ olsun bu konuda bize yardımcı oluyor. İlk yardım eğitimleri, orman müdürlüğümüz sağ olsun. Orada yangın eğitimleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyemiz yine o şekilde eğitimlerle. Bu insanları biz afete hazırlayıp yetiştiriyoruz. Sonra AFAD Başkanlığımızdan gelen eğitmenler tarafından sınava tabi tutulup akredite oluyorlar. Yani afet durumlarında çalışma yeterliliği. İlimizde bu sayı 9'a ulaştı. İnşallah tabii biz devam ediyoruz. Şu an bir STK'mızı daha hazırlıyoruz. Buradan da kulaklarını açtım. Gökbörü oldukça hem bu konuda hevesli hem heyecanlılar. Çok evet. da gayretliler. İnşallah önümüzdeki yakın bir zamanda da sınava girecekler. Akredite sınavına. Sağ olsun. Gezisini gündüzüne katıyorlar. Aynı zamanda işte en son yine eğitimlerini akredite süren Turkuaz Derneğimiz. İşte Deniz Başkanımız. Biz şunu da görüyoruz. Biz gönüllülüğe çok önem veriyoruz il müdürlüğümüz olarak. Rıfat Müdürüm de bu konuda hep şunu söylüyor. Gönüllüler bu işi gönüllü olarak yapan insanlar. Biz hayatımızı buradan idame ettiriyoruz. Evet ama gönüllerin bizim gözümüzde bir kat daha yücelten şey içlerinde, işlerinden, güçlerinden fedakarlık yapıp koşup geliyorlar. Ne öğrenebilirim, afette ne yapabilirim diye. Bu anlamda bizim için gönüllülük çok önemli. Ve Kayserimizin, zaten bütün Kayserilerin gönlü çok güzel insanlar. Bu yüzden biz bu gönlü güzel insanları afet gönüllüsü olarak da görmek istiyoruz. Hı hı. Bütün şehrimizin insanları. Yani 3-5-10 bin değil de biz 100 binleri afet konusunda eğitim almış, afet konusunda biz biliyoruz ki afetten sonra yardım etmek için binlerce, on binlerce Kayserili var mı onu seferber etti. Biz bu eğitim konusunda da özellikle deprem ve afet eğitiminde de onları gönüllü olarak görmek istiyoruz. Kapımız, gönlümüz, afatımızın kapısı Kayseri Afat'ın hep onları aç.
1: Şimdi Gökbörü dedik, Turkuaz dedik. Biz de teşekkür edelim buradan. Sizleri ne kadar görüyorsak onları da aynı şekilde evet. sahada görüyoruz. Evet. Tamamen kaç ekip var bu şekilde ve şimdi bölüm bölüm ayrılıyor sanırım. Su, Turkuaz mesela.
2: Evet, şöyle ona açıklık getireyim Duyur Hanım. Ya şu an 9 tane akredite ekibimiz var. Yani bunların içerisinde Telekom, Kızılay, Anda. Mesela Anda'mız da çok, Maraş'ta da beraber çalıştığımız çok kıymetli bir STK'mız. İHA'mız. Her yerde, her konuda koşturan İHA'mız var sağ olsun. Adını unutmamak için şey yapıyorum. Onlar da biraz şey. YSEVİ var. Evet, Mahmut Başkanım. Bu konuda Türkiye'de YSEVİ Derneğimizin de genel merkezi Kayseri. Türkiye'nin yaklaşık zannediyorum 30 ilinde de arama kurtarma ekipleri kurdular. Birçoğunda da akrediteler. Bu konuda bizle birlikte çalışmalarımıza faydalanıyoruz. Bu derneklerimizin hepsi tabii afet anında koordinasyon, Türkiye Afet Müdahale Planı gereği AFAD'tadır. Yani AFAD'ın koordinesinde emniyetimiz, jandarmamız, belediyelerimiz, itfaiyemiz olay yerinde göreve başlar ve görevi bitirene kadar da devam ederler. Hangi afet varsa, bu işte kayıp arama dahil, boğulmalar dahil, bunların hepsine görev yaparlar. Kayserimizin güzelliği, bizim çağrılarımızın hepsine STK'larımızın hızlı bir şekilde reaksiyon vererek koşup gelmeleri. Son dönemdeki birçok olay, kayıp olaylar, işte Metiye'deki kayıp olayı, Felahiye Viyadüğü'ndeki çok üzücü bir olayımız da sağ olsun. Yozgat Çayıralan, oradaki kayıp bir kız çocuğu, hep beraber ve hızlı bir şekilde organize olup müdahale ediyoruz. Tabii bu ekiplerimiz kısmen hepsinin aldığı hafif arama kurtarma eğitimi var. Bir konuda hazırlık yapıyor. Andaydı yanılmıyorsam, barınma konusunda hazırlık yapıyorlar. Akredite olmak için. Yani insanlarımızın şeyi de çok önemli. Kurtarma kadar barınmaları da çok önemli. Bu konuda hazırlık yapıyor. Turkuaz'ımızı farklı kılan Türkiye'deki ilk sualtı arama kurtarma ekiplerinden bir tanesi. Kurucularından birisi de Mehmet Eskitaş hocam. Şimdi Deniz Temel Bey başkanı. O da Türkiye'nin en iyi dalgıçlarından bir tanesi. Hem sualtı konusunda, yani oldukça derinliklere 40 küsür metreye kadar dalabiliyorlar arama kurtarmalarda. Aynı zamanda da hafif arama kurtarmalarda her çağrımıza koşarak talep ediyorlar. Bu bir, şu anlamda bizi çok güçlendiriyor. Özellikle arazi aramalarında bizim sektörlemelerimizden sonra buralara dağılacak ne kadar çok bu işi bilen. Çünkü bu işi bilmeyen ve bu işin eğitimini almayan vatandaşlarımızı sahaya sürmek bizim için çok riskli. Tabii. Yani bir insanımızı kurtaralım derken birçok insanımızı riske atmamak gerekiyor. O yüzden Ben bu anlamda da sizin kanalınıza, bütün STK'larımıza, Kayseri'nin bütün gönüllülerimize çok çok teşekkür ediyoruz. 9 tane dediğim gibi akreditemiz var. İnşallah Gökbörü ile birlikte bu sayıyı 10 yapacağız. Hadak var. Hacılar Belediyemizin daha çok kulübü. O da sağ olsun hazırlıklarına başladı. Onları da inşallah akredite edeceğiz. Ama biz dediğimiz gibi AFAD gönüllülüğe bütün Kayserilerimizi bekliyoruz. Hepsini. Özellikle bizim AFAD gönüllülük sistemine girip AFAD gönüllülük eğitimini almaları, bizlerin yanında görmeleri çok istiyoruz biz.
1: Evet. Şimdi vatandaşlar tarafından da yanlış yapılan bir şu konu var diye biliyorum. AFAD'a tepki. Mesela herhangi bir olayda gidiyorsunuz. Bu olay olmadan önce burada olacaktınız falan diyorlar ya, aslında bu binanın yapısıyla alakalı, hani şehircilikle alakalı bir şey.
2: Yani evet, şöyle tabii bizim AFAD'ın görev ve sorumlulukları tabii farklı. Hı-hı. Vatandaşlarımız tabii şöyle canı yanan insanlara biz biraz alıştık. Çok da şey yapmıyoruz, onlara konuşmaya bir müddet sonra zaten gelip sarılıp beraber ağlıyoruz defa durumunda, ama şunu söyleyebilirim, bizim Kayseri'de olan olaylarla ilgili her gün bir ekibimiz hazır bekliyor. Hazır kıtamız var. Bu nedir işte? Bu olabilecek ilimizdeki olaylara müdahale için. Onun harici depremle ilgili bizim acil çağrıyla birlikte ben dahil bütün arkadaşlarım, ya biz geçen seferki Maraş merkezi depremimizde sarsıntı bitti. Ben evimden, bizim hanım ve çocuklar artık neredeyse, onlar tabii korkmuştu haliyle. İşte çök kapan tutun yaptılar, ayağa kalktılar. Ben gidiyorum dedim, korkmayın bir şey olmayacak. Bu başka bir, biz evden öyle çıktık. Biz hepimiz öyle gidiyoruz. Ve Sayın Valimizin başkanlığında, Sayın Gökmen Çiçek Valimizin başkanlığında hadi gidiyoruz demesiyle birlikte Sayın Gökmen Valimizle Maraş'a biz en erken giren ekibiz. Kayseri olarak, Kayseri Valiliği, Kayseri AFAD olarak biz saat yaklaşık 9-17 gibi Maraş'taydık. Arkadaşlarımız enkazdaydı, çalışmalara başladık. Yani biz çok hızlı gidebiliyoruz ama bu tabii ki canı yanan insan için böyle değil. Biz onları anlamaya çalışıyoruz. Ama tabii bütün AFAD, bütün AFAD çalışanları, bütün arkadaşlarım oldukça, yani orada ben hep şunu söylüyoruz. Tabii bu son deprem bizi de çok şey yaptı. Yani zordu. Her anlamda zordu. Tabii arama kurtarma çok girmek istemiyorum ama yani çalışırken karşılaştığımız durumlar, insanların hali, oradaki işte çocuklar, insanlar... Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, bütün işlerimle söylüyorum. Enkaz altında kalan hiçbir çocuğun kendi çocuğumuzdan farkı yoktu. Yani bizim orada durmamız, duraksamamız, geç kalmamız söz konusu olamaz. Yani kendi canımız yanmış gibi, kendi annemiz, kendi kardeşimiz gibi. Bütün AFAD çalışanların da böyle olduğunu biliyorum. Hatta bütün kamu çalışanlarının birçoğu böyledir. Bu şekilde koştuk, bu şekilde gittik, günlerce çalıştık. Keşke... daha önce daha hızlı yetişseydi, keşke hiç olmasaydı, ama bu keşkelerden çok biz afete hazır olmamız gerekiyor. Bunu hep söylüyorum ben.
1: Ve sizin alanda da hani ekipman hazırlığı vesaire yapmanız gerekiyor. O çadırların kurulması tabii, tabii, o süreçte tabii, aslında tabii. Bir tepki alıyor ama bu olması gereken şey direkt hani makineyi alıp da hilti deniyor sanırım.
2: Biz tabii şöyle görev paylaşımını yapıyoruz aslında. Demin bahsetmiş olduğum gibi bizim ekibimize çadırı kuracak arkadaşlarımız belli. Biz o sahaya gittik mi zaten duruma göre durumu değerlendirip bütün arkadaşlarımızın tamamına yakını sahaya sürüyoruz zaten. Hı hı. Gecenin bir yarısından sonra bizim lojistik ekiplerimiz evet kalacağımız çadırları kurmaya çalışıyor. Bazen hiç yatmıyoruz. Son Maraş depreminde geceleri birkaç saat araçta kestirmenin halinde biz bir hafta hiç yatmadık. Yüzümüz yer görmedi. Yine bu da bu şekilde. Önceliğimiz mutlaka kurtarma çalışmaları. Hı hı. Deprem olmuşsa, deprem esnasında önceliğimiz tamamıyla vatandaşımıza yardımcı olmak, enkazdan bir nefes alan bir insanı kurtarmak. Diğer şeyler zaten inanın hiç aklınıza gelmiyor. Bu konuda da yani bütün arkadaşlarımız aynı.
1: Peki ilk arama kurtarma üssü Kayseri'de kurulacak. Türkiye'nin ilk üssü.
2: Evet, şey olarak lojistik anlamda Türkiye'de özellikle havaalanımız aslında bu bir Türkiye'de ilk, bunun en önemli güzelliklerinden bir tanesi de diyelim. Oldukça hızlı müdahaleyi sağlıyor. Biz şunu gördük ki afet bölgesine ne kadar hızlı gidersek o kadar çok insanımızın hayatını kurtarabiliyoruz. Bu yüzden yapılan çalışmalar neticesinde buradan bir kez daha şükran ve minnetle söylüyorum. Gökmen Çiçek Valim'in çok büyük gayretleriyle, Sayın İçişleri Bakanımız da sağ olsun şimdi destek vermesiyle birlikte. İl Müdürümüz gece gündüz bu projeyle uğraştı. Şimdi bu havaalanı tahsis oldu. Bu bizim için çok güzel olacak. Kayseri'nin yüz akıllı bir proje. Dünyanın her yerine, Buradan yaklaşık işte orada özellikle 12. Hava Üssümüz komutanımız sağ olsun bu konuda çok yardımcı oldu. Biz oradaki birliğimizle, şu anki birliğimizin personel sayısı yaklaşık 60, şu an 30 tane de arkadaşımızın Kayseri'ye tayin olacak inşallah, şeyleri bitti, bütün alım aşamaları bitti, mülakatları. Biz oraya geçtiğimizde personel sayımız 100 olarak geçeceğiz ve yine artacak. Biz afet anında hızlı bir şekilde 15 dakika içerisinde işte bizim nakliye uçaklarımız, büyük uçaklarımız, Koca Yusuf dediğimiz veya diğer C-130 dediğimiz uçaklarımızı biz yaklaşık 15 dakika içerisinde yüklemeye başlıyoruz. Yani bunun içerisinde kurtarma araçları dahil kamyonetlerle birlikte uçağın içerisine giriyoruz. Personelimizi koyuyoruz, malzemelerimizi koyuyoruz ve uçağın marşa basıp uçağın havalandığı 30 dakika içerisinde olacak. Ve daha sonra biz bu afet neredeyse tabii oraya gideceğiz. İşte hiç temenni etmiyoruz. Ben işte zikretmek bile istemiyorum. İnşallah Türkiye'de bir daha hiçbir deprem olmaz. Ama yarın deprem olacak gibi de biz hazırlıklarımıza gerek devam ediyoruz. Gerek arkadaşlarımızın eğitimiyle ilgili, diğer konularla ilgili. Ama bu lojistik üst Türkiye'nin her yerinden gelen kurtarmacıların Türkiye'nin ve dünyanın her yerine sevkiyle birlikte bizim kurtarma anlamında gücümüzün de bir yansıması olacak. İnşallah güzel olacak. Kayseri'nde çok güzel bir projesi olacak diye düşünüyorum.
1: İnşallah. Şimdi bahsettiklerinizden aslında duygusal olan kısım bize yansıyor anlatırken, evet, de hissediyoruz. Peki sizin için bu psikolojik açıdan etkilenmemek ya da daha az etkilenmek, etkilendikten sonra bunu nasıl atlatabilirim gibi size verilen bir eğitim var mı?
2: Yani evet, yani dönem dönem destek almak gerekiyor ama biz mesleğin başlangıç itibarından beri bu yeni yeni hızlandı. Hatta bugün öğleden sonra bir eğitimimiz olacak. Bir psikologumuz kurumumuza gelecek. Sağ olsun bizim eğitim şubeni ayarladı. Psikologumuzla konuşacağız. Bu çok olmalı ve arkadaşlarımıza verilmeli. Çünkü yakinen şahit olduğumuz için biz depremden geldikten sonra birkaç ay hiç kimse kimseyle konuşamadık, yani birbirimize bakamadık olayları hatırlamamak için. Ama destek alıyoruz sağ olsun, bu konuda da il müdürümüz, işte dediğim gibi bugün öğleden sonra da bir psikologumuz gelecek. Ama biz şunu şey yapıyoruz, hep şunu düşünüyoruz. Kimseye bir şey olmasın inşallah. Yani binalarımız sağlam olsun. Kontrollerimiz çok sık olsun. Herkes işini çok güzel yapsın. Biz AFAD olarak hem eğitimlerimiz hem arama kurtarma alanında üst düzey eğitimler alalım. İnşallah bize afet konusunda hiç ihtiyaç olmaz. Değil mi? Her alanda çalışalım, her şeyi yapalım. Ama inşallah en az çalıştığımız deprem olsun.
1: Siz çalışmayın diyebileceğimiz tek alansınız.
2: Yani evet, yani depremde çalışmayalım. Eğitimde çalışalım, hazırlıkta çalışalım, risk azaltmada çalışalım. Toplumun özellikle gönüllülüğün geliştirilmesinde çalışalım. Ama inşallah Cenab-ı Allah bu aziz millete bir de afet yaşatmasın.
1: İnşallah.
2: Bizi de inşallah o şeylerle, zorluklarla karşı karşıya koymasın. Ama i̇nşallah dediğimiz gibi yarın olacak gibi biz hazır olarak şekilde çalışıyoruz.
1: Doğal afet sonuçlarını öngörülemiyor
2: tabii,
1: maalesef.
2: Tabii tabii, kesinlikle. Bununla birlikte dediğimiz gibi hazırlıkları yapıyoruz. Büyük bir işte lojistik yüz, personeller, eğitimler, STK'larımız. Ama bu yetmiyor. Hiç durmadan hazırlamamız lazım. Tabii görev tanımlarımız yapılıyor. Bizim olası bir büyük depremde işte biz nereye gittiğimizde, İstanbul'a da gidersek orada nerede çalışacağımız, bunlar hep belirlendi. Biz devam ediyoruz hiç durmadan çalışmaya Duygu.
1: Evet. Peki 2023 depremlerinde ne kadar yapı hasarı aldı Kayseri'de?
2: Ya şöyle, bu bölgede direkt aslında çok azdı. Tahmin şey yapıyorum, yanlış rakam, 643'e yakın ağır hasarlı Sarız ve Pınarbaşı'da, evet, binalarımız vardı.
1: Yakın olduğu için.
2: Evet evet, yakın olduğu için etkilendi ama çok şükür yaralanan, enkaz altında kalan hiçbir vatandaşımız yoktu. Yaklaşık 81'e yakın dahil, orta hasarlılarımız 96 civarında diye hatırlıyorum. Ama sağ olsun devletimiz, çok güçlü bir devletiz. Çok hızlı şekilde bütün vatandaşlarımızın talepleri alındı. Ağır hasarlı vatandaşlarımıza evleri, yerinde dönüşüm isteyenlere yerinde, işte TOKİ konutlarından isteyenlere TOKİ konutlarına şekilde devletimiz bütün vatandaşların yaralarını hızlı bir reaksiyonla sardı. Biz yardımcı olduk.
1: Peki birlik müdürlüğünde kaç kişi çalışıyor eğitim anlamında? Genel olarak neler yapılıyor? Kaç kişi eğitime gidiyor?
2: Tabii şu anki birlik personeli mevcutumuz. Biz tabii ki il müdürü, AFAD müdürümüzün emrinde çalışıyoruz. Birlik müdürlüğümüzde de şu an 64 personelimiz var. Bunların yaklaşık 56 tanesi saha personeli. Dediğim gibi şimdi yeni alımlarımızla birlikte sayımızı 100'e tamamlayacağız. Şimdi bu arkadaşlarımız biz başta AFAD Ankara'ya, AFADEM dediğimiz eğitim enstitüsüne yolluyoruz. Arkadaşlarımız orada yaklaşık önceden 3 aya kadar yakın eğitim alıyordu ve her alanda alıyorlar. Dağcılık eğitimi, arama kurtarma eğitimi, sualtı, köpekle arama eğitimi. Bu konularda arkadaşlarımız çok da donanımlı olarak yetişiyorlar. AFAD bu konuda hatta Türkiye demeyelim, açık dillikte diyebilirim ki dünyada en iyi eğitim veren kurumlardan bir tanesi. Biz bu personellerimizi her alanda yetiştiriyoruz. Bizim arama kurtarma teknisyenlerimiz işte tabii uzmanlık alanları da var. Ama öncelikle depremde neler yapması gerektiği, işte bir arama kurtarma personeli ayırma setinin tek tek gücünü, kesme gücünü, görüntüleme cihazının enkazda nereleri görüntüleyebileceğini, sismik akustik dinleme cihazlarını, bunların hepsinin temel eğitimini alıyorlar. Sonra branş işte KBRN dediğimiz kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer konuda uzmanlaşıyorlar eğitim.

0: gelen bir ekipman zarar görüyor mu? Gördüğünde ne oluyor?
1: Şöyle, yani bizim bütün arkadaşlarımız profesyonel olduğu için biz de devlet malı bir bütün maldır. Biz bütün arkadaşlarımıza bu koşullarla söylüyoruz. Bunu aşılıyoruz. Yani bizim için bir kalemin de kırılması çok önemlidir. Ufak değil. Bir arama kurtarma setinin ağzının kırılması da. Tabii arkadaşlarımız bunu görev yaparken eğer görev gereği, görevin doğası gereği ufak bir zarar görüyorsa bunda hiçbir sıkıntımız yok. Çünkü vatandaşı kurtarmak uğruna her şey olabilir. Ama kişisel hatalardan olursa bunu biz zuhur ettiriyoruz. Yani mutlaka kimse bize kişisel şahsi hatalardan dolayı ama olursa da evet arkadaşlarımız bunu karşılayacak. Tabii. Evet. Ama onun haricinde arkadaşımız iple, iniş takımıyla Alatta dağın tepesine çıkıyor. Tamam. Vatandaşı alırken işte ayağına eline malzeme düşmüş, kırılmış. Öyle. Bunlar çok şey değil. Telafi edebilir. Ama önemli olan şu, görev yaparken kullansınlar. Ama şahsi olarak ya da başka bir şey olarak tabii bu mümkün değil. Bu olmaz yani.
0: Şimdi yaz geldi, barajlara girip serinlemek isteyenler olacak. Biz de sık karşılaşıyoruz. Aslında sık diyorum, haberci olduğumuz için belki hani sık önümüze düştüğünden kaynaklı olabilir. Kayseri'de bu durum, boğulma durumu barajlara girip
1: şöyle, sıklıktan. Önceki senelerde yani şu son 3 seneye kadar boğulma sayılarımız ortalama 10 ile 18 arasıydı istatistiklere göre. Son 3 senedir biraz düştü ama bu sene yağışların çok fazla olmasından dolayı, debilerin çok yükselmesinden dolayı, çünkü o şimdi viyadüğümüzün oradan veya kızım oradan geçen birçok yerde 35 metrenin üstünde derinlikler var. Göllerimiz ve biz şunu önermiyoruz, vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Göller, göletler yüzme yeri değil. Suyun kaldırma gücü çok çok farklı. Boğulma ihtimali çok yüksek. Dibi milek olduğu için istirham ediyoruz, rica ediyoruz. Serinlemek için bile olsa göl, gölet, barajlara lütfen girmeyelim. Çok acı şeyler yaşadık. İşte aynı aileden 3 kişinin boğulduğunu gördük. Çok üzülerek yani bir yandan gözümüzden yaş gelerek kurtarma çalışmalarına katıldığımız oldu. Bu yüzden sevdiklerimiz için ya başta bunun tedbirini alalım. 2 dakika ya aman çocuğumuzun gönlü kırılmasın, şu suya 3 adım girsin ne olur demememiz lazım.
0: Sonrası felaket.
1: Tabii çamura mineye batıyor, çocuk kendini atıyor, sonra abla onu kurtarayım diyor, baba onu. Birçok çok üzücü şeyler yaşıyoruz. Bu yüzden istirham ediyoruz, işte sarımsaklı barajımıza yarın piknikler başlayacak, işte yamul etrafına veya işte viyadük ırmak kenarına ne olur suya serinlemek amaçlı girmeyelim. Kızılırmak artık çok çok debi çok yükseldi, çok risk ihtiva ediyor, özellikle imtina ediyoruz. Hani sevdikleri için ne olur girmesinler, özellikle çok dikkat etsinler, girenleri uyarsınlar. Bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü birkaç saniyede bizim için ömür boyu acı verecek olaylara sebep olabiliyoruz.
0: Yani özellikle ilkinde olmaz, ikincisinde olmaz. Kesinlikle. Allah korusun.
1: Çünkü İyi bizim olabilir. Su dipleri çok farklı. Yani özellikle çamurumsu, mileksi yer olduğu için baktığı zaman, zorlandığı zaman, panik hale geldiği zaman insan özellikle bilincini kaybedecek, çırpınacak ve onu kurtarmak isteyenler de çok büyük sıkıntıya girecek. Bu yüzden sizin kanalınıza da hem çok isabet oldu. Rica ederim, istirham ederim. Lütfen bilmediğimiz sulara asla girmeyelim. Yani.
0: Peki böyle bir ihbar aldığınızda artık iş bitmiş oluyor, çıkarmak için mi gidiyorsunuz yoksa hani kurtarabiliriz?
1: Ya şöyle, yetiştiğimizde oldu. Ya nasıl oldu? Şambiyeli dediğimiz bu iç lastiklerle tutunup kalanlar oldu. Kayıya tutunanlar oldu yamulada. Onları aldık. Teknesi hafif batmaya başlayanlar oldu. Rica ediyoruz. O da özellikle bu balıkçı arkadaşlarımıza bu konuda çok çok dikkatli olsunlar. Biz ihbarı alır almaz, özellikle ihbarın çeşitliliğine göre son dönemde özellikle yüksekten düşme, yuvarlanma, ayakta kırıklar, vatandaşlarımız dolaşmaya çıkıyorlar ama yani mutlaka dikkatli olsunlar. Yanlarında mutlaka bir arkadaşlarıyla ve bildikleri yerde dolaşmaları çok önemli. Son, çünkü haftalarda çok arttı bu. İşte belki yine size yansıdı, biliyorsunuz. İşte Kırlangıç Vadisi olsun, Orta Seki olsun, diğer belirli yerler olsun. Burada da çok dikkat etmeleri gerekiyor. Biz ihbarı alır almaz ihbarın durumuna bakıp ilk alan bizim enformasyon memurumuz ya da arama kurtarma teknisyen arkadaşımız olayı değerlendirip işte dağla ilgiliyse hemen dağcılıkla ilgili aracımız, iplerimiz, iniş takımlarımızın olduğu, KBRM ile ilgiliyse ölçüm cihazlarımızın olduğu aracımız, eğer boğulmaysa hemen botumuzu alıp olay yerine hızlı şekilde, elimizden gelen en hızlı şekilde, yani bu 1,5 dakika ile 5 dakika arasında kurumdan çıkacak şekilde o arkadaşlarımız, önce ekibimiz. Onlar gittikten sonra biz zaten gerideki diğer arkadaşlarımızla tekrar ekibi duruma göre güçlendirip yeni sektörlerimizin

0: Yapıyoruz. İşte diyelim ki bir kayıp. Öncelikle görüşüyoruz. Şimdi şey çok önemli. Yani olayın meydana gelişi, nerede oluşu. Mesela işte çocuk kızıyor, gidiyor terminale, kaybına. İşte bunları değerlendirmek çok önemli. Biz bunu değerlendirdikten sonra gerekirse hemen STK'larla ortak sayfalarımız var. Duyuru yapıyoruz. Arama, kurtarma çalışması için işte personel ihtiyacımızdan dolayı desteklerinizi bekliyoruz. Onlar da hızlı geliyor ve bölgeye hepsini aktarıyoruz. Sonra İşte termal dronlarımızla ve diğer araçlarımızla ne gerekiyorsa olayın türüne ve muhteviyatına göre arama çalışmalarına başlıyoruz.
1: Su alanında olan ekipler geliyor değil mi? Şimdi bir de kurbağa adamlar var.
0: Tabii. Sağ olsun Kayseri Emniyetimiz su altı arama kurtarma birimi açıldı. Dalgıççılarımız görevlerine başladılar. Sağ olsun Emniyet Müdürümüz de bu konuda çok hassas. Hızlı şekilde onlar da bizimle birlikte koşup geliyorlar bu vakalara. Bu ilimizin aslında su altı alanında çalışmasını oldukça güçlendirdi. STK'larımızdan Türkiye'de tek turkuazımız var. Onlara da dalış konusunda destek veriyor. Jandarmamız aynı şekilde, ivedi şekilde sak jandarma ekiplerini geçen sefer Ankara'dan özel cihazlarla, su altı arama cihazlarıyla yine jandarma ekiplerimiz geldi. Bu anlamda ilimizdeki koordinasyonumuz oldukça hızlı diyebiliriz. Ama tabii bizi en üzen şey işte bu olaylara mahal vermeden önce bunların tedbirlerini mutlaka almak gerekiyor. Bu olmak da bunlardan bir tanesi.
1: Kesinlikle. Şimdi yangın diye bir sorunumuz da var biliyorsunuz. Evet, mangallar anladım. Yakılacak artık. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle yasak olan bölgelerde hiçbir şekilde yakılmaması gerekiyor ama bizim de bu konuda dikkat etmemiz gerekenler
0: aslında,
1: var.
0: Evet. Yani bizim vatandaşlarımız çok aslında duygusal, şefkatli, merhametli Kayseri'nin insanı. Ama lütfen biz de rica ediyoruz. Ya mangal yakarken ya ne olur ormanlık alanlara yakın yerde yakmayalım. Sonra hepimizin bütün milletçe üzüleceği olaylar başlıyor. Önüne geçin çok büyük yangınlar oluyor. İşte binlerce ağaç ki bu sene biliyorsunuz yağışlardan dolayı otlarımız çok büyüdü. Yarın bu kuru otlar çok ufacık bir kıvılcımlarla, camlarla tutuşacak. Biz buna duyarlı olmamız lazım, korumamız lazım. Özellikle ateş yakıyorsak ormanın kalanın çok uzağında yakmamız lazım. Sonra kendimizin tutuşturduğu ateşi kendimiz de söndüremiyoruz. O yüzden bu konuda çok hassasiyet göstermemiz lazım. Vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Böyle özellikle ormanlık alanda duman başlangıçlarında hızlı haber verme. Ama biz bunun başlangıçta önüne geçmemiz lazım. Siz de dediğiniz gibi ya mangal yakacaksak ne olur? Ormanlık alandan, tutuşacak alandan uzakta yakalım. Yani bizim 5 dakika kendi ve ailemizi mutlu etmek adına bütün oradaki börtü, böcek, canlıları ve bizim nefesimiz olan ormanlara zarar vermeyelim.
1: Yani biz bunlara müdahale edebiliyoruz. Bizden kaynaklı boğulma olsun. Evet. Dikkat edersek, suya girmezsek önüne geçebiliriz. Yangının önüne geçebiliriz. Hani deprem böyle bir durum değil ama bu afetleri de aslında oluşturan büyük oranda insan.
0: Ama insan maalesef. İnsanın verdiği zarara hiçbir şey vermiyor. O yüzden bir de bizim dediğim gibi yani bizim insanımızda aslında karıncayı da incitmeyecek bir yapısı var. Ama maalesef bazen böyle işte ateş yaktım gülüm bir anlık hadi ne olur ki bir şey olmaz hadi tutuşsa da söndürürüm. Tabii bunların önüne geçemiyoruz. İtfaiyemiz çünkü yüzlerce ot yangınına gidiyor. Hem onlar için de çok büyük iş yükü hem de özellikle etkilenen alanlar insanlarımız ve ormanlarımız için büyük bir zorluk ve sıkıntı.
1: Evet. Yoğun yağışlardan kaynaklı bazı bölgelerde de su birikintisi oldu. Araçlar neredeyse yarısına kadar su aldı. Sizin burada bir müdahaleniz oldu mu? Hangi bölgeleri oldu?
0: Şöyle zorda kalan ve ihbar gelen her vatandaşımızın yardımına personel sayımızca, malzememizce koşmaya çalışıyoruz. Geçen sefer de şehrimizin bölgelerinde sıkışan araçta zorluk çeken bütün vatandaşlarımıza gücümüzün yettiğince irtibatta kalarak hayati risk unsuru var denilse olma ihtimali olanlara bile koşup yardım etmeye çalıştık. Umuyorum ki kısa zamanda bu giderilerek bundan sonra bu yağmurlarda bunlarla karşılaşmayacağımızı düşünüyoruz.
1: İnşallah. Peki afetzedeler hangi haklardan yararlanabiliyor?
0: Özellikle devletimiz afetzedeler konusunda her imkanı seferber etti. Çok rahat diyebilirim. Şimdi bütün vatandaşlarımıza ağır hasarlı ve yıkılacak binası olan orta hasarlı binalarda biz bütün topladığımız taleplerde hepsinin ev yapımlarına başladık. Devletimiz onların ev yapımı için bütün şeyleri yaptı. Aynı zamanda afet zamanı kira yardımları yapıldı. Aynı zamanda giyim yardımları, gıda yardımları. Yani devlet elinden gelen her şeyi zarar görmüş vatandaşların yarasını sarmak için seferber etti diye açık yüreklilikle söyleyebiliriz bu konuda. Ki bu konuda vatandaşlarımız bile çok çok duyarlıydı sağ olsun.
1: Tabii ki. Peki şöyle finale gelirken son sorularından birisi. Afat gönüllüsü nasıl olunur?
0: Evet. Ya AFAD gönüllü sayımız çok artıyor. Biz bundan çok memnunuz. Özellikle bu konuda isteyerek birine gelen insanlar sağ olsun gönüllerimiz. Biz e-devlet üzerinden müracaat ediyorlar. Ya bize de gelip AFAD'a, eğitim şubemize, biz AFAD gönüllüsü olmak istiyordum, müracaat ediyorlar. E-devlet üzerinden müracaat ettikleri zaman orada bir eğitimleri var. 6 ya da 7 aşamalı. O eğitimleri bitirdikleri zaman sisteme düşüyor. Biz onları AFAD'a davet ediyoruz. İşte 5 gün onlara aynı bu şekilde arama kurtarma afet eğitimleri veriyoruz. Sonra ilk yardım eğitimleri aldırıyoruz. Sonra yangın eğitimleri aldıktan sonra onları bizim afet gönüllü ailemize katıyoruz. Ve olası depremlerde ya da olası iyileştirme çalışmalarında, geçenki Osmaniye'de de gönüllerimiz, hepsi çok kıymetli insanlar. Artık afet de biz de onlar da ailemiz gibi olduğu için Osmaniye'de yardım iyileştirme çalışması var diyoruz. Hemen bir otobüs geliyorlar, sağ olsun bizden de arkadaşlarımızla birlikte oraya gidiyor, vatandaşlarımıza ne gerekiyorsa. Yani nedir, örnek veriyorum, su basmışsa orayı temizlemede, yardım etmede, sırt sırta etmede, Türk milletin birlik ve dayanışmasını sahada gösterme anlamında çok çok kıymetli. Bu bağlamda biz bütün Kayseri vatandaşlarımızı AFAD gönüllü olmaya sizin vasıtanızla bekliyoruz inşallah.
1: Şimdi herkesin de yapabileceği bir şey değil aslında.
0: Evet.
1: Yani sahada katılım sağlayabilen olur, olamayan olur ama gönüllü kalmak isteyen olur. Ben onu yapamıyorum ama şu kısmı yapmak istiyorum diyen olabilir. Bunlar da eğitimlerde mi değerlendiriliyor?
0: Evet. Bu çok önemli. Bu, önce teşekkür ederim onu sorduğunuz için. Yani kan tutabilir, sıkıntı yok. Ya da enkaz içerisinde çalışamayabilir ama ya çay yapabilir, yemek yapabilir, çadır kurulması, işte barınma dediğimiz. Biz bunun eğitimini de veriyoruz. Oradaki vatandaşlarımızın barınması için çadır kurma alanlarımız var. Çok ihtiyacımız var. Orada çadır kurarak çalışabiliriz. Yani her şeyi yapabiliriz. Malzemelerin bakımını yapabiliriz. Aklınıza ne gelebiliyor? Gıda ve iaşeleri orada ayırt edebiliriz. Giyim ve kıyafet yardımlarını ayırt edebiliriz. O kadar çok ihtiyacımız var ki bu anlamda sakın, yani ben bunu yapamam, enkaz üstü. Enkaz değil sadece. Afet bir enkazdan da ibaret değil. Bir de gerisi var. İyileştirme var. Vatandaşları barındırma, giyindirme. Bu alanda yeter ki ben bir şeyler yapmak istiyorum diye düşünsün. Biz onlarla her konuda yardımlaşırız. Çünkü her konuda ihtiyacımız var.
1: Evet, elinize sağlık. Şimdi kışın yağmur, kar, yine sizi görüyoruz. Arabalar yolda kalıyor.
0: Evet,
1: yazın yangın oluyor vesaire. İşte Allah korusun bir ufak deprem olduğunda hazırlıklısınız.
0: Evet.
1: Az önce bahsettiğimiz aslında doğal afetler, hepsinde sizi görüyoruz. Bize de vatandaş görüntü atınca hemen görüyoruz ki afet orada.
0: Allah razı olsun. Ya şöyle, biz özellikle bütün Türkiye genelinde ve Kayseri'de sağ olsun her yere yetişmeye çalışıyoruz. Sayın Valimiz de biliyorsunuz bu konularda vatandaşa çok hassas. Özellikle Erciyes'e bu konuda çok bu sene yoğun mesai sarf ettik. Zorlandık demeyeceğim ama istirham ediyoruz. Kar çok hızlı geliyor. Vatandaşımıza işte meteorolojimiz çok isabetli tahminlerle duyuruyor. Ya kurban olayım ya, sen de şu yaz lastiğine çıkma gadasını aldın. Ne olur ya. Çıkıyor, ondan sonra telefon, araçta çocuklarla mahsur kalıyorlar. Bu sene işte arkadaşlarla, ekip arkadaşlarıyla. Yani özellikle bir aile çocuğuyla mahsur kaldı. Son anda yetiştik. Yani biz de giderken çok zorluk çekiyoruz.
1: Soğuk tabii hava.
0: Soğuk ve buz, kar kapatmış yolu. Ne olur yani bunlara çok dikkat et. Biz elbette yetişeceğiz. Biz o yolda gerekirse yani ellerimize, tırnaklarımıza çıkacağız. Çıkacağız ama yani hava bir daha şey yapmazsa, müsaade etmezse ya yani daha zor durumlarla karşılaşacağız. Hiç tasvip etmediğimiz acıları ne kendilerine ne bizlere yaşatmasınlar. Tedbirli olalım. Tedbir alalım ya, ne olur, çok zor değil ki. Kışlık lastiğimiz yoksa da şu Erciyes'e çıkmayalım kış günü. Yani ne olur. Ya kayak yapmayı bilmiyor ya, sadece yukarıdan aşağıya bakmak için. Yani niye riske atıyorsun kendini? Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok mesai harcadık geçen sene oraya. İl müdürümüz de sağ olsun zaten genç, biz onun temposuna yetişmeye çalışıyoruz.
1: Ona da çok teşekkür ediyoruz.
0: Allah
1: gerçekten
0: razı olsun.
1: Bizi de yalnız bırakmıyor bu konularda, hani bilgi akışı olsun. Evet.
0: Kesinlikle, yani her konuda çok da emeği var sağ olsun. Ama biz vatandaşlarımızdan mesela yangın konusunda biz sadece desteğe gidebiliyoruz. İtfaiyemiz bu konuda çok çalışkan bir itfaiyemiz var. Ama vatandaşımızın da destek olması lazım.
1: Evet.
0: Yani ben evet oraya çıkıyorum, kurtarmakla mükellefim. Yani ben eğer afet olmasam da bir vatandaş olarak da elimden geleni yapıp zorda kalan vatandaşa koşarım ama yani bizim koşarken ettiğimiz, gittiğimiz, geldiğimiz her şey devletin, vatandaşın aslında. Biz kendi imkanını kendinin önüne sermeye çalışıyoruz. O da ne olur zora koşmasın, zorlamasın. Yani bu şeye kış günü mesela o karda o kadar çok çıktık ki yani görüntü var yani birkaç tane sele çok etkiledi bizi son anda.
1: Arda arda neredeyse tabii, her tabii. gün geliyordu bize bu görüntüler.
0: Ya, Sarız'a gittik Sayın Valimizin başkanlığında Sayın Valimiz de bir çoğunu oradan yönetti. Ya nerede? Nevşehir Kozaklı'ya hamama giden ablalar ve abiler bir otobüs dolusu yazlık lastikle gelip orada karda kaldılar. Dedim ki abi hiç mi şeye bakmadınız meteoroloji raporuna? Ya bir şey olmaz dedik ama işte bakın dedik ne yüzlerce insan neyse. Evet yani onları konaklattık. Başımızın taçları ama bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. İnşallah daha duyarlı olacağız, daha dikkat edeceğiz. Bu vakalar da azalacak diye düşünüyorum insan kaynaklı vakalar konusunda.
1: İnşallah doğalı afet deyip geçmemek lazım. Biz kesinlikle. De önleyebiliyoruz yani bazı şeyleri.
0: Tabii tabii yani elimizden geleni yaparsak, tedbirlerimizi alırsak her şeyi daha azamiye indireceğiz. Ama gün güne iyi mesafe kat ediyoruz diye düşünüyorum. Kayseri'miz açısından baktığımızda da bazen seminerlere gidiyoruz diğer illere de. İyi bir durumdayız. Biz okullardaki, anaokullarındaki eğitimleri çoğaltacağız. Üniversiteyle işte projelerimiz var. Sayın Müdürümüz öncülüğünde yapmış olduğumuz. Üniversitedeki eğitimler bu sene çok sık üniversitedeki gençlerimize eğitimlere giriyor. Çünkü artık hayat hayatın içinde olacak gençler. Üniversiteler, anaokulları ve hepsini biz inşallah eğitimlerle afete hazır bir evet. Türkiye, afete hazır bir Kayseri olarak elimizden geleni yapacağız.
1: Aslında öyle. Her konu eğitime bağlanıyor.
0: Kesinlikle ya. Eğitim ve anlayış. Bir de sevdiklerini korumakla alakalı. Yani işte Ulu Önder'in sözü var Atatürk'ün. Görevini en iyi yapan vatanı en çok sevendir. Herkes vatandaş olarak işimizi en iyi yapacağız. Biz afatçı olarak işimizi görevimizi en iyi yapacağız.
1: Biz de bunu doğru bir şekilde dile getirmekle sorumluyuz haber
0: evet,
1: olarak.
0: Allah razı olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Duygu Hanım. Çok sağ olun. Çok güzel program.
1: Çok konu var ama bir sonraki yayınlarda inşallah.
0: Bir sonraki yayınlarda vatandaşlarımızın çök kapantutu ne kadar hızlı yaptığını, depreme ne kadar hazırlıklı olduğunu birlikte konuşmak nasip
1: i̇nşallah.
0: Olur.
1: İnşallah. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Sevgili izleyicilerimiz yayın tekrarına sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Nöbetçi Eczaneler.
4: Demirezen Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 24 83 Efe Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 232 42 46 Funda Birol Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 999 18 96 Genç Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 235 20 50 Onur Erdem Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 336 36 42
3: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
2: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişe 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
2: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmoğlu AVM.
1: Ergün, her nesil.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
9: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dayız. Dönüş programında bu haftaki konuğumuz Türk tarihinin en iyi bas gitaristlerinden MF grubunun solisti, sahnelere yansıyan bitmek bilmeyen enerjisiyle Özkan Uğur'u dinleyeceğiz. Raif Özkan Uğur 17 Ekim 1953 yılında İstanbul'da doğar. Ailenin 5. çocuğu olan Uğur, Neşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda okurken mandolinle tanışır. Fenerbahçe Lisesi'nde okurken müzik sevdası ağır basar ve ilk olarak Atomikler adında amatör bir grup kurup dönemin popüler şarkılarını yorumlar.

Müzik hayatına 1970'te birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başlar. 1971 senesinde Kızıl Toprak'ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le ilk grubu Kaygısızlar'la profesyonel bas gitaristliğe başlar. O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapmaktadır. Bir süre beraber çaldıktan sonra Kuyaş gruptan ayrılır ve Uğur grubun tek bas gitaristi olur.

İbar Zevir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu iş

Saygısızların dağılmasından sonra 1972'de Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu Kurtulan Express adlı grubun ilk kadrosunda yer alır. İlk plaklarından sonra Barış Manço askere gider. Grup bir süreliğine dağılınca Uğur, Aydın Cakuş ve Nur Yenal'la birlikte Ter grubunu kurar. Grup o dönem kendi grubunu dağıtmış olan Erkin Koray'la birleşir ve 1972'de Hor Görme Garibi Züleyha 45'liğini çıkartır.

Barış Manço'nun askerden dönmesiyle Uğur tekrar Kurtulan Ekspres'e döner. 73-74 yılları arasında bu grupla çalışır. İki plak kaydında da yer alır. 74'te gruptan ayrıldıktan sonra bu dönemden eski arkadaşları Masar Fuat'ın hazırladığı stüdyo albümünde bas çalar. Kurtulan Ekspres'e 1976'da kısa süreli bas gitarist, 1978'de bir Anadolu turnesi içinde gitarist olarak yer alır. 74'te Kurtulan Ekspres'ten arkadaşı Murat Ses'le birlikte bir süre Edip Akbayram'ın Dostlar Orkestrası'nda yer alır. Ancak müzikal anlaşmazlıklardan dolayı

Anadolu Rock'ın başka bir ünlü ismi olan Ersin ve Dadaşlar grubuna Taner Öngör'ün yerine bas gitara geçer. 3.45'likten sonra dönemin siyasi koşulları nedeniyle Ersin Dinleten ile Dadaşlar'ın yolları ayrılır. Uğur bir süre daha Dadaşlar'da kalır ve Selda Bağcan'la Selda ve Dadaşlar adıyla çıkan Türkülerimiz LP'sinde bas gitar çalar. 1976'da Seyhan Karabay ve Kardeşler grubunun 1.45'liğinde yer alır.

1976'da yine Fuat Güner ve Masar Alanson'la İpucu Beşlisi'ne geçer. 1.45'lik yayınlayıp Seyel Taner'le çalışırlar.

grubun dağılmasıyla 1978'de Galip Boransu ve Cengiz Teoman'la grup Karma'yı kurar. Bu grupla katıldıkları 78 Türkiye Erevizyon elemelerinde bestesi Galip Boransu'ya ait İmkansız adlı şarkıyla dördüncü olur.

1980'lerin başında Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner ünlü isimlerin de arkasında çalıp para biriktirirler. 80-83 tarihleri arasında Fuat Güner'le birlikte Ferhan Şensoy'un Şahları da Vurdular ve Kahraman Bakkal Süpermarket'e karşı adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak yer alır. 1984'te MFÖ olarak ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız'la şöhreti yakalarlar.

Özkan Uğur, MFÖ'de bas gitar çalarken aynı anda inanılmaz zor derecedeki vokalleri tenör ses rengiyle başarıyla icra eder. Ayrıca sanatçının hiçbir anlama gelmeyen sözlerle yaptığı şarkılar bulunur.

Özkan Uğur, grup üyeleri içinde solo albüme sahip olmayan tek sanatçıdır. İlk yayınladığı solo şarkı, Karışık Pizza filminin müziği Maksat Muhabbet Olsun'dur. Gora filmi için yazdığı Olduramadım'da kendisinin bir klibe de sahip olan ikinci şarkısıdır. Uğur, müzik dünyasında birçok ismin albümlerinde vokallerde de yer alır. Bunlardan bazı örnekleri Sezen Aksu, Tarkan, Nev, Yavuz Çetin, Baba Zula, Ayhan Sicimoğlu ve Asya'dır. Sezen Aksu'nun Dert Faslı şarkısının bestecilerinden biridir. Sanatçı en son 2016'da Aynada single'ını çıkartır.

96 yılında Yavuz Tuğrul'un yönettiği, Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrollerini paylaştığı Eşkıya filminde rol alır. Yeter Anne dizisinde anne rolündeki Suna Pekuysal'ın oğlunu canlandırır. Gora filminde Garavel Usta rolünde karşımıza çıkar. Arok filminde ise Demir Odin oynar. 2009 yapımı olan Yahşi Batı filminde de Kızılderili Şefi Kızılkayalar rolüyle Beyaz Perde'de Cem Yılmaz'a eşlik eder.

Sanatçı 2013 yılında lenf kanserine yakalanır ve bunu atlatır. Ancak 2020'de tekrar kanser tedavisi görmeye başlar. MFÖ'nün en renkli üyesi Uğur, daha önce iki defa yendiği lenf kanserinden bu kez kurtulamaz ve 8 Temmuz 2023'te 69 yaşında hayata veda eder.

91.8 Radyo Radar'daydık. Dönüş programında bu haftanın sonuna geldik. Türkiye'nin en renkli kişiliklerinden, en iyi bas gitaristlerinden Özkan Uğur'u andık. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Nöbetçi Eczaneler.
2: Demirezen Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 24 83. Efe Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi, 0352 232 42 46. Funda Birol Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 999 18 96. Genç Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 235 20 50. Onur Erdem Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 336 36 42.
1: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
3: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
4: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
3: Ergün her nesil.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
4: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergün Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352-336-2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. 15 Temmuz'un 10. yılında İstanbul'da düzenlenen bisiklet turunda yüzlerce kişi şehitler için pedal çevirdi. Bakan Osman Aşkınbak, Taksim'den başlayan etkinlikte milli iradeye sahip çıkma ve hain darbe girişimini unutturmama mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Katar Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani için taziye mesajı yayımladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörsüz Türkiye projesi de hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan zerre kadar şüphe duymuyorum, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih başvuruları yarından itibaren 27 Temmuz'a kadar yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta map.gov.tr adresinden ilan edilecek. Kolombiya'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcular 4 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet olarak uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yapmak istediklerini söyledi. Bakan, yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var. Mevcut kanun teşkilata dar gelmeye başladı, düzenlemeler yapılacak dedi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
3: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
0: Yayın tekrarı.
1: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor. Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
4: 91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ekranlarından herkese merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bugün çocukluktan evliliğe köprüler konusunda konuşacağız. Çocuklar, aileler neler yapıyorlar, bunların hepsini öğreneceğiz. Bu konuda bizi bilgilendirecek olan konuğum çocuk gelişimi uzmanı ve aile danışmanı Damla Ertürk bizlerle birlikte. Damla Hanım hoş geldiniz.
5: Hoş
4: nasılsınız?
5: Bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız Merve?
4: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu konuyu işte kadına katıldığınızda evet, programın devamı gibi yapalım demiştik. Evet. Çok da güzel oldu, kırmadınız bizi.
5: Estağfurullah. Çok teşekkürler davetiniz için.
4: Ben teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım. Sonrasında konumuza geçelim.
5: Çocuk gelişim uzmanı, aile danışmanıyım. Yaklaşık 17 yıldır da çocuklarla çalışıyorum. Aile danışmanlığı yapıyorum aynı zamanda. Keyifli danışmanlık süreçlerimiz oluyor. bugün de buradayız.
4: Evet, kolaylıklar diliyorum. Gerçekten çok zor bir mesleğiniz var aslında bana göre. Sabırlar da diliyorum size.
5: Teşekkürler.
4: Şimdi anneyi ve babayı çocuklar evde kamera gibi kaydediyorlar. Bu evet. Çocuğun zihnindeki evlilik şablonu nasıl oluşturuyor?
5: Aslında şablon dediğiniz çok doğru. Hepsi kodlamalar. Çünkü işte hani geçen sefer de söylediğimiz gibi çocuk boş bir şablon olarak geliyor. Evet, genetik aktarımlar var. İşte bunlar doğduktan sonra çevresel faktörlerle birleşip bir kişilik gelişimi oluşturuyor aslında birey. Her gördüğümüz her şeyde açık bir kamera gibi düşünün. Yani bebeklikten itibaren, hatta yani anne karnına düştüğünden itibaren annenin o yaşantıları, duygusal süreçleri, rutinleri, sinir sistemi, işte bütün hani vücudunda gelişen her şey çocuğa göbek bağıyla geçen şeyler aslında. Hani anlamaz, bilmez diyoruz ya bebekler doğduktan sonra. Belki hani zihinsel bir yetişkin sistemi beklemiyoruz ama sinir sistemi olarak baktığımızda, his olarak baktığımızda her şeyin farkındalar. Özellikle anneden gelen her şeyin farkındalar. Bir süre sonra zaten bütün çevresel faktörler devreye giriyor.
4: Evet, şimdi her şeyin farkındalar dedik. Herkesin ailesi tabii ki mutlu olsun, işte huzurlu bir aile olsun. Ama illaki küslükler, kırgınlıklar da oluyor. Çocuklar da bunları görüyorlar.
5: Evet.
4: Bu gelişim sürecini nasıl etkiler peki?
5: Yani şöyle, burada işte hani çiftlere baktığımızda hani çok böyle yüksek tartışmalar, bağırmalar çocuğun önünde, işte bir fiziksel şiddet, bir psikolojik şiddet görmüyorsa çocuk, aslında şu da hayatın içinden. Yani ileride ilişkilerin yönetim biçimini de aslında öğreniyor. Yani bizler işte zararlı olmayan kısmı şu: anne ve babası tartışabilir, bir konuda uzlaşamayabilirler ama orada bir saygı çerçevesi korunuyor mu? Yani karşılıklı birbirlerini dinleyip, ya hiç hakaret etmeden, işte hani bir suç unsuru oluşturmadan, birini bir suçlu göstermeden mi uzlaşabiliyorlar? Yani burada konuştukları şey çözüm mü yoksa suçlu mu? Biraz oraya bakıyor çocuk. Eğer bir suçlu aranan bir evdeyse, sürekli bir suçlu ilan edilen bir evde yaşıyorsa, işte bu baba tarafından anneyse, anne tarafından babaysa, muhtemelen ileriki yaşlarda da yani kendi erkekse hanımını, işte hanımsa eşini mutlaka suçlu ilan edecektir. Bu arada bu şöyle de gelişebilir Merve Hanım. Yani çocuk ileriki yaşlarda bir farkındalık geliştirip, işte etraftaki ilişkilere bakıp, arkadaşlarının belki anlattıklarına, onun paylaştıklarına bakıp, belki ileride bir romantik bir ilişki yaşadığında partnerinin onu yönlendirmesiyle düşünüp farkındalık geliştirebilir ve bunu aksi şekilde de ortaya koyabilir. Yani olumlu bir sürece bağlanabilir.
4: Yine ama farkındalık.
5: Evet, temeli tabii ki aile. Yani aileden gördüğü mutlaka bir kod ve temel oluşturuyor. Ama o çevreden gelen uyaranlar belki bir farkındalık oluşturmamıza vesile olabilir.
4: Evet. Hep derler ya, 7'den 70'e, işte 7 evet. Neyse 70'te de odur diye.
5: Evet.
4: Şimdi çocuk belki güvensiz evlilik, işte güvensizlik, güvensiz bir alan gibi bir kod oluşturduysa, ama bunun farkına varıp bunu değiştirmek istediyse, sizin dediğiniz
5: evet.
4: gibi değiştirebilir dediniz.
5: Değiştirebilir, evet.
4: Nasıl değiştirebilir peki?
5: Ya bu tabii ki uzun bir süreç.
4: Bir uzman desteği alınmalı diyorsunuz.
5: Yani bazen alınmalı, bazen kişi bunu kendi araştırmalarıyla da yapabilir. Bu anlamda gerçekten çok kararlı ve istikrarlı olup bu davranış değişikliğini kendi de başarabilir. Bir uzman desteği de alabilir. Ama mutlaka burada bir ikincil yardımcı faktörü devreye giriyor açıkçası. Bu arada mesela az önce konuştuğumuz şey, güvenli alan mutlaka anne ve babanın ortamı. Kaos ortamı, her ne kadar bunun kaoslu olduğunu, tehlikeli olduğunu, ona mutluluk vermediğini ve olumsuz duygu yüklendiğini fark etse de zihin o alanı güvenli alan olarak hani kodladığı için o kaos ortamından aslında zevk de alır. Yani hani dediğim gibi farkındalık da şurada başlar. Şu an bir kaos yaşadık, işte evlilik birliğimiz içerisinde. Geçti bu, hani sıcağı sıcağına bu sinir sistemimiz kendini kapattı her şeye ve işte bütün olumsuz duyguları akıttı. Ama bu burada geçti. Bu geçtikten sonra bir evet farkındalık, o sakinlikle farkındalık başlıyor. Yani burada bir yanlış bir şey var. Az önce gayet mutluydum ama bittikten sonra beni rahatsız eden bazı şeyler var. Yani şu an bu küslük beni mutlu etmiyor. İşte şu an bu ayrılık beni mutlu etmiyor. Orada bir değişime ihtiyaç duyuyor birey. İşte orada bir profesyonel destek ya da çiftlerin birbirine yardımı. Ama dediğim gibi farkındalık ve gerçekten değişime istekli ve istikrarlı olmak gerekiyor.
4: Evet, şuna da dikkat etmek lazım. Şimdi evet, çocuklukta anne baba ilişkisini görüyoruz. Hı. Ama evlendiğimizde işte mesela kadın kendi ailesinden, erkek kendi ailesinden alıyor. Hı hı. Burada da belki bir çatışma, evet, çıkabilir. Yani birinin ailesi belki hiç böyle sorun yaşamamış birisi ama diğerinin ailesi çok kaoslarla. Burada, evet, evlilik nasıl şekilleniyor peki?
5: Yani şöyle, sürece dediğim gibi hep ihtiyaç var. İşte çok yüksek sesle konuşulan bir aile, çok böyle dinamik ve hareketli bir aile, her şeye aşırı tepki veren bir ailede büyüyen bir çocuk, yani ister istemez bu özellikleri az çok barındıracaktır bünyesinde ya da bir uykuda olacaktır bu özellikler. Şimdi diğer taraftan baktığımızda daha sakin, böyle her şeyi akışta yaşayan, işte daha küçük tepkiler veren, bunları daha içselleştiren ya da işte bir aile meclisinin olduğu, birlikte kararların alındığı, herkesin birbirine bir saygıyla baktığı ve dinlediği bir ortamda yetişen bir birey. Bunlar bir evin içine girdiklerinde aslında iki farklı aile kültürünü getirmiş oluyorlar. Dediğim gibi orada biraz farkındalık önemli. Çünkü farkındalığı olmayan bireyler şunu söylerler işte. Benim annem babam böyle miydi? Senin annen baban böyle miydi? İşte işler böyle yürümüyordu. Onlar da bu zamana böyle geldiler. Hiç de bir sorun yok. Ama her ilişki kendi içinde bir dinamik barındırır ve o dinamik de o iki kişiyle alakalıdır. Orada çözülmesi gereken bir şey varsa geçmişe değil şimdiki ana bakmak gerekir. Hı. Ve orada bir çözüme ulaşmak gerekir.
4: Çok güzel söylediniz. Şimdi bazı anne babalar da çocuğun yanında hiç tartışmıyorlar. İşte, evet, hani çocukluğumuzdan beri şey vardır ya, çocuklar duymasın diye bir dizi vardı. Orada mutfak derlerdi falan. Evet. Bu çocukların evliliğe bakışı nasıldır?
5: Ya yani aslında sadece evlilik olarak bakmayalım. Yani ilişkiler olarak baktığımızda bir problem olmaması da aslında bir problem. Yani pürupak bir hayat yok. Çocuk bunu gördüğünde ve yarın öbür gün bir problemle karşılaştığında çok büyük tepkiler verebilir çok normal problemlere. Ya da bir ilişki içerisinde bir problem yaşadığında partneriyle nasıl çözeceğini bilemez. Sudan çıkmış balık gibi düşünebiliriz aslında bunu. Çünkü insanlar hiç karşıt görüş üretmezler işte ya da anlaşmazlık yaşamazlar. Bunları düşünecek muhtemelen. Hiç kavga yok, hiç sorun yok. Bu arada bunun olması da çok mümkün değil gibi duruyor bana. Çünkü hani mutlaka bizler insanız. İşte eşimizle mutfakta kavga edip içeri girip ne kadar gülsek de orada bir, yani bir enerji var, olumsuz bir enerji var ve çocuğun bunu hissetmemesi çok namümkün yani. O yüzden mutlaka alırlar. Hadi farz edelim ki bu aile bunu korudu, başardı, işte mümkün mertebe yaşamadılar ve çocuk buna hiç maruz kalmadı. Dediğim gibi orada ilişkileri yönetme becerisinde aslında bir yerde bir eksiklik mutlaka olacaktır bireyde ve böyle bir durumla karşılaştığında ne yapacağını bilemeyecektir.
4: Evet, böyle sıkıntılar da oluyor bence. Çünkü benim ablamlar sakin bir ailedir. İşte yayından önce de anlattım ya, evet, yeğenime işte bir parmak bile sallanmamıştır. Kreşe başladığında öğretmeni işte otur Kayra dediğinde ona bile üzülen bir çocuk oldu. Niye? Çünkü aslında evde böyle bir şey görmedi. Çünkü babaannesinin de ilk torunu, işte bizden de ilk torun derken daha, evet, böyle pop poftu. Evet. İşte paşamızdı.
5: Ama parmak sallamak uygun değil zaten. Evet.
4: Yani dışarı hayatı görünce biraz böyle şey kırılabiliyorlar ya da, evet, ne oluyor olabiliyorlar. Gerçekten, evet, buna da dikkat etmesi gerekiyor, evet, ailelerin. Evet.
5: Yani o yüzden sosyal çevre çok kıymetli. Yani bizler işte hayata uyumlanma becerisini aslında sosyal çevrelerimizden de öğreniyoruz. Evet, ailemiz de bir sosyal alanımız bizim. Ama dışarıdaki sosyal çevre bizi hayata hazırlayan kısım. Hani orada da şunu istemiyoruz. Şu kesinlikle olmasın, bu kesinlikle olmasın gibi değil de aslında bireyin bütün bu durumlara karşı gösterdiği davranış biçimi, bir psikolojik sağlamlık olarak bakıyoruz aslında. Yani bunların hepsi hayatın içinden. Bunlarla birey karşılaştığında nasıl tepki vermeli? Onu en yıpratmayacak şekilde ya da işte yıprattı, tekrar üzerinde bir travma yaratmayacak şekilde nasıl absorbe edebilir? Aslında bunu öğrenmesini istiyoruz.
4: Evet. Peki şimdi akranlarıyla paylaşmayı öğrenmemiş, sınırları olmayan bir çocuk için ilerideki evliliğinde o ortak yaşamı paylaşması ne kadar zor?
5: Çok zor, evet. Şöyle, bu da yine bir yerde bir kırılma yaşıyor. Ya mutlaka sınırları olan insanlara denk geliyor ve işte sınırları olan insanlar net bir şekilde sınırlarını çizip mesafe oluşturup ilişkiyi bitiriyorlar. ard arda ilişki kopuşları bir kırılma noktası olabiliyor birey için. Ya da evliliğine kadar hiç böyle bir şey yaşamamış. Herkes bir şekilde onu nazlamış. Ya da bu kırılma noktalarından hiç etkilenmemiş. Hala kendi düşüncesinin ne olursa olsun doğru olduğunu ve en uygun olduğunu düşünüyor. Burada tabii ki sürekli bir sınır ihlali olur. Karşı taraf için çok aslında yıkıcı bir şey. Yani görülmediğini, var olmadığını, işte fikirlerinin bir anlam ifade etmediğini, bir birlik oluşturamadıklarını, yani burada bir evlilik birliğinden bahsetmek de çok mümkün olmaz aslında. Bir kişinin otorite kabul edildiği ve işte tüm yetkinin onda olduğu, diğer tarafın daha böyle kukla rolünde olduğu bir ilişki biçiminden bahsederiz burada.
6: Evet, yine burada da farkındalık.
5: Yani bir yerde mutlaka kırılmalar yaşanır ya da işte karşı taraf bu durumu egale edebiliyorsa süreç biraz böyle gider.
6: Evet, aslında böyle yetiştiriyoruz sanki çocuklarımızı. Sonrasında işte boşanmalar arttı diyoruz.
5: Evet.
6: Biraz buna da bağlamak gerekiyor sanırım.
5: Evet, yani biz aile danışmanlığında şöyle bakarız. Evlilikte sorunun olmaması imkansız. Yani hangi ilişki biçiminde sorunsuz bir uzun bir süreç var ki? Yani bu bir anne çocuk ilişkisi, işte arkadaş ilişkisi, evlilik ilişkisi. Hayatımızın tümü aslında ilişkilerden ibaret ve bu ilişkilerde sorun çıkmaması çok abes aslında baktığımız zaman. Çünkü insan, demin de dediğim gibi, çok dinamik, değişen, gelişen bir varlık. Hiçbirimiz durağan değiliz ki, 10 yıl önceki, 5 yıl önceki, hatta 2 gün önceki varlıklar da değiliz. Yani değişiyoruz sürekli ve bu değişime, gelişime birlikte ayak uydurabilirsek burada bir sağlıklı ilişkiden bahsedebiliyoruz. Ama işte uyduramazsak orada bir kopuşlar yaşıyor. Şimdi biz ay danışmanlığı eğitiminde hocam şunu söylemişti, hiç unutmuyorum. Evlilikte nasıl kavga ettiğiniz önemli ve onu nasıl çözümlediğiniz önemli. Yani bir yerde şöyle bir örnek vermişti. Demiştik yani karşınızdakinin bir düşmanı olmadığını, işte bir tartışmadan 10-15 dakika sonra markete gidiyorum, istediğim bir şey var mı dendiğinde istediğini açıkça söyleyebiliyor musun? Hani burada bir sevgi sözcüğünden ya da işte hiçbir şey olmamış gibi davranmaktan bahsetmiyorum aslında. Orada bir evlilik birliği var, bir ilişkisel dinamik var. Yani burada bir cevap vermemek, yok saymak, hala onu sürdürmek mi? Yoksa o dinamiği devam ettirmek mi bir şekilde? Buraya bakmak lazım demişti. Hiçbir evlilik krizsiz değil. Siz bu krizleri nasıl aşacaksınız? Nasıl devam ettireceksiniz? Artılar, eksiler neler? Neler için fedakarlık yapabilirsiniz ya da nelere sınır koyabilirsiniz? Bunların oturup kararını vermesi gerekir eşlerin demişti. Bence de evlilik böyle bir şey aslında. Yani boşanmaların artması olağan. Ama baktığımız zaman çoğunlukla araştırmaların da hep gösterdiği olumsuz etkiler. Özellikle çocukluk çağında işte maruz kalan bireyler için gelecekte. Ama işte hani nerede anlaşmayı sağlayabiliriz? Gerçekten anlaşmaya gönüllü müyüz? Çok afaki şeylerden bahsetmiyorum tabii. Hani ilişki dinamiğini çok fazla etkileyen bir psikolojik, fizyolojik şiddet ya da işte ciddi maddi kayıplar ya da bir madde kullanımı vesaire gibi durumlardan bahsetmiyorum ki burada da aslında eşler birlik olursa ya da işte süreci olumsuz başlatan taraf değişime gönüllü olursa yine burada da evlilik birliği çok rahat devam ettirilebilir aslında.
6: Evet. Şimdi şöyle de bir soru sormak istiyorum. Biz evet çocuklarımızı özgüvenli yetiştiriyoruz. Bu özgüvende hep ben diyorlar ya. Bu da evliliklerini etkiliyor mu?
5: Biz hep şunu söylüyoruz. Sınırları olan ve sınırların içerisinde özgür olan bireyler. Yani şu örnek de çok klasiktir. İşte kapısı olmayan bir eve herkes rahatlıkla girebilir. Ama kapısı olan bir eve mutlaka ziline basarlar diye. Bu çok doğru gerçekten. Hani sınırları olmayan insanlara, insanlar istediği gibi davranma lüksünü görür kendinde. Bundan hiçbir beis duymazlar mesela. Ama sınırları olan insanlardan karşı taraf çekinir. O buna kızabilir, o buna alınabilir der. Şimdi biz buradan çocuğa sınır koymayarak aslında bir başkasının da onun sınırlarını ihlal edebileceğini de öğretiyoruz. Yani bu süreç böyle de gelişebilir. Sınırsız bir çocuk olup sürekli sınır ihlali de yapabilir. Ama aynı zamanda kendini de, yani kendinden daha güçlü gördüğü bir bireyin de onun sınırlarını ihlal etmesine izin verebilir ya da bu konuda çekinebilir. O yüzden sınırlar dediğimiz şey, özgüven dediğimiz şey, bizlerin belirlediği sınırlar içerisinde çocuğu özgür bırakmak. Sürekli bir sıkmaktan da bahsetmiyorum. Yani mesela tercih sunmak, işte çocuk asla hamburger yedirmiyorum, asla pizza yedirmiyorum gibi cümleler de çok doğru değil. Yani çocuk bunların hepsinin varlığını biliyor, bunları tatmak istiyor. Yani ona bir işte sınır koymak. Pazar günleri bizim pizza günümüz ya da işte bugün abur cubur günümüz ama günde bir tane hakkımız var. İşte az önce mesela konuştuğumuz markete gittiğimizde bir hakkın var. Yani burada çocuğa bir alan belirledik ama orada özgür bıraktık. Dedik ki bu koca markette sen istediğin bir tane bir şeyi seçebilirsin. Bu seçim çocuğa ait. Bu bir özgüven gelişimidir aslında. Hem karar alma becerisini de geliştirir. Ona ait, yaşına ait bir sorumluluk da alır. Zihinsel gelişim açısından da çok kıymetli. Sadece sosyal duygusal olarak bakmayalım. Zihinsel gelişim açısından da gayet kıymetli bir şey.
6: Evet ama bazı çocuklar da işte hayır şunu da alacağım diye böyle
5: özgüvenli
6: anlaşmaya evet uymayıp
5: olsun derken.
6: Evet burada şuna da değinmenizi istiyorum. Şu an böyle bazı ailelerde benim ya da çevremde gördüğüm işte çocuklar patron. Evi yöneten çocuklar. Yani evet. Roller değişiyor. İşte annesine diyor ki sen şunu şöyle yap, sen bunu böyle yap. Bu onun evliliğini nasıl etkiler peki?
5: Yani sürekli patron olmak isteyecek tabii ki. Bir kere şöyle düşünelim. En baştan yine geldiğimizde otorite olmayan bir kişinin, bir çocuğun düşünme becerisi bellidir. Hani neler için karar verebilir? Bir çocuk, 5 yaşındaki bir çocuk şu an hangi üniversitede hangi bölümü okuyacağını karar verebilir mi? Hayır. Ama biz mesela 5 yaşındaki bir çocuğa kardeşin olsun mu ister misin diye sorabiliyoruz. Bunun da otoritesi o çocuk değil, karar merci o çocuk değil. Yani hani o çocuk sadece şunu düşünecek o anda, oyun oynayabilir miyim o kardeşle? Yani hani ona işte o benim istediklerimi yapabilir mi? Onun baktığı bakış açısı bundan ibaret olur. Ama biz yetişkinler o çocuğun gelişimini, geleceğini, işte bebeklik sürecini, hastalıklarını vesaire hepsini düşünerek hani aslında bir dünyaya getirme kararı veririz. Şimdi baktığımız zaman sürekli böyle kararı kendisine bırakılan, işte asla otorite olmaması gereken konularda bile sürekli her dediği olan çocuk ileriki yaşlarda yine dediğim gibi sınırları zorlandığında, işte ona bir karar verilmediğinde belki yok olduğunu zannedecek, görülmediğini zannedecek, bir içe kapanıklık geliştirecek. Belki bununla beraber bir öfke geliştirecek. Sürekli öfkeli, agresif, istediği olmadığında ortalığı yıkan biri olacak belki. Yine şeye çıkıyoruz, özgüvenli olsun derken İşte bir hani, yani çok belki hani kaba bir tabir ama bir canavar yetiştirmek de bizim elimizde.
6: Evet. İşte bizim elimizde olması da bence.
5: Yani şöyle bence ebeveynliğin altın kuralı istikrar, kararlılık ama bunlar şeyde yani olumlu davranışta. Yani karşıdaki çocuk yapabilecekleri belirli ve sınırlı. Yani biz zaten çocuğumuz hani programdan önce de biz sohbet ettik ya. Biz çocuğumuzu tanımalıyız. Yani çocuk işte şimdi bu bardağı kırdığında hem benim nasıl tepki vereceğimi bilir hem de ben onun benim tepkime karşı ne tepki vereceğini bilmeliyim aslında. Yani biraz çocuğu okumak, çocuğu görmek, çocukla vakit geçirmek bizim işimizi daha kolaylaştırır. Ama biz bunları çok üstün kör yapıyoruz. Yani işte hani diyoruz ki bir iş yaparken o da yanımda şunu yapsın. O iş yaparken aklımız o iş yaparken hem başka bir yerlerde dolaşıp hem o işi yapıp hem çocuk orada bilip bunu unutup mu yapıyoruz, yoksa biz bu işi yaparken bir taraftan yani çocuğumuzu gözlemleyip neyi nasıl koyduğunu, işte hangi renk oyun hamuruyla oynadığını, onları parçalayıp dağıttığını mı, fırlatıp attığını mı, yoksa işte mesela ben tepsi koyardım çocuklara, örtü sererdim, tepsi koyardım, bu tepsinin içinde oynayabilirsiniz derdim. Şimdi tabii ki benim çocuklarımda atma fırlatma davranışları bebeklik sürecinde oldu. Bunu ne kadar sürdürüyor? Gelişim sürecinde şu an bu yaşta bu halde bu normal mi? Yani biraz aslında bilgilendirmek de gerek, bilgili de olmak gerekiyor. Hani böyle körü körüne ve karambole bir yaşam. İşte ileride çok böyle güncel, şu an yaşadığımız bu işte yaralanmalar, akran zorbalıkları, işte çok küçük yaşlarda silah bıçak kullanımı gibi sorunları doğurabiliyor. Yani burada hep baktığımızda temelinde güvenli bağın oluşmaması, işte ebeveynlerin bir sınır koymaması ya da işte özgüvenli olsun derken ipin ucunu kaçırması olarak aslında karşımıza çıkıyor.
6: Evet, hep diyoruz işte odasında oturur ya, sessiz sakin benim çocuğum, ama sonrasında yansıyanları da görüyoruz, çok acı olaylar yaşanıyor. Aynen gerçekten öyle. Hani kendini yakmayı bırak, başkalarının da canını çok yakıyorlar. Evet. Biraz dediğiniz gibi biraz çocuklarımızla ilgilenmek gerekiyor.
5: Evet, kesinlikle.
6: İşte, evet, illaki sabrımız kalmayabiliyor, çalışıyoruz biz de. Sonuçta kendimize de vakit ayırmak istiyoruz, ama hani sen orada dur deyip de hani sizin de az önce anlattığınız gibi ben de şunu da şunu yapayım, o bir vakit geçirmek değil.
5: Evet, değil. Yani şöyle, biz hep bizim zamanımızda şey derlerdi, sokaklar güvenliydi. Bizim son zaten biz çocukluğumuz sokakta oynadığımız, yani benim jenerasyonuma baktığımda bence biz sonuz. Bizden sonra sokaklar güvensiz oldu, evler güvenli oldu. Şu an artık evler de güvensiz. Evet, çünkü bir dünya var, evet, elimizin altında bir dünya var. O yüzden şu an sokaklar da güvenli ve güvensiz, ev de güvenli ve güvensiz. Hep ben şunu söylerim, hani bir şey rutinde ve sürekli devam ediyor mu, olumsuz bir şey, orada bir destek ya da işte bir problem var diyebiliriz. Bizde bir desteğe ihtiyaç var diyebiliriz. Rutine bakmak gerekiyor. Rutinde hayatın ne kadar etkilediğine bakmak gerekiyor. Yani mesela özgüvenliği nitelendirdiğimizde sınır koymadığımız çocuğumuz işte okuldan da kötü dönüşler alıyor mu? İşte binada arkadaşlarıyla sorun yaşıyor mu? Gittiği başka bir kursta arkadaşlarıyla sorun yaşıyor mu? Mesela böyle çocuklarda başlama zordur. Başlar. Başladıktan sonra da devam ettiremez ya da bitirmesi gerektiği yerde de bitiremez mesela, sınırı olmayan çocuklar. Çünkü hani bir mekanizma öğretilmemiş, yani başlar, yapılır, sonlanır gibi bir mekanizma öğretilmemiş. Sınır dediğimiz şey bu. Sınır olmadığı için nerede başlayacak, ne yapacak, nasıl sonlandıracak, yani bittikten sonra ne yapması gerekiyor bilmez. Yani zihinde uçuşan düşünce balonları gibi, hangisine döneceğini bilemez. Bu kararsızlık da mesela öfke oluşturur. Aileyle çatışmaya girer çocuk. Bunu ergenlikte görüyoruz mesela. Sınırla yetiştirilmemiş çocuklar, her istediği yapılmış çocuklar, ergenlikte silahı ilk anne ve babaya doğrultuyorlar. İlk suçladıkları kişiler onlar.
6: Evet, bir de annelerin ya da babaların, ikisini de birleştirelim, ebeveyn olarak ya da bakım veren olarak baktığımızda çocuğa şey diyorlar böyle, ya geçer, düzelir. İşte hani ya bu ilerlettiğimizde de işte evlenince düzelir olaylarına geliyor.
5: Evet.
6: Bu konuya nasıl bakıyorsunuz peki?
5: Düzelmiyor. Yani şöyle, burada hani her zaman bir profesyonel desteğe ihtiyaç yok dediğim gibi. Bazen bir aile danışmanlığı da süreç. Anne ve baba evin içerisinde, sosyal çevrede yaptıklarıyla, davranış değişikliği de durumu olumlu hale çevirebilir. Burada şeye bakıyoruz. Mesela yıllar önce bir arkadaşın çocuğu için sormuştu. Dedi ki işte hani restorana gittiklerinde çok sıkıntı çekiyorlar. Sürekli başkalarının yemeklerini, hani başka masalara gidip alıyor. Dedim ki yani burada bakılması gerekir. Hani bunun bir duygusal problemi var. İşte yürütücü işlevlerde bir problem var. Dürtüsel bir durum mu var? Buraya bakılması gerekiyor. Baktırmışlar. Konuştuğumuz şey çıkmış. Sonra mesela devam etmemişler danışmanlık almaya. Neden dedim? Dedi ki büyükleri büyüyünce geçer demiş. 2 sene geçti üzerinden. Geçenlerde karşılaştık ve denk geldi, konuştuk. Dedim ki büyüyünce asla geçmez. Yani bu bir profesyonel destek gerektiriyor. Olmasaydı da hani buna bir profesyonel desteğe gerek yok. Rutinde değişebilir, bir gelişim hata olabilir diye de bakabiliyoruz çünkü. Hani bu gelişimsel bir şey olarak da bakabiliyoruz. Orada aileye birkaç öneriyle mesela hani bitirebiliyoruz. Dedim ki o bir gelişim hata değil, o büyüyünce geçecek bir şey değil. Orada bir profesyonel desteğe ihtiyacı var. Geçmeyecek dedim. Aradan 2 sene geçti. Dedi ki Damla, gerçekten söylediğin gibi oldu ve geçmedi dedi. Hatta artarak devam etti. Çünkü dedim yani gelişiyoruz. Gelişirken yeniler hep ekleniyor. Hani o güncellemeler hep geliyor. Bunlarla beraber yeni davranış değişiklikleri ya da bozuklukları ortaya çıkabiliyor. O yüzden şey gibi düşünün. Çarpık bir yapı gibi düşünün. Biz tuğlaları koymaya devam ediyoruz ama hani o temel sağlam olmadığı için düz bir gidiş değil de biraz daha çapraz bir gidiş şeklinde ilerliyor.
6: İşte böyle aileler bir de şeyden de korkuyor diye düşünüyorum. Siciline işlerse ya da benim çocuğum işte hani, yani çok affedersiniz ama deli mi de götüreceğim psikoloğa ya da işte bir aile danışmanına gibi düşünceler de oluyor işte. Aman okulda arkadaşları bir şey der mi? Yani onu koruyormuş gibi yapıp aslında daha çok zarar veriyoruz.
5: Evet.
6: Sanırım.
5: Yani insan iki sistemden oluşuyor. Biri ruhsal sistemi, biri fizyolojik sistemi. Biz fizyolojik sistem daha somut olduğu için görebiliyoruz. Biz bence Türk toplumu olarak da böyleyiz ama ruhsal sisteme bakmıyoruz hiç. Geçen programda da konuştuk. Ruhsal sistem somatik belirtiler gösteriyor vücutta. İşte çocuklukta bazı davranış değişiklikleri, egzama problemleri, bazen denge problemleri. Yani bunları da görebiliyoruz. Biz ama orayı görmüyoruz. Çünkü bir ateşi çıkmadı. İşte ağrım var diye ağlamadı. Bir yarası yok, morluğu yok, kızarıklığı yok. Hani gözümüze sokacağımız bir şey yok aslında. Görmeyi biraz reddedebiliyoruz. Ama dediğim gibi yani fizyolojik sistemi de etki eden bir şey. Ruh sağlığını gerçekten ele alıp çok böyle sağlıklı bir şekilde hayatımıza devam etmeyi amaç edinirsek fiziksel olarak da ne kadar rahatladığımızı işte mesela bazı kadınlar diyorlar ki her gün yorgun kalkıyorum. Yorgun kalkmasının sebebi aslında o evdeki sorumluluk dağını her sabah sırtlaması, işte akşama kadar sırtında taşıması, uykuya da bununla geçmesi. Yani burada bir değişim gerekiyor. Yani burada artık bir somatik belirti olmuş. Sürekli sırtın ağrıyor, sürekli yorgun uyanıyorsun. Burada bir değişiklik gerekiyor. Yani o zihnimizde kocaman bir yük var ama görünmüyor. Sırtımızda bir çanta var ama görünmüyor. Ve biz bunları görünmediği için yok sayabiliyoruz kolaylıkla. O bakış açısını değiştirdiğimizde işler daha da yoluna giriyor. Zaten bu şey olur, danışmanlık süreçleri. Kişiler önce inanmadan gelir. Bazen vicdan rahatlatmak için gelir. Bazen birinin yönlendirmesiyle gelir. İşte 5-6 hafta geçer. Davranış değişikliği artık gözle görünmeye başlar. Çocuk belki daha sakinlemiştir. Daha dikkatini toparlayabiliyordur. Evde daha uyumludur. Sosyal çevreden şikayetler azalmıştır. Sonra süreç sonlandığında artık hani girdiğiyle çıktı arasında gözle görülür bir davranış değişikliği vardır. O zaman teşekkür ederler ve inanmaya başlarlar. Süreç genelde böyle gelişir ama tabii oraya kadar gelmek bence yani bu süreçte vereceğimiz efordan daha büyük bir efor istiyor.
6: İşte büyüklere gidip düzelir mi diye sormak yerine bir uzmana gitmek her zaman önemlidir. Sizlere de tavsiye edelim. Şimdi çocuğun aile içindeki sorumlulukları işte masayı kurarken atıyorum bardakları getirmesi ya da bunları kaldırması gibi yaptığı eylemler gelecekte evlilikteki rol ve sorumluluk bilincini nasıl etkiler?
5: Çok çok güzel ve olumlu etkiler. Şimdi az önce dedik ya bir hani kavga görmemiş bir çocuk eşiyle partneriyle bir işte fikir ayrılığına düştüğünde belki çok yüksek bir tepki verebilir. Belki haklı olduğu halde kendini anlatamayabilir, açıklamayabilir. Şimdi burada da

0: Yani aralarında çok küçük bir şey gibi görsek de büyük bir çatışmaya dönüşebilir. Ve gün geldiğinde sen suyunu bile alamayacak kadar aciz birisin. Onu bile benden istiyorsun diyebilir partneri. Böyle bir suçlamayla mesela karşılaşabilir. Ama sorumluluk alan birey, zaten evlilik de bu aslında, yarı yarıya hayatı paylaşmak. İşte bazı insanlar şeyden yakınır, hiçbir işte durmuyor, işte bir işe giriyor, oradan çıkıyor oraya giriyor, oradan çıkıyor oraya giriyor. Çünkü bu çocuk çocukluğunda sorumluluk almamış ki, yani buna hiçbir zaman sorumluluk verilmemiş. Ne isterse önüne gelmiş, neyi nasıl yapacağını hiç öğrenmemiş, hiç anlatılmamış. İşte bir işte sebat edip sonlandırması beklenmemiş, yarıda bıraktığında ona sonlandırılması gösterilmemiş. Böyle olunca da işte evlilikler hep yarım parçalı gibi oluyor ve tabii ki sorun oluşturuyor.
1: Evet, şimdi şuna da değinmenizi istiyorum ben, erkek çocukları. Şimdi burada ayrım diye değil, hı hı, ama erkek çocuğu nasıl yetiştirilmeli? Şimdi ekip işi ya da takım işi diyelim evliliğe. Hı hı. Artık bir de çağımızın gereği işte kadınlar da çalışıyorlar. İkisi bir eve giriyor, gerekirse aynı saatte giriyorlar. Yemek yapılacak, işte bulaşıklar yıkanacak, çamaşırlar yıkanacak falan. Bu iş bölümünü yapabilmeleri için erkek çocukları nasıl yetiştirmeliler?
0: Yani bence anne babanın model olması yeterli. Az önce bahsettiğiniz gibi işte anne baba birlikte çalışıyor ve erkek çocuk, yani erkek ya da kız çocuk sürekli izliyor. Babanın davranışı önemli. Anne burada işte, yani içeri beraber girdik. Ya da ben senden önce girdim, yemeği yapıyorum. Sen geldin. Sen geldikten sonra işte eşi, yani sofrayı kurar mısın, yemek hazır olmak üzere, bana yardım eder misin dediğinde, ya da hiç eşi söylemeden, aa yemek hazırlanıyor mu, ben de sofrayı kurayım da hemen yemeğimize oturalım diyen bir eşi gören çocuk, tabii ki ileride bunu yapacaktır eşine. Çünkü yani bunun sağlıklı bir süreç getirdiğini, mutluluk getirdiğini, o evde kaos olmadığını görür. Tabii ki ileride de eşine böyle davranacaktır. Ama bunu görmeyen, sürekli bir kadında yükün olduğunu gören erkek çocuk, sanki kadının göreviymiş gibi bu bakar. İşte az önce de konuştuk ya, işte bizim annelerimiz böyle miydi diyorlar. Ama çağ değişti, zaman değişti. Hani burada birinin diğerini baskılamasından bahsetmiyorum asla. Böyle anlaşılabiliyor çünkü. İşte diyor ki hocam, işte çocuklara ben bakıyorum, sabah her zaman kahvaltılarını ben yaptırırım diyor. Her zaman kahvaltılarını sen yaptırıyorsun baba olarak. Ama her zaman çamaşırlarını da mesela anne yıkıyor baktığımız zaman.
1: Görünmüyor.
0: Evet. Yani ben şöyle bakıyorum. Anne çalışsa da çalışmasa da, şimdi baba para kazanıyor, anne evde. Çalışmıyor, onu da o yapsın, onu da mı adam yapacak diyorlar ama şimdi burada bir ekonomi yönetimi de var aslında. Yani gün geldiğinde işte ay sonu gelmeden neyin eksik olduğunu, işte lüksten önce ihtiyacın alınması gerektiğini de kadın belirliyor ve bu anlamda destek oluyorsa, baba da mutlaka çocuk gelişiminde, çocuk yetiştirilmesine ya da ev işlerinde yardımcı olmak zorunda bence. Çünkü evlilik her zaman ortak bir payda ve mutlaka paylaşılarak yapılmalı tüm işler. Çocuk yetiştirmek de, erkek çocuk da hani bunu görüyor. Çocuk yetiştirmek sadece bağlantısı anne ile ise, yani orada bir taraf eksik, bir baba modeli yok. Kendisi baba olduğunda nasıl davranacağını bilemeyecek ki. Ya da işte baba olduğunda çocuğun sadece anne ile birlikte olması gerektiğini, anne ile ilişki kurması gerektiğini, önemli olanın o olduğunu, çocuğu annenin yetiştirdiğini düşünecek. Tamamen modelleme temelli yani.
1: Evet, o yüzden önce kendimize çeki düzen.
0: Aynen. Yani erkek çocuğunun daha çok babayı görmesi, babayı örnek alması, babayı modellemesi olarak bakıyoruz. O yüzden babalara burada biraz büyük iş düşüyor. Erkek çocuğu büyürken evde sürekli öfkelenen, sürekli bağıran, kızan bir babayı mutlaka modelleyecektir. Dediğim gibi işte annesine kötü davranan bir babayı mutlaka modelleyecektir. Tam aksi olumlu davranışlarda bulunan babayı da modelleyecektir. Hiçbir şekilde olumlu ya da olumsuz bir bağlantıda olmayan babayı da modelleyip evlendiğinde bu tarz bir baba modeli geliştirebilir. Ya da az önce söylediğimiz gibi bir farkındalık geliştirip bunun doğru olmadığını inanıp doğru alanı bulup kendisi bunu uygulamaya sokabilir. Ama genelde ilk konuştuğumuz şey oluyor. Modellediğimiz gibi oluyoruz. Çünkü bizler de hayatımızdaki deneyimlerden öğreniyoruz yaşamımızı sürdürmeyi.
1: Evet, şimdi bir uzman şey demişti, o aklıma geldi siz anlatırken. İşte çocuk mesela böyle bir ailede, işte babası hiçbir iş yapmıyor, işte eve geliyor yatıyor falan filan. Bu çocuk diyor işte Amerika'da bile okusa, işte görse de geçirse de büyüdüğünde, evlendiğinde yine aynı babası gibi davranır diyor. Siz buna katılıyor musunuz?
0: Ben az önce dediğim şey, kişiler farkındalık geliştirebiliyor. Yani bir yerde bir kırılma noktası yaşayabiliyorlar. Dediğim gibi bu ihtimal biraz daha düşük.

0: Ama hocamızın bahsettiği gibi genel kanı bu yönde.
1: Ya bu
0: Yani bu
1: genden
0: ihtimal
1: geçiyor gibi bir şey mi yoksa
0: genden geçen bir
1: çocukken
0: şey değil.
1: gördüğü?
0: Evet, çocukken gördüğü ve modellediği bir şey. Genden geçen bir şey değil.
1: Yine kendini nasıl geliştirirse
0: Evet.
1: geliştirsin biraz etkili
0: Yani
1: oluyor.
0: bu ihtimal çok daha yüksek. Yani gördüğünü yapıyor ihtimali %80'lere varıyor diyebiliriz.
1: Tamam.
0: Farkındalık ihtimali biraz daha %20'lerde. Yani farkındalık geliştirip farklı davranan ve bunun doğru olmadığını fark eden bireyler de babalığında olumlu davranış değişikliği gösterebiliyorlar.
1: Evet, işte şu şey derler ya, işte ben görmedim çocuğum görsün
0: Evet,
1: olayı.
0: evet.
1: İşte hani ben böyle bir ailede büyüdüm, benim çocuğum şöyle bir ailede büyüsün demek mi gerekiyor ya
0: Orada
1: da?
0: işte rahatsız eden bir şeyler olmuş. O birey orada bir yerde tıkanmış yani hani bu kötü bir şey, bu iyi gelmeyen bir şey, bu bana böyle böyle zararlar yaşattı deyip farkında olmuş ve bu farkındalıkla bir davranış değişikliği geliştirmiş. Ve işte babalık rolünü de bununla beraber yapılandırmış. Orada bir değişiklik göstermişti. Ben gördüm. Hani ben şiddet gördüm, o şiddet görmesin, çocuğum şiddet görmesin. Bu iyi bir şey değil diye bir sonuca varmış. Bunlar da ihtimaller arasında.
1: Evet, şimdi bir de işte aşırı koruyucu aileler var demiştik. Yani bir sorum da aslında buna çok benziyordu ama bu aşırı koruyucu ailede büyümüş birisi, bir çocuk büyüdüğünde, evlendiğinde sorumluluk almayı ya da partnerine bağımlılığı nasıl etkilenir?
0: Şöyle olabilir, muhtemelen aşırı koruyucu. Ve şimdi aşırı koruyucu ailelerde yapı şöyle olur. Zaten çocuk için her şeyi kendileri yaparlar. Şimdi böyle yetişmiş bir çocuk aşırı koruyucu bir ebeveyn olur yüksek ihtimalle ve çocuğu için her şeyi kendi yapar. Yani mesela biz şununla çok karşılaşıyoruz ebeveynlerde. Mutlaka diyor şu saatte şu yemeği yemesi lazım. Yani çocuk esnek bir varlık yani hani yemeyebilir. Mesela gelişim olarak baktığımda diyorum ki mesela nelere gülerek tepki verir? 1,5 yaşında bir bebek. Yani çok onu bilmiyor. Ama mesela neleri yer, neleri severek yer, neleri sevmeyerek yer, onları biliyor. Mesela uyku saati çok, evet zaten biz bir rutin isteriz. Ama esnek de bir rutin isteriz. Yani hani esneklik olabilir, çocuğa görelik olabilir. Her gün bir esneklikten bahsetmiyoruz. Rutin içerisinde küçük esnek zamanlardan bahsediyoruz. Ama bu aynı zamanda çocuğu da duygusunu okuyarak yaptığımız bir esneklik. Dediğim gibi çocuk orada bir öfke geliştirmiş. İşte belki çok ciddi bir karın ağrısı çekiyor. Belki hani 2 gün önce arkadaşıyla okulda yaşadığı süreç onu inanılmaz etkilemiş ve yemek yemiyor. Bir yemek yeme problemi oluşmuş. Orada anne o kadar sıkıntılı ki yani altındaki duyguya bakmıyor asla. Diyor ki hayır çok rahat geldi sordum günü güzel geçmişti. Zaten her sorduğumuzda da direkt bize doğru cevabı vermiyor çocuklar. Neden yemek yemiyor? Zaten iştahsız zaten hep böyle yapıyor beni hep uğraştırıyor diyor. Biz altındaki sebebe bakıyoruz aslında. Şimdi aşırı koruyucu aileler genelde fiziksel korumadan daha fazla bahsederler. Yani işte mutlaka şu yemeği yesin, işte şunlarla beslensin, şu saatte uyusun, işte şu kıyafetleri giysin. Daha fiziksel bir koruyuculuktan bahsederiz aşırı koruyuculuk, daha aşırı koruyucu aileler de. Ve mesela çocuk da ebeveyn olduğunda çocuğun duygusunu okumaktan çok işte ne yediğini, ne giydiğini, kaçta uyuduğuna, saçlarının hangi kesimde olduğuna işte vesaire gibi böyle daha fiziksel ve hani sürekli takılmaması gereken şeylere takılır. Bu da çocuğu yıpratan bir şey aslında. Yani hani az önce dedik ya aile güvenli alan, kaos ortamı da olsa onu güvenli alan olarak kodluyor zihin ve kaosun olmadığı, karşılaşmadığı durumlarda kendini tehlikede bulup bir kaos ortamı oluşturabiliyor kendi. Şimdi burada da çocuk yaşarken olumsuz duygular besliyor ama bunu bir güvenli ortam olarak kodladığı için yetişkinliğinde de ebeveynliğinde de bunu yapmadığında çocuğuna zarar verdiğini düşünür ve bunu mutlaka uygulamaya çalışır.
1: Evet. Çok önemli bilgiler verdiniz gerçekten.
0: Teşekkürler.
1: Şimdi hep derler işte kız çocuklarının babaları ilk aşkıdır, ki benim de öyledir, buradan babama sevgiler. Anneleri de işte erkek çocukları bu düşünceyi sağlarlar. Şimdi böyle büyüyen bir nesilde evlendiklerinde eşe karşı nasıl şekillenir bu durum?
0: Şimdi bu zaten kuramlarda baktığımızda, gelişimsel süreçlere baktığımızda 3-6 yaşta biz Elektra kompleksi ve Oedipus kompleksi olarak bakarız. Bu yaşlarda çok normaldir. İşte Oedipus kompleksinde erkek çocuk annenin yanında babayı görmek istemez. İşte ona dokunmasını istemez. Böyle tatlı tatlı hareket, anneme dokunma o benim.
1: Altyazı M.K.
0: Ya da kız çocukları işte o benim kocam der anneye işte ne olduğunu bilmez kocanın. Sen kocam deme, sen sarılma, sen öpme. Bu zaten bizim gelişim süreçlerimizin içinde aslında var. Yani hani işte kızın babayı çok sevmesi, ona çok bağlanması, o ne yaparsa doğrudur, bir idol gibi görmesi, erkek çocuğun hakeza anne görmesi bizim zaten gelişim süreçlerimizin içerisinde yaşadığımız bir durum. Yani bütün kuramlar ve tarihsel süreçler de bize bunu söylüyor. O yüzden bunun sağlıklı geçirilmesi, bu dönemde işte mesela karşı tarafı bir güç objesi olarak görür, bir düşman olarak görebilir işte erkek çocuklar babayı. Hani burada baba da çocuklaşıp çocukla böyle bir çatışmaya girmezse orada çocuk hem anneyle hem babayla sağlıklı bir ilişki içerisine girebiliyor. Kız çocuk için de öyle. İşte babayı sevdiğinde anne çocukla bir çatışma içerisine girmezse, çocukluk yapmazsa daha sağlıklı bir ilişki geliştirebiliyor. İşte ilerleyen süreçlerde evliliğini de nasıl etkiliyor? Kız çocuğu da erkek çocuğu da mutlaka görüştüğü, işte bir evlilik planladığı bir ilişki içerisindeyse bunu babasına rahatlıkla annesine babasına işte sorup onların fikrini alıp onların mutlaka tanınmasını görmesini ve kendini hani iyi kötü neyse aktarmasını istiyor. Ama biz sağlıklı bir ilişki geçirmediysek işte babamızla korkup çekiniyorsak bunu söylemekte de korkuyoruz. İşte bazen yanlış kararlar veriyoruz ya da karşımızdaki kişi yanlış olsa bile anne baba tanıdıktan sonra onların söylediklerine pek kulak asmıyoruz. Burada da süreç biraz böyle gelişiyor. Ve mesela hani az önce yine söylediğimiz şey vardı ya, güvenli alanın, hani kaos ortamının güvenli alan olarak kodlanması. Şimdi güvenli alan olarak bulunduğumuz bireyler, ebeveynler, anne ve baba, sürekli şiddet gösteren fiziksel ya da psikolojik kişilerse bunları da güvenli kişiler olarak kodluyoruz. Yani hani ileride seçimlerimiz de buna ait oluyor. Hani bir şekilde çekiliyoruz. Hani hep bazı insanlar derler ya, hani birincisinde olmadı, ikincisinde olmadı. Ben neden hep yanlış kişilere gidiyorum diye. Zihin orayı kodlamış güvenli diye. Yani orada bir duygu değişikliğine ihtiyacımız var bizim. Tabii, mutlaka bir profesyonel desteğe ihtiyacımız var. Hani bu bana zarar veren bir şey. Peki ben neden burada kalıyorum? Orada bir düşünce yapısını değiştirmemiz gerekiyor.
1: Evet, bu da gerçekten çok önemli. Evet,
0: çok önemli.
1: Şimdi sosyal medya çağındayız. İşte çocuklar da illaki bir yerlerden görüyorlar. Bu sosyal medyadaki müthiş ailelerden bahsediyorum. İşte sürekli çocuklarına hediye alıyorlar. İşte çocuklarıyla çok mutlu zaman geçiriyorlar. İşte onu çok güzel tatillere götürüyorlar. Bunu ebeveyn de görüyor, çocuk da görüyor. Bu nasıl etkiler peki? Yani dijital bir aile var orada. Ama evet, kendi ailesine gelince bakıyor. Bende böyle bir şey yok. Niye onunki öyle gibi bir düşünceye girmiş oluyor. Bu nasıl etkiler?
0: Yani ben sosyal medyaya şöyle bakıyorum. Bizim çağımızın hem bizi çok hayatımızı kolaylaştıran hem de çok zorlaştıran bir şey. Sosyal medyada da gerçekten çok suni bir mutluluk ciddi bir şekilde sürekli pompalanıyor bizlere. Ve biz bunun bu anlık bir dakikalık storyleri, işte bir dakikalık videoları sanki 24 saatin tamamına yayılmış gibi görüyor zihin. Bu da işte zihnin bize yaptığı bir oyun aslında. Burada bizler bireyler olarak, yetişkinler olarak da yani bunun böyle olmadığını, bunun sadece bir dakikalık bir süreç olduğunu, oraya yansıtılmak istenen olduğunu biliyoruz. Ve bu biraz daha ergenlik çağında çocuklarla yaşadığımız bir çatışma oluyor. Ergenlik çağındaki çocuklarımız sosyal medyadan çok etkilenip bize böyle olumsuz dönüşler verebiliyorlar. Orada biraz işte bağı güçlendirmek önemli. Yani hani zayıf bir bağımız varsa zaten çocuğumuzla, dışarıdan gördüğü onu çok çabuk etkileyebilecektir. Ve orada bir izaha girdiğimizde de yine bir problem yaşayabileceğiz. Yine biraz dediğim gibi çocukluk, bebeklik döneminde ne kadar sağlıklı bir güvenli bağ oluşturduğumuzla alakalı. Tabii biraz da sosyal medyadan biraz daha uzak kalıp gerçek hayatta biz ne kadar mutluyuz. Yani bir mutsuzluktan da nasıl bir mutluluk çıkarabiliyoruz? Biz bunun üstesinden nasıl gelebiliyoruz? Biraz çocuğa bunu yaşayarak öğretmek gerekiyor aslında.
1: Evet. Hocam çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederim. Ben ama teşekkür ben son ederim. Olarak şunu da sormak buyurun istiyorum. Lütfen. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler için çocuklarına ileride mutlu bir evlilik temeli atmaları konusunda bugünden evde neleri değiştirmelerini söylersiniz?
0: Yani mutlaka sağlıklı ilişkiler ve iletişim içerisinde olmalılar partnerleriyle. Çocukları hep söylüyorum ben, okuyun. Çocukları okumak nedir? Onun duygusunu okumak, varlığını kabul etmek, işte davranışının ne anlama geldiğini hissetmek, fark etmek, bunu çocuğa hissettirmek ve daha çok biz şundan bahsetmiyoruz. Günün 24 saati bir fiil yan yana olun, sürekli beraber vakit geçirin demiyoruz ama bir akşam saatinde bir saat onunla parkta bir keyifli vakit geçirmek ya da işte dersini çalışırken yardıma ihtiyacın varsa yardım edebilirim demek ya da bir 5-10 dakika bir müzik açıp çılgınlar gibi çok böyle rahat kendini ifade edebildiği bir dans ortamı oluşturmak da bizim sağlıklı ilişkilerimizi güçlendirmemizi sağlar. Benim önerim sağlıklı ilişkiler ve iletişimler içerisinde olsunlar. Eşler de tabii birbirleriyle.
1: Evet, çok güzel bilgiler verdiniz. Çok faydalı oldu. Ben kendi adıma da çok teşekkür ediyorum. Size ayrıca davetinizi de kırmayıp geldiniz.
0: Ben de davetiniz için çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Her zaman beklerim ben konuğum olarak.
0: İnşallah. Çok sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Psikoloji Saati programının bu haftalık da sonuna geldik. Çocuk gelişimi uzmanı ve aile danışmanı Damla Ertürk hocam bize çok güzel bilgiler verdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Yayın tekrarı. Nöbetçi Eczaneler.
1: Demirezen Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 24 83. Efe Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi, 0352 232 42 46. Funda Birol Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 999 18 96. Genç Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 235 20 50. Onur Erdem Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 336 36 42.
2: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
5: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişe 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
4: Ergül, her nesil. Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
5: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergül Mobilya Fabrika Satış mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergül Mobilya Fabrika Satış mağazası Kumsmoğlu AVM.
4: Ergül, her nesil.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Gelişmelerle karşınızdayız. 15 Temmuz'un 10. yılında İstanbul'da düzenlenen bisiklet turunda yüzlerce kişi şehitler için pedal çevirdi. Bakan Osman Aşkınbak, Taksim'den başlayan etkinlikte milli iradeye sahip çıkma ve hain darbe girişimini unutturmama mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Katar Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani için taziye mesajı yayımladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörsüz Türkiye projesi de hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan zerre kadar şüphe duymuyorum, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih başvuruları yarından itibaren 27 Temmuz'a kadar yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta map.gov.tr adresinden ilan edilecek. Kolombiya'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcular 4 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet olarak uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yapmak istediklerini söyledi. Bakan, yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var. Mevcut kanun teşkilata dar gelmeye başladı, düzenlemeler yapılacak dedi.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
4: Nasıl başardım başlıyor.
5: Keşke sanayide de çalışanlar olsa. Hiç sevmediğimiz ustalar var. Biz onlardan daha temiz yapıyoruz. Daha güzel araba yıkayabiliriz mesela. Daha güzel camlarını silebiliriz bayanlar olarak. Gerçekten sevdikleri, istedikleri bir işse gözlerini kapatsınlar ve yürüsünler. Devam gelecektir. Sibel Erken, SİDE Sürücü Kursu'nda kurum müdürlüğü yapıyorum. Özel direksiyon dersi veriyorum. Evliyim, bir oğlum bir kızım var. 26 yıldır SİDE Sürücü Kursu'nda kurum müdürlüğü yapıyorum. 20 yıldır da direksiyon eğitimi veriyorum. 20 yaşında mecburen başlamak zorunda kaldım. Üniversitedeydim ama hemen başladım. Önce ister istemez bu iş yerine başladığımda çalışan personel beni istemedi. Zorluklar yaşadım. Öğretmek istemediler. Öğretmek istemedikleri şeyleri kendi çabalarımla öğrendim. O dönemler bilgisayar yoktu. 2000 yılında başladım ben işe. Klasörlerdeki dosyalardan çıktılar var. Çıktı yoktu. Eskiden elle yazılıyordu. Daktilo ile yazılıyordu. Ben bunların hepsini bilgisayara aktardım. Bilgisayara aktardım. aktarıp Milli Eğitim'le iletişimleri artık bilgisayardan çıktığıyla kurmaya başlamıştım. Milli Eğitim'e ilk çıktığı alıp götürdüğümde personel şaşırmıştı. Bu kağıdı nereden getirdin demişti. Çok şaşırmışlardı. Kendimi bu şekilde kendimi geliştirdim. Yani birileri bana bir şey öğretmedi. Zorunlu olarak başladım ama devamı da geldi. Direksiyon eğitimi kısmına 6 yıl kadar direksiyon eğitimi vermedim. 2006 yılında araba kullandığımı gören bir patron diyeyim ben, bir fabrika sahibi, kızına da öğretmemi istedi. Ben de öylelikle onun kızıyla başladım. Kızı, gelini, yakınları derken, sonra kendi yakınlarım derken hep böyle birilerinin önerisiyle yıllardır direksiyon dersi veriyorum, 20 yıldır. Aracımızın arkasını park edeceğimiz yere ayarlıyoruz. Sol aynadan ve sağ aynadan kontrol edip vitesimizi geriye alıp direksiyonu tam sola çeviriyoruz. Eğitim hayatım gayet iyiydi. Başarılı bir öğrenciydim aslında. İlk yıl üniversiteyi tercih yaptığım için olmadı, bir yer gelmedi. Sonraki yıl yine istediğim yer gelmedi. En son artık dedim ki herhangi bir yer olsun. Kontrol sistemleri diye bir bölüm okudum. Aslında bölüm çok güzel. Bir tekstil firmasında 2 ay staj yaptım. Bir sonraki yılda Hava Ekimal'de staj yaptım 2 yıl. Gayet verimli geçti. Yıllar sonra artık sürücü kursundan sıkıldım. Aile şirketi olduğu için babamlarla ya aileyle birlikte çalışmak istemeyip bir fabrikaya gittim. Orada işe başladım. Referans verdi birileri. Orada çalışırken üretim planlama derdim. Çok sevdiler. Çok da eğlenceli geçti. Kısa çalıştım. 11 ay kadar çalıştım. Sonra tekrar kursa dönüş yaptım. Fabrikanın sahibi kendim gibi araba sürmemi istedi kızının. Öyle ona araba sürmeyi öğreteyim derken direksiyon hocası oluverdim. Burada işe başladıktan sonra personelin bana hiçbir şey göstermemesi, bazı evrakları ben görmeden yapmaları beni orada zorladı ve dedim ki bunu onlar göstermeden kendileri hallediyor. Özellikle yapıyor. Yetkili olduğumu bildiği halde öğretmek istemiyorlar. O dönem babam yoktu. Mecburen ben bakmak zorundaydım. Ya patron sen oluyorsun ama seni patron yerine koymuyorlar. Gizli gizli iş yapıyorlar. Dosyaların hepsi Milli Eğitim'e gidiyor ama elimden hiçbirini geçirmiyorlardı. İzin vermiyorlardı. Ben kendi kendime o dosyaların hepsini çıkartıp okuyup yazarak kendi kendimi geliştirdim. Ve orada dedim ki yani işinin başında durursan, kendin yaparsan bu iş ilerliyor yoksa ilerlemiyor. Sana hiç kimse hiçbir şey öğretmiyor. Kendini öğreniyorsun. İniş, yukarı çıkış, iki taraflı daralan yol. Direksiyon eğitimi veriyorum, evet yıllardır veriyorum. Ama hiç kimse şu şekilde araba sürmeyi öğreteceksin demedi bana. Eskiden çok katıydı araba sürmeyi öğretmeleri. Eğitmenler çok sert davranırlardı. Ben aşırı empati yapan birisiyim. Empati yaptığım için öğrenci geldiğinde anlatıyor işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, yapamıyorum dediği zaman ben onlara böyle yön verebiliyorum. Ya da sanki onların yerindeymiş, kendim oradaymış gibi onun yerine koyup o şekilde ders verdiğimde çok daha verimli oluyor, çok da başarılı oluyorlar. Mesela trafikte. Trafikte araba sürdürmeye çalışıyorsun. Öğrenciyi orada sakinleştirmeye çalışıyorum. Durum yani ister istemez gergin geçebiliyor bazen. Ama oradan trafikten birisi bir korneye basıyor. Ya da motosikletle yandan gelebiliyor. Ya da bir hızlı bir araç, işte modeli yüksek araç bir anda geldiğinde öğrencinin dikkati dağılabiliyor. Bir anda heyecanla ister istemez ya sağa ya sola direksiyonu kırabiliyor. Tehlikeli anlar yaşayabiliyoruz. Bugün de yaşadım aynı şeyi. Kaza tehlikesi atlatıyoruz. Zor kısımları var tabii ki. Gerçekten araba sürmek isteyen herkes sürmeli, istemeyenler lütfen sürmesin. Çünkü istemedikleri için olmuyor, verimli geçmiyor, zorla öğretiyorsun, zorla güzellik olmuyor. Ehliyet de alamıyorlar, arabada süremiyorlar. Yani 10 saat ders verdim, düz yolda gitmeyi hala öğretemediğim öğrencim var. Hala sadece düz gidecek, kavşak dönmek yok, düz gidemiyor. Çünkü istemiyor, eşi zorla öğrettiriyor, bu da verimli geçmiyor. Kendi yolculuğumdan çıkarak bayanlara öneririm. Çalışma hayatı gerçekten çok güzel ama sevdikleri işte eğer yapmalılar yoksa yapmamalılar. Yani para için bir iş yapılmamalı, sevmediğin iş yapılmamalı öyle diyeyim. Direksiyon eğitmenliği çok zevkli ama para için yapıyorsanız zevkli değil. Virajı tamamlarken devam etmek için de gaz veriyoruz. Gerçekten sevmeniz lazım. Sevdiğin zaman o bir saatin, bir saat dersin nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Ama eğer istemezsen, sevmezsen o bir saat eziyet oluyor. Bazı öğrenci mesela ders yapmak istemiyor. Bu bana yansıyor. O bir saat bana da öğrenciye de eziyet oluyor. Yani zorluyor. İkimiz de zorluyor. Seviyorsa, istiyorsa gelsin. Direksiyon eğitmen olmak istiyorsa gelsin ben yardımcı olurum elimden geldiği kadar. Ama gerçekten sevmesi lazım. Tabii ki öğrencilerin de istemesi gerekiyor.
6: Direksiyonu tam sağa çeviriyoruz. Omzumuz geçtikten sonra hafif gaz vererek direksiyonun açmasını sağlıyoruz.
5: Girişimci olmak isteyen kadınlar iyice araştırmaları lazım. Gerçekten sevdikleri, istedikleri bir işse gözlerini kapatsınlar ve yürüsünler. Devam gelecektir. Yani hiç korkuları olmasın bence. Ama önce araştırmaları gerekiyor. Araştırmadan böyle bir anda ben butik açayım deyip gidip bir butik açtığı zaman patlayabiliyor. Mesela çok güzel pasta yapan kadınlar diyelim, örnek veriyorum. Bu bir pastane açmak istiyor. Ama hemen bir anda pastane açmamalı. Araştırmalı, pazarını araştırmalı. Yaptığı şeyler satılacak mı, satılmayacak mı? Kendini bir önce bir araştırmayı tamamlayıp sonra işleri açmalı. Tabii ki öneriyorum yani bayanlar kendileri geliştirsin. Her yerde geliştirsin. Keşke sanayide de çalışanlar olsa. Hiç sevmediğimiz ustalar var. Biz onlardan daha temiz yapıyoruz. Daha güzel araba yıkayabiliriz mesela. Daha güzel camlarını silebiliriz bayanlar olarak. Oto yıkama bir bayan çalıştırsa, personel de bayan olsa olabilir.
4: Nasıl başardım sona erdi.
7: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
8: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik, hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye ateş açan İran'a karşı bu hafta 3. saldırı turunu başlattığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri de İran'ın füze ve kamikaze İHA'larla topraklarına saldırı düzenlediğini bildirdi. Katar eski emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrası tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi ifadesini kullandı. Kanada'nın Toronto kentindeki bir sokak festivali yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, en az 4 kişi de yaralandı. Ankara'daki NATO zirvesinin Yunanistan ve İsrail'deki yankıları devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin F-35 alımına yönelik olumlu mesajları iki ülkeyi de panikletti. Yunanistan eski başbakanı Alexis Tsipras, süreci Yunanistan için ulusal bir yenilgi olarak tanımladı. İsrail basınında ise Türkiye'den tokat yedik başlıkları atıldı. İranlı müzakere ekibine yakın bir kaynak, ABD'nin mevcut tutumundan geri adım atmadığı sürece Tahran-Washington müzakerelerinin söz konusu olmayacağını söyledi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.221'e çıktı.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 14 derece. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız Tomarza 28, Akkışla Özvatan Bünyan 30, İncesi 31, Develi Felaye Sarıolan Yahyalı 32, Yeşilhisar 34 derece, çevre illerde Yozgat 29, Sivas Nevşehir 30, Kırşehir Niğde 32 derece, büyük kentlerde İstanbul 30, Ankara 33, İzmir ise 36 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 1191. 3. Haçlı Seferi'nde Seylahattin Eyyubi'nin kuvvetleri, Akka Kalesi'nde kuşatan Fransa kuvvetlerine 2. yılın sonunda teslim oldu. 1806. 16 Alman Prenslik Devleti, Kutsal Roma İmparatorluğu'ndan ayrılarak Ren Konfederasyonu'nu kurdu. 1878, Osmanlı İmparatorluğu, Kıbrıs Adası yönetimini Birleşik Krallığa devretti. 1923, İstiklal Marşı için Ali Rıfat Bey'in bestelediği eser seçildi. Bu marş, 7 yıl okunduktan sonra 1930'da Zeki Bey'in bestesiyle değiştirildi. 1932, Türk Dil Kurumu kuruldu. 1933,

0: Seven Fransa Başbakanı oldu. 1951 İstanbul Sultanahmet Adliye Sarayı'nın temeli atıldı. 1958 Kıbrıs'ta olaylar tırmandı. 5 Kıbrıslı Türk pusuya düşürerek öldürüldü. 1960 Celal Bayar vatana ihanet suçuyla Yüce Divan'a sevk edildi. 1962 The Rolling Stones topluluğu ilk konserlerini Londra'da Marquee Club'da verdi. 1967 New York'ta New Jersey 6 gün sürecek olan ırkçı ayaklanmalar başladı, 27 kişi hayatını kaybetti. 1973 Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk Orman Suçluları Affı Kanunu'nu veto etti. 1977 Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Halil Tunç, Milliyetçi Cephe Hükümdarı kurulur ve güven oyu alırsa genel greve gideriz, dedi. 1987 1987 Türkiye Anayasa Değişikliği referandumu için sokağa çıkma yasağı uygulandı. 1991 İstanbul'daki polis baskınında Dev Sol üyesi 10 kişi öldürüldü, örgütün eski yöneticilerinden Paşa Güven de Paris'te öldürüldü. 1993 Türkiye Güzeli Arzum Onan Avrupa Güzeli seçildi. 1993 Japonya'nın Tokyo Adası açıklarında meydana gelen depremin yarattığı tsunami 3000 kişinin ölümüne neden oldu. 1993 Hülya Avşar Berlin'in Berlin filmindeki rolüyle Moskova Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. 1994 Kapatılan Demokrasi Partisi'nin eski milletvekilleri Selim Sadak ve Sedat Yurttaş tutuklandı. 1997 Mesut Yılmaz başkanlığındaki 55. hükümet güven oyu aldı. 2000 ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz Avrupa Birliği'nden sorumlu başbakan yardımcısı olarak kabineye girdi. 2002 Kanada'da aynı cinsten insanların evliliği yasalaştı. 2002 Faslı askerlerin Akdeniz'de İspanya'ya ait bir adacığa çıkarak Fas bayrağı dikmesi krize yol açtı. 2004 Pedro Santana Lopez Portekiz Başbakanı oldu. 2006 Hizbullah'ın İsrail'e füze saldırıları düzenlemesiyle 2006 İsrail-Lübnan krizi başladı.
1: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: 6 Temmuz Pazartesi'den 10 Temmuz Cuma'ya kadar ülkemizde ve şehrimizde yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap suçlaması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu kanun teklifi, trafik güvenliğini arttırmayı hedefleyen düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler, drift yapmaları ve makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak, sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ne 100 öğrenci kapasiteli kız yurdu yapılacak. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ni ziyaret ederek yapılacak kız yurdu hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'den bilgiler aldı. Melikgazi Belediyesi'nin Dedeman Parkı içerisinde hayata geçirdiği, sanatın, kültürün nabzının attığı Sanat Melikgazi, bir yıllık emeğini Çarşı Melikgazi'de görücüye çıkardı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Sanat Melikgazi kapsamında yaptığımız çalışmalar yavaş yavaş ürünlerini ortaya çıkartmaya başladı. Her kesime dokunuyoruz. Bugün aslında yaz okullarımızın da başlangıcını yaptık. 8000 başvuru vardı yaz okullarına. Büyük bir ordu, eğitim ordusu şu anda bütün mahallelerde sanattan spora, müziğe, farklı alanlarda eğitimler veriyoruz Melikgazi'de çok şükür. Sanat Melikgazi kapsamında da çok hızlı bir şekilde yapmış olduğumuz çalışma neticesinde bugün burada Çarşı Melikgazi'de yapılan ürünleri, üretilen ürünleri inşallah sergilemiş olacağız.
1: Kocasinan

0: Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan kentsel dönüşüm alanı içerisindeki Koca Sinan Akademi Spor Tesisi'nin açıldığını belirterek şunları ifade etti.
1: Tesisimiz açıldı. Şu anda faaliyette gerek Yunus Emre Mahallesi'nden, gerek Turgut Reis Barbaros Mahallesi'nden, Ziya Gökhan Mahallesi'nden bu çevredeki mahalledeki yaşayan hemşehrilerimize hizmet verir bir şekilde faaliyetimize geçmiş bulunmaktayız. Bütün hemşehrilerimize sağlıklı günler diliyoruz. Buraya geldikleri zaman spor yapabilecek, yüzme bilmeyenler için yüzme eğitiminin verildiğini, gençler için, yetişkinler için bu eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini hatırlatmak isterim. Aynı şekilde 7-14 yaşındaki çocuklarımız için de havuzlarımızda yüzme eğitiminin verildiğini de hatırlatmış olalım. Sağlıklı günlerde kullanmak nasip olsun. Tabii ki toplum sağlığı önemli. Tabii ki bölgemizde yaşayan hemşehrilerimizin ruhen, fiziken, bedenen her alanda sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirmeler için biz projeler geliştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz spor tesisi de bu minvan üzere kadınlarımıza, erkeklerimize, her yaş grubuna hitap eden tesisler olduğunu hatırlatıyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum.
0: Hacılar Belediyesi ile Türk Kızılay Kayseri Şubesi, Hacılar içerisinde kullanılmayan tekstil ürünlerinin geri dönüşüme kazandırılması ve elde edilecek gelirle ihtiyaç sahiplerine destek olunması amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Burada konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: Şu an için bunu protokol altına almış durumdayız. Ben Kızılay'ımıza hem genel başkanlık seviyesinde hem il başkanlığı seviyesinde teşekkür ediyorum bu anlamlı işbirliği için. Zira eski bir tişörtün Gazze'de bir çorbaya vesile olacağı mottosuyla harekete başlamışlar. Bizim ilçemizde de eski bir kıyafetin her türlü yardıma vesile olacağı, gerek yurt içinde gerek de yurt dışındaki yardıma vesile olacağını biliyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızın duyarlılığının farkındayız. Bu duyarlılığı da en üst seviyeye çıkarmak için bugün bu protokolü imza altına almış bulunuyoruz.
3: Haftanın özeti.
0: 7 Temmuz Salı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, müttefikler arasında savunma alanındaki ticari kısıtlamaları ve yaptırımları mutlaka hep birlikte ortadan kaldırmalıyız. İttifakın askeri hazırlık düzeyini arttırmak istiyorsak, kolektif güvenliğimizi güçlendirmek istiyorsak, bu anlamsız yaptırımları, kısıtlamaları hep birlikte masadan temizlemeliyiz dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO ile savunma sanayi arasında işbirliği inşa edilmesinin önemine işaret ederek tek bir ülke endüstriyel devrimi bir başına sağlayamaz. Birlikte yapmak zorundayız. Biz NATO'yuz. Bizler kabiliyetimizi, teknolojimizi, sanayimizi bir araya getiriyoruz. 32 ülkenin varlıklarını bir araya getiriyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı, rafine yağlarda ve bu yağlardan üretilen gıda ürünlerinde oluşan bazı bulaşanların azaltılmasına yönelik uygulama kılavuzu hazırladı. Ticaret Bakanlığı, su başta olmak üzere ambalajlı içecek ürünlerinde maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı ve haksız fiyat kapsamında gerekli idari yaptırımların uygulanacağını bildirdi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından açıklanan destek programı kapsamında Kayseri'nin bir kez daha önemli bir başarıya imza attığını belirterek, toplam 255 milyon TL yatırım ve 108 milyon TL hibe desteğinin şehrin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.
3: Haftanın özeti.
0: 8 Temmuz Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını %3,5 düzeyinde yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılık bağlantılı harcamalarda ise şimdiden %1,5'lik bütçe payını paylaştık. Böylece %5 hedefine lahide belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildiride üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddeye ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlantılarına teyit etmek üzere Ankara'da bir araya gelindiğine dikkat çekildi. Bir müttefike yönelik saldırı, Türk tüm müttefiklere yönelik saldırıdır. Birliğimiz, dayanışmamız ve kolektif gücümüz, özgür ve demokratik uluslardan oluşan ittifakımızdaki 1 milyar vatandaş için barış, güvenlik ve refahın temeli olmaya devam etmektedir. Caydırıcılık ve savunmaya yönelik 360 derece yaklaşımımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz ifadeleri kullanıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 59 tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşmanın 17. haftasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında tartışma yaşandı. İmamoğlu duruşma salonundan çıkarıldı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hastal Caddesi'nde kazandırılacak olan ortaokul için düğmeye basıldı. Bu konuda açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Bu bir gönül işi, eğitim yatırımımız rekor düzeyde ama biz yorulmadan yenileri eklemeye devam ediyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bu yeni ortaokulumuz yoğun nüfusun ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak. İlçemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun," dedi. Cumhuriyet Halk Partili Niyazi Ünalmış'ın Millet Bahçesi'ndeki yapay şelale ve göletle ilgili yaptığı eleştiriyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, biyolojik göletlerin olağan süreçlerinde havaların aniden ısınması sonucu yüzeyde oluşan biyofilm tabakası, ekolojik açıdan anormal bir durum olmayıp yaklaşık olarak 15 gün sonunda normale dönmektedir. Millet bahçemizde bunun su bitkileri her geçen yıl değişimlerini ilerletmekte olup içerisinde bulunan koi balıklarının da sayıca çoğaldığı gözlenmektedir. Bakım kaynaklı bir sorun mevcut değildir. Biyolojik açıdan anormal bir durum söz konusu değildir, dedi. Havaların ısınmasıyla birlikte Erciyes Dağı'nda çadır ve karavan sezonu da açıldı. Kendi çadırıyla gelmek isteyenler dışında kamp severler ayrıca çadır kiralayabiliyor.
3: Haftanın özeti.
0: 9 Temmuz Perşembe. Milli Eğitim Bakanlığı, okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrimiçi platformlardaki paylaşımların incelenerek kişisel verilere yer veren içeriklerin kaldırılması talimatında bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın 3. çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksinin 101,5 olduğunu belirterek, endeksin 100'ün üzerinde olması, ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde olduğunu göstermektedir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur'un yılın ilk 6 ayında 723 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettiğini bildirdi. TÜBİTAK Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen vergi borcu yapılanması kapsamında yapılandırmadan yararlanan araç sahiplerinin araç muayenelerini yaptırabileceğini hatırlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 7,7 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin hazırlıklarını tamamlama aşamasına gelmiş bulunuyoruz, dedi. Kayseri'de iş ve danışmanın ahilik ruhuyla geliştirilmesi maksadıyla Ahiler İş ve Dayanışma Derneği kuruldu. Dernek Başkanı Emrah Kuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Amacımız iş insanlarını aynı çatı altında buluşturarak bilgi ve tecrübeyi paylaşmak, dayanışmayı güçlendirmek, genç nesillere ahilik kültürünü aktarmak ve şehrimizin ekonomi ile sosyal yaşamına kalıcı değerler kazandırmaktadır," dedi.
3: Haftanın özeti.
0: 10 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin 1973 Barış Harekatı'na ilişkin kararını hiçbir şekilde tanımadıklarını belirterek, "Biz bu kararı elbette ki hiçbir şekilde tanımıyoruz. Yok hükmünde bir karar olarak görüyoruz," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu'nun tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. 12. yargı paketiyle yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmalar arasında süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbirler alınacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS'ye giren öğrencilere seslendi. Bakan Tekin, "Bugün LGS kapsamında merkezi sınav sonuçlarını açıkladık. Sınavda aldığınız puanın ötesinde her biriniz bizim için eşsiz bir değere sahipsiniz. En kıymetlilerimizsiniz," dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 9. sınıfta mesleki eğitime kayıt oranı Türkiye ortalaması %43 iken Kayseri'de %55 ile rekor kırdı, dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin en kapsamlı ve en modern hayvan bakım evinin valilik onayı çalışma ruhsatının alındığını açıkladı. CHP Kocasinan Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulunarak Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen 143 ayrı iddiaya karşı savunma yapması için yalnızca 5-6 saat süre verilmesi adil yargılama ilkesi açısından ciddi tartışmalara neden olmaktadır, dedi. Haftanın gün gün tüm gelişmelerini aktardığımız bültenimizin sonuna geldik. Yeni haftada yeni haberlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
0: Demirezen Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352-222-2483. Efe Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi, 0352-232-4246. Funda Birol Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352-999-1896. Genç Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352-235-2050. Onur Erdem Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352-336-3642.
3: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
4: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
5: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
6: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişe 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
5: Ergül her nesil.
7: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
8: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
8: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
5: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
6: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kums Mall AVM.

0: Sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle karşınızdayız. 15 Temmuz'un 10. yılında İstanbul'da düzenlenen bisiklet turunda yüzlerce kişi şehitler için pedal çevirdi. Bakan Osman Aşkınbak, Taksim'den başlayan etkinlikte milli iradeye sahip çıkma ve hain darbe girişimini unutturmama mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Katar Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani için taziye mesajı yayımladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörsüz Türkiye projesi de hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan zerre kadar şüphe duymuyorum, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih başvuruları yarından itibaren 27 Temmuz'a kadar yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta map.gov.tr adresinden ilan edilecek. Kolombiya'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcular 4 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet olarak uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yapmak istediklerini söyledi. Bakan, yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var. Mevcut kanun teşkilata dar gelmeye başladı, düzenlemeler yapılacak dedi.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
4: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
5: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Yeah. Yayın tekrarı.
11: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.
12: Efendim merhabalar, Geleceğin Mektupları programıyla 91.8 Radyo Radar frekansından karşınızdayız. Tabii programımız aynı zamanda Kayseri Radar, Radyo Radar sosyal medya hesaplarından ve kayseri.net YouTube kanalından da canlı canlı ekranlarınızda. Şu anda yayınımıza tesadüf eden siz kıymetli izleyicilerimizi, takipçilerimizi en kalbi duygularımızla selamlıyoruz ve geleceğe mektup yazmaya, bugünkü satırları doldurmaya başlayacağız inşallah. Bugün çok güzel bir başlık seçtik. Dedik ki yarınlara hazırladığımız çocuklar dedik. Bu konuyu da yine her hafta olduğu gibi konunun uzmanı kıymetli hocam Ahsen Soyçolak'la dolduracağız. Eğitimci ve çocuk gelişimci. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
13: Çok teşekkür ederim hocam, çok sağ olun.
12: Nasılsınız?
13: Çok teşekkür ederim. Hamdolsun çok iyiyiz, enerjiyiz.
12: Ben programın bu afişini paylaşırken yarınlara yazacağımız en güzel mektup çocuklarımız notunuzu okudum. Çok da kıymetli geldi. Gerçekten de öyle. Biz aslında yarınlara mektup yazmaktan, geleceğe mektup yazmaktan bahsediyoruz hocam. Aslında bu mektupları biz de geçmişten, dedelerimizden, ninelerimizden, o geçmişteki örnek aldığımız rol modellerden aldık. Onu yaşıyoruz. Hayatımızda güzel olan şeyler varsa o mektupları doğru okuduğumuz anlamına geliyor diye düşünüyorum. Biz de yarınlara inşallah güzel notlar, güzel sözler, güzel davranışlar, rol model karakterler bırakabilirsek
13: ne mutlu
12: işte
13: bize.
12: En güzel o olur. Hocam yayınımıza başlamadan, bugün çok güzel şeyler konuşacağız biliyorum ama yayınımıza başlamadan önce dilerseniz Ahsen Soyçolak kimdir? Kısaca dinleyicilerimiz, takipçilerimiz tanısın isterim. Buyurun sözü size bırakıyorum.
13: Teşekkür ederim hocam. Kısaca bahsedeyim. Ahsen Soyçolak ben. 20 yıldır bu işi yapıyorum. 20 yıldır çocuklarla birlikteyim. Hem sektördeyim, hem bireysel anlamda hem sınıf ortamında çocuklarla ve ebeveynlerle beraberim. Evet. Aynı zamanda bireysel eğitim vermekteyim. Ebeveynlerimizle birebir sürekli irtibat halindeyiz. Yaklaşık 17 yaşından beri diyeyim aslında, evet, çocukluktan beri hayalim olan bir meslekti. Hayalim olan mesleği de hayalim olmasını sağlayan bir hocam vardı. Çok ismini zikretmek isterim burada.
12: Lütfen.
13: Kayseri'de de hatta bilirler kendisini, Zuhal Gers. Benim idolümdür kendisi.
12: Selam edelim biz de o zaman.
13: Kesinlikle. Çok severim. Kendisini çok örnek almışımdır. Onun yolundan ilerlemişimdir. Bugünlere kadar geldik çok şükür. Mesleğimizi yine severek icra etmeye devam ediyoruz.
12: Çok güzel. Hocam gerçekten çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Çünkü dediğiniz gibi yani çocuklar bizim geleceğimiz.
13: Evet.
12: Nasıl bir gelecek tasavvur ediyorsak, nasıl bir gelecek hayal ediyorsak aslında tüm davranışlarımızı, eğilimlerimizi ona göre yapmalıyız. Peki ilk soru da öyle olsun o zaman. Bir çocuk gelişimcisi olarak günümüzdeki çocukların önceki nesillerle kıyaslanmasını demeyelim de yani böyle karşılaştırmasını yapsak herhalde günümüzde biraz daha farklı.
13: Tabii.
12: Diyebiliriz. Şimdi çünkü uzun yıllardır da bu iş yaptığınız, evet, için aradaki değişimi de çok net görmüşsünüzdür.
13: Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi şöyle başlayayım ilk başta. Biz mesleğe ilk başladığımız yıllardaki gördüğümüz o teorik eğitimler vesaireler şimdiki çocuklarla çok işe yaradığını söyleyemem. Şimdi hani teoriyle uygulama da farklıdır.
12: Tabii.
13: İlla ki birbirinden, tabii, farklıdır ama bizim o öğrendiklerimiz vesairelerimiz onlar sanırım bizim için geçerliymiş. Ama şimdi çok daha farklı yöntemler öğrenmek zorundayız. Şimdiki çocuklar bilgiye çok daha kolay ulaşıyorlar.
12: Çok
13: bizim
12: güzel
13: bilmediğimiz birçok şeye sahipler. Önlerinde çok güzel ulaşabilecekleri, her şeye ulaşabilecekleri teknolojik her şey var. Şimdi bunları bir de var ama bir de anlamlandırmak var. Bunlara bakıyoruz ama anlamlandırmalarını sağlayabiliyor muyuz?
12: Çok doğru.
13: Asıl önemli olan nokta burası. Aynı zamanda işte teknolojiye illaki gireceğiz sizinle şimdi konuşurken ama bunu doğru kullanabiliyor muyuz? Doğru ilerleyebiliyor muyuz? Çocuklara neleri anlatabiliyoruz? Biz biliyor muyuz? Asıl önemli olan bu. Biz onları nasıl yönlendiriyoruz? Ben yapamadım, o yapsınlar var.
12: Ya, çok doğru.
13: Şimdi esas kilit noktaları aslında bu konu çok uzun uzadıya gider. Evet. Saatlerce konuşabiliriz.
12: Biz sadece bir yayın başlığı olabilir.
13: Aynen öyle. Şeydir. Çok seminer olur, yayın başlığı. Kitap bile çıkar buradan aslında. Ama söylediğim gibi bahsettiğimiz şeyler hep kendimizin yaşadığı, işte ben yapamadım çocuğum yapsın, işte ben şu okula gidemedim çocuğum gitsin, ben onu yapamadım.
12: Ama bu arada onun yapsın. Ona ilgisi var mı falan pek?
13: Ya aslında çok da umursamıyoruz, hani diyoruz evet, ki evet maalesef. Çocuklara yarış atı gibi işte o kurs senin, bu kurs benim, şurası senin, burası benim, çocuğun sıkılmaya bile vakti yok.
12: Evet.
13: Sadece yorgunluk ve inanılmaz bir bilgi bombardımanı var internette, yarı doğru yarı yanlış. İşte hani belirli bir süzgeçten geçmemiş, bilen bilmeyen herkes, çok özür diliyorum ama bilen bilmeyen herkes çocuk gelişimi hakkında her şeyi çok biliyormuşçasına yorumlar yapılıyor. Ve kız kardeşim, çok küçük bir örnek vermek isterim burada. Birkaç gün önce kız kardeşimle birlikte yeni bebekleri oldu.
12: Allah bağışlasın.
13: Amin. Şey diyor eşi bana, abla diyor çocuğun diyor üşüdüğünü nasıl anlarız? Dedim şimdi benim babaannem, benim annem bize derlerdi ki çocuğun burnu üşüyorsa üşümüştür. Yok abla, öyle değilmiş o. Nasılmış dedim. İşte göğsüyle sırtı üşüyorsa çocuk üşüyordur. Dedim ki oğlum üşüyorsa dedim göğsü ve sırtı soğuksa bu çocuk hastalanmıştır demektir. Geçmiş olsun demektir. Evet. Yani bu internette işte kaydırırken gördüğünüz
12: hocam sıkıntı o herhalde. Biz anne baba olmayı artık reels videolardan öğrenir hale geliyorsak sıkıntı var.
13: Sıkıntı orada. Bir de dediğim gibi ben yapamadım, o yapsın.
12: Evet.
13: Yani bu esas kilit noktamız burası. Biz biraz çok sıkı büyüdük. Biraz disiplinli büyüdük. Büyürken kısıtlandık da. Ama şimdi söylüyorum, hep de diyorum ben, hani gelenekselle moderniteyi bir entegre etmemiz lazım artık biz.
12: Çok doğru.
13: Yani gelenekseli hayatımızdan çıkaramayız, çıkarmamalıyız.
12: Çıkarmamalıyız.
13: Çıkarmamalıyız zaten. Çocuklarımızı büyütürken. Ben kendim, hani hem ben eğitimciyim hem eşim eğitimci. Biz böyle yaparak büyütmeye çalıştık.
12: Evet. Allah yüz aydınlığı çocuklar nasip etsin.
13: Hepimiz.
12: Çocuk yetiştirmek her dönemde zordu gerçi hocam.
13: Çok.
12: Her dönemin işte ben anneannemden babaannemden dinlediğim hikayelerde o işte babamları yetiştirirken, annemleri yetiştirirken ki evet. zorluklar anlattılar. Biz kendi çocuğumuza tecrübe ettik. Çocuğum, torunum da tecrübe ediyor. Derken bu bir süreç ama bugünkü en büyük imtihan, anne babaların en büyük imtihanı ne diye sorsam. Yani bu her dönemde farklıydı ama bugün biraz daha farklı. Gerçi teknoloji dediniz.
13: İki başlığımız var.
12: Yoğunlaştık. Bugün en büyük...
13: En büyük problemimiz iki başlığımız var. Biz
12: nedir hocam?
13: Zaten biliyoruz teknoloji.
12: Evet.
13: Bir tanesi de mükemmel ebeveyn olmak.
12: Çok doğru hocam. Evet.
13: Evet. Geçenlerde bu konuyu işledik biz annelerimle birlikte. Küçük bir toplantı yaptık.
12: Hı hı.
13: Mükemmel anne olmak efsanesi diye bir konumuz vardı.
12: Çok güzel.
13: Hepimiz orada bildiklerimizi, yaşadıklarımızı anlattık. Hiçbirimiz mükemmel değiliz, olamayız. Mükemmel ebeveyn diye bir kavram hayatımızda zaten olmamalı. Ama hani hep şunu görüyoruz şimdi. Kendim gördüklerimi söylüyorum. Sadece yaşadığım hani ebeveynlerden vesairelerden, yakın çevremden. İşte sen bu çocuğa bakamamışsın, büyümemiş.
12: Çok.
13: Doymadı bu çocuk.
12: Doğru. Bakamıyor musun?
13: Ya,
12: bakamıyor musun?
13: Sonra işte... Burada çok da küçük bir
12: detay.
13: İşte
12: annelere travma oluyor değil mi burada?
13: İşte anneye çok travma oluyor burada. Çünkü baba bu sefer diyor ki, ha diyor, büyükler bunu söylediyse
12: vardır
13: benim öyle. Eşim yapamıyor demek. Sen hastaladın çocuğu. Bu çocuk niye hasta oldu? Sen evde değil miydin? Yanında değil miydin? Yani bir anne çocuğunu hasta etmek ister mi? Ya da bir anne çocuğunu aç bırakmak ister mi? Bakımsız bırakmak ister mi?
12: Evet.
13: İstemez. Çünkü onda... Allah'ın vermiş olduğu çok güzel bir merhamet duygusu var annede.
12: Tabii, tabii.
13: Ya emzirmek gibi çok büyük bir lütuf vermiş bize. Aradaki kurduğumuz o bağ o kadar kıymetli ki. Yani Allah bize onu vermiş. Biz onu yaşamak isterken, hani kadın olarak yaşamak isterken bu taraftan işte gelenekseli burada çıkaracağız.
12: Evet.
13: Mesela dediğim, entegre ediyoruz dedim ya.
12: Evet.
13: Gelenekseli buradan bir çıkarmamız lazım. Çünkü biz kendimiz de ebeveyn olmayı öğrenmek zorundayız. Hepimizin ilk çocuk nedir?
12: Proje çocuk.
13: Proje çocuk. Yani çıraklık, kasbalık, ustalık falan diye gidiyor bunlar. Kimisi işte çıraklıkta kalıyor, kimisi kasbalıkta kalıyor. Ama dediğim gibi bunu yaşayarak öğrenmek, bunu dile getirirken de naif bir dille dile getirmek daha önemli diye düşünüyorum.
12: Çok güzel. İşte dediniz ya hocam, kusursuzluk arayışı aslında o da dijitalden evet, çok yüklenen. Kusursuz insanlar görüyoruz durmadan. Kusursuz sofralar, kusursuz anneler, kusursuz babalar, erkekler, kadınlar derken bu bizim algımızı değişiyor. Bir de çok çabuk ulaşılabilir hale geldi. Önceden işte kırsalda yaşayan birisinin şehirdeki bir şeye ulaşmaya hevesi yoktu. Çünkü öyle bir bilgisi yoktu. Şu anda her şey çok ulaşılabilir gözüküyor. Belki zor veya imkansız olsa da ulaşılabilir gözüküyor. Ve orada gördüğü kusursuz hayatı nefis istiyor büyük ihtimalle. O da dediğiniz çok kıymetli bir nokta. Bu kusursuzluk arayışı bizi problem çözemeyen insanlar haline getiriyor. Halbuki kusursuz insan yoktur. Bizi aslında bugün kıymetli hocamla biz Kayseri Aile Platformu'nda da birlikte çalışıyoruz. Kendisi gönüllümüz, çok teşekkür ediyorum. Orada da sıklıkla vurguladığımız bugün aile içindeki kırılganlıkların çoğu sebebi oluşan problemi çözebilme kabiliyetinin olmaması değil mi hocam? Aynen. O iletişim problemi.
13: Aynen, iletişim problemi.
12: Peki biz çocuklardan ele alırsak bu konuyu, aslında biz bir çocuğun gelişiminde anne baba olarak en çok neye dikkat ederiz? Ya da neyi istiyoruz? İyi bir kariyere sahip olsun. Çok iyi bir geliri olan işi olsun. Aman çok güzel bir diploması olsun, güzel okullarda okusun. Bunlar çok güzel ve yerinde, aslında çok da makul istekler ama bununla beraber... Bununla beraber hocam galiba işte karakterli olsun, değerlerine sahip çıksın, örfünü, ananesini bilsin. Kıymetli değil mi?
13: Çok kıymetli.
12: Ne yapmalıyız peki bu aşamada?
13: Çok kıymetli. Aşamada? Yani örf, anane, adet bunlar bizim için çok kıymetli. Şimdi biz İç Anadolu'da yaşayan insanlarız. Evet. Ve hani zannediyorum ki biraz daha bunu böyle bir sürdürmeye çabalayan kesimiz gibi de geliyor bana.
12: Evet.
13: Israrla. Ben kendimden yola çıkarak söyleyeceğim yine. Çünkü kendim yapmadığım bir şeyi, uygulamadığım bir şeyi size aktarmam çok doğru olmaz. Ben örf, adet, anneneyi çok seviyorum. Neden seviyorum? Bizim bayram yemeklerimiz vardır hocam. Evet. Bilirsiniz. Evet. Çok kıymetlidir. Evet. Ama küçükken hiçbirimiz o yemeğe gitmeyi istemeyiz.
12: Evet.
13: Ne yiyeceğiz? İşte yani yiyeceğiz.
12: Sabah sabah da yiyecek bir şey değil ama.
13: Aslında değil.
12: Değil.
13: Ama işte büyüklerimiz onu uygun görmüşler. Evet. Yapılmış o yemek. Evet. Yenecek yani.
12: Maksadın onu yemek olmadığını ben seneler sonra anladım
13: hocam. Çok yıllar sonra. Ben evlendikten sonra.
12: Çok güzel.
13: Çünkü ben hayatımda ağzına soğan vurmamış bir insandım. Benim babaannem rahmetli, Allah rahmet eylesin. Babaannem soğanını sonradan koyarlar. Yani bana ayırırdı.
12: Evet.
13: Evlendim. Rahmetli kayınvalidem yine, nur içinde yatsın. Kendisini çok severdim. Evlendim, bana ayırmayı annem söylemiş ona. Demiş ki kızım yiyemez Ayşe Hanım, kendini yalnız hissetmesin. Ayırır mısın? O da unutmuş, kimseye ayırmamış şimdiye kadar.
12: Evet.
13: Neyse hiç şey yapmadık. Sonra kalktım, dedim ki baktım. Ay dedim, annem ayırmamış bana. Soğanlı yiyeceğim. Nasıl ağladım böyle, öyle bir şey oldum, böyle bir zoruma gitti falan. Sonra işte kayınvalidem geldi yanıma. Anne dedim, çok üzüldüm dedim, ayırmamışsın dedim. Hey dedi, Asen. Oy kurban olsunlar sana dedi.
12: Tamam.
13: Sarıldık. Yok anacığım dedim, yerim hiç merak etme dedim. Nasılsa yiyeceğim, ben yiyeceğim, çocuğum yiyecek, illaki devam edecek bu dedim. Bu da başlangıç olsun benim için dedim. Yemeye başladık o şekilde. Sonra işte kalabalık bir soframız vardı. Ha. Çok büyük bir soframız ya. Vardı. Ve çocuklarımı gerçekten, ben çünkü kalabalık bir sofrada büyüdüm. Onların da kalabalık bir sofrada büyümesini çok istedim. Kısmet olmadı. Birer birer eksildi bizim soframız. Ama şimdi mesela çocuklarım çok gençler, küçükler. İki tane ergenim var bu arada benim evde. Biri yeni ergen oluyor, birisi ergenliği bitirmek üzere. Şimdi şey diyor, anne evet bayram yemeği evet olmalı. Ne zaman ki biz o sofraya 4 kişi oturduk, dedik ki evet olmalı.
12: Evet.
13: Birlik beraberlik olmalı. Çocuk bunun içinde büyümeli. Çocuk neden bunun içinde büyümeli? Merhamet duygusu gelişmeli, sosyalleşmeli, iletişim duygusu gelişmeli. Şimdiki çocuklarımızın birçoğunda iletişim problemini çok yaşıyoruz. Konuşma ve dil bozukluğu diye bir üniversitede bölüm açıldı hocam. Bunun için. Daha önce böyle bir bölüme ihtiyacımız yoktu bizim. Şu an neden var? Ekrandan var.
12: Ya.
13: Çocuk ekrana da diyorlar ki işte, kimi uzmanlar diyorlar ki işte konuşmayı etkinleştirir. Hayır, etkinleştirmez. Konuşmayı asla etkinleştirmez. Özellikle üstüne basa basa bütün eğitimlerde kiminle konuşursam konuşayım 0-3 yaş arası ekran kesinlikle verilmemeli. Sesini dahi duyurmamalısınız.
12: O kadar net mi hocam?
13: Bu kadar net hocam. Ben bunu kendim çocuklarımda da
12: yaşadım. Ağlıyor hocam.
13: Ağlasın hocam.
12: Ağlasın hocam.
13: Ağlasın, sıkılsın. Az önce de bahsettim size. Sıkılmalı.
12: Evet.
13: Çocuk sıkılsın. Sıkılan çocuk evet. üretir.
12: Biz yayın öncesi Ersen hocamla konuşurken acaba dedi bizim zamanımızda travma mı yok ya? Yani adı mı travma değildi? Çünkü kızarlardı, engellenirdik, yasaklanırdık.
13: Tabii ki. Ezan hani, okununca eve gitmek zorundasın.
12: Evet. Özgürüm diyemedik hiçbirimiz yani. Ve bugün acaba travmatik şeyler mi, yetişkinler miyiz diye bakıyoruz. Yok değiliz elhamdülillah.
13: Aslında değiliz. Olması gereken.
12: Ama yayından önce güzel bir şey söylediniz hocam. Bunu tekrar etmek lazım. Biz travmanın ne demek olduğunu, bir ölüm, büyük
13: evet.
12: bir afet.
13: Evet.
12: Allah korusun taciz. Bunlar travma tamam ama
13: çok büyük travma.
12: Çocuğuma onu yapma dedim. Ya yok ya burada travma
13: yapma
12: olmadı.
13: Ay, tabii ki yapma dedim. Ağladı. Acaba ben travma mı oluşturdum? Şimdi evet. toplumda da böyle bir baskı
12: evet,
13: var. Anneye böyle bir baskı yapılıyor.
12: O da pompalanıyor.
13: Evet. O da işte oradan okuduğunu dediğiniz gibi mükemmel hayatları uygulamaya çalışıyor anne de. Ama halbuki şunu bir kenara bıraksak. Bakın şimdi bizim yayında bile bizim elimizde.
12: Tabii bunu derken de biz hani devamlı bağıralım çağıralım değil.
13: Hayır.
12: Bunun üslubu var. Hani
13: tabii
12: burada
13: ki. Her
12: öyle
13: şeyin
12: anlaşılmasın.
13: Bir yöntemi
12: kıymetli
13: var.
12: Dostlar kızalım. Hayır. Efendime söyleyeyim devamlı yasaklayalım değil ama... Eğitime ihtiyacı olan kişi yasakları bilecek. Eğitime ihtiyacı olan kişi sınırları bilecek.
13: Sınır.
12: Biz bugün sınırsız, yasaksız bir nesil hayal etmemeliyiz. Bunun için de öğretici nasıl hayır doğrusu bu diyebilecek durumdaki insanın hayır diyebilmeyi bilmesi lazım. Buradaki
13: aynen,
12: kasıt o.
13: Hayır diyebilmeyi. Hem kendi sınırlarımızı ebeveyn olarak hem de çocuklarımıza sınırlarını öğretmeliyiz. Şimdi benim çocuğum evet evin içerisinde özgür.
12: Evet.
13: Ben istediğini yaptırabilirim onu.
12: Evet.
13: İşte en çok şey söyler anneler. Çok küçük yaş grubundan bahsediyorum. Hocam duvarları boyamasına engel olamıyorum.
12: Evet.
13: Boyayacak, keşfedecek. Evet tamam demiyorum ki hani kocaman duvarları bırakın da yapsın değil. Ama diyeceğiz ki mesela bir elektrik bandı var. Bantı çektik. Burası senin. Çok mu duvar boyamak istiyorsun anneciğim? Burayı biraz boyayabilirsin.
12: Ya bir yazı tahtası falan gibi bir şey
13: yani
12: alınır.
13: Yani şimdi tahtayı çok kabul etmiyorlar hocam.
12: Öyle mi hocam?
13: Evet. yani tamam. tecrübeyle sabit olarak
12: tamam,
13: söylüyorum.
12: Tamam, o zaman.
13: Onu çok kabul etmiyorlar. Ufacık bir noktasını kendi odasında,
12: evet.
13: kendi alanında buna müsaade edebiliriz. Hmm. Ya da benim hani sınıfta, ana sınıfında neler yapılıyor ki
12: evet,
13: derseniz.
12: Evet.
13: Sınıfında böyle dikdörtgen örtülerim var benim. Montessori örtüleri dersek evet. eğitimciler de bilir
12: evet,
13: bunu.
12: Evet.
13: Böyle örtülerim var benim. Karşılıklı oturtuyorum çocuklarımı. Diyorum ki burası senin alanın, burası senin alanın. Ne yaptım? Örtüyle sınırı çizdim.
12: Hı hı.
13: Dedim ki örtünün bu kısmı senin, bu kısmı benim. Burada oynayacaksın. Diğer arkadaşından ihtiyacın olan bir şey olduğunda alabilir miyim? Buna ihtiyacım var, verebilir misiniz? Diye seslenirseniz arkadaşınız size destek olur. Yani bu çok böyle basit, serbest zamanda uygulanabilen bir şey. Bunu
12: evet.
13: hani eğitimcilerimiz bilir. Şimdi sınırları çizmezsek
12: evet, evet.
13: yapamayız. Şimdi diyoruz ki asla bugün sana telefon yok, bitti. Ekranı yasakladım. Tamam yasakladın, o gün kararlısın, çok sinirlisin. Ertesi gün kahve içmeye gittik arkadaşımızla.
12: Evet.
13: Ama çocuk oturmuyor.
12: Evet.
13: Müsaade etmiyor.
12: Tamam.
13: Tamam al şunu da işte bir 5 dakika bunu izlesin. 5 dakika ama fazla değil. Şimdi ne yaptım ben? Sınır ihlali
12: evet,
13: yaptım.
12: Kendiniz, kendi kuralınızı bozdunuz başta.
13: Aynen. Çocuk ne yaptı? Ha, ben demek ki annemi zorlarsam, birazcık zorlarsam bunları yaptırabilirim.
12: Tamam.
13: Dedik. Çocuk orada aldı.
12: Evet.
13: Şimdi çocuk
12: o da sizin sınırlarınızı zorluyor.
13: Aynen. Çok. O da sizin sınırlarınızı zorluyor. Ve diyor ki işte ben bunu hallederim. Ağlarsam olur. Baktı ağlamadı olmadı. Biraz daha volüm yükseldi. Yine olmadı. Baktı kendini yere attı. Atabilir. Olabilir. Bunun için sınırları geç kalmışlık için söylüyorum. Şimdi sınırları baştan koyarsak zaten bunları yaşamayacaksınız hiçbir
12: evet.
13: zaman. Ama sınırları sonrasında koymaya çalışırsak ya da yeni fark ettiğimiz durumlar varsa bunlar için evet biraz sancılı bir süreç olabilir. Ağlayacak, bir gün ağlar, iki gün ağlar, maksimum 3 gün ağlayabilir. Ama 3 günün sonunda tabii ki de onu ağlamaya terk etmek değil anlatmaya çalıştım. Ağlarken yanında olacaksınız. Göz hizasına inmek zorundayız. Yukarıdan tepeden değil. Şimdi de tersten bakarak düşünecek olursak o çocuk bize bu şekilde bakıyor ve bizi devasa olarak görüyor.
12: Evet.
13: Onun göz hizasına inmemiz bu yüzden önemli. İletişim kurarken biz bunları ona sağlarsak yarın bir gün o da bize aynı şekilde geri dönecek.
12: Şey mi hocam, orada bir soru sormak istiyorum. Mesela etrafımda sık gördüğüm, belki de yadırgadığım şeylerden biri, 3 yaşındaki 5 yaşındaki bir çocuğa büyük insanmış gibi bir konuyu anlatmak doğru mu? Yani bu bir kişisel gelişim ya da çocuk gelişimi konusunda, yoksa bunun pedagojik bir dili olması lazım mı? Yani
13: şimdi şöyle söyleyeyim, pedagojik dilini yapamayız. Şimdi bu işi okuyan insanlar,
12: onun uzmanı işte, ayrı. Ama uzman, anne baba ne yapacak?
13: O uzmanın işi. Anne baba evet anlatmalı.
12: Bana ama anlatır gibi anlatmalı.
13: Ama işte onun bir dili olmalı illaki. Şimdi 3 yaş çocuğuna uzun süre anlatamazsınız. Dinlemez de zaten sizi. Maksimum 2-3 dakika dinleyecek. Şimdi 2-3 dakika için o çocuğu hayır beni dinleyeceksin diye ısrarla söyleyen anneler var, biliyorum bunu.
12: Evet.
13: Hatta bir ara komedisi döndü bunun internette. İşte, anne ne olur konuşma beni döv. diye böyle bir şey de vardı. Uzun uzadıya anlatamayız. Kısa ve net.
12: Evet.
13: Baktık davranışa yine devam ediyor ama bu davranış illaki sönecek, sürekli devam etmeyecek. Ya evet, sonsuza evet kadar bu davranışı sürdürecek diye bir şey yok.
12: Anne de o travma olmamasa bu bir dönem ve geçecek. Yani hocam bunu anlatıyorsunuz
13: var
12: değil mi? Hani bu annelerde
13: evet, tabii
12: bu çok önemli.
13: Yani ne zaman annelerle bir araya gelsek yaş grubuna göre zaten bu bilgilendirmeleri her zaman yapıyoruz.
12: Hele ilk çocuğuysa.
13: Hele ki ilk çocuğuysa tabii ki de hepimiz aynı dönemlerden geçtik.
12: Çok doğru. Anne babaların söylediklerini elbette çocukların hayatı önemli bir yeri var ama aslında sözlerden mi davranışlardan mı daha çok etkileniyor? Yani evdeki aura, yani evdeki genel yaşam şekli mi çocuğu daha çok gelişir, yoksa sözlerle mi şekillenir çocuk diye bir soru sorsam hocam.
13: Yani bu sorunun cevabını aslında hepimiz biliyoruz.
12: Evet.
13: Sözler tabii ki de etkili değil. Çocuklar sözlerimizi değil ayak izlerimizi takip ederler.
12: Tamam, hepimiz bilmemize rağmen bunu
13: bilmemize
12: uygulayabiliyor
13: rağmen,
12: muyuz?
13: Rağmen ısrarla uygulamıyoruz. Çünkü biz öyle büyümedik. Bize kimse söylemedi ya da kimse bunu göstermedi.
12: Doğal sürecinde oldu.
13: Bizim doğal sürecinde tamam gittik biz. Şimdi hani eskiden nasıl oluyordu falan diye de söylemler
12: evet,
13: var ya
12: evet,
13: ona da bir cevap olsun bu. Kimse bize anlatmadı bunu, söylemedi. Şimdi baştan çocuğu yetiştirirken zaten bir empati duygusu, iki merhamet duygusu. Bunlar çok kıymetli. Bu duyguları tanımak, sabretmek, dikkat. Bunlar çok kıymetli. Biz mesela oyun kuruyoruz çocuklara, koyuyoruz buraya, oynuyorlar. Ama kulak illaki açık. Algıların hepsi açık.
12: Değil mi?
13: Bizi illaki duyuyorlar.
12: Evet.
13: Şimdi bunu özellikle söylemek istiyorum. Israrla söylemek lütfen istiyorum. Danışanlarım da bunu, velilerim de çok yapıyorlar. Çocuğun yanında, çocuğun yanlış davranışını ya da güzel bir davranışını ısrarla konuşuyoruz. Şimdi bunu çocuğun yanında konuşmak hiç doğru değil. Çocuk diyecek ki bu sefer ben bunu yapıyorum zaten. Ben zaten böyleyim.
12: Evet evet.
13: Kendine bir etiket aldı oradan çocuk. Şimdi her ailenin dinamiği farklıdır. Her evin içinin dediğiniz gibi aurası farklıdır. Çocuk aile içerisinde anne baba birbirine nasıl davranıyorsa çocuğun oyuncaklara davranışından bunu görebilirsiniz. Şimdi oyun odasına giriyoruz sürekli. Oyun odasında seanslarda bunları yaşıyoruz. Ya da işte öğretmenim okuldan gelince çocuğumla konuşuyorum bir şey anlatmıyor. Anlatmaz. Oyun oynayın.
12: Evet.
13: Çocuğun dili oyundur.
12: Oyunda her şeyi anlatır aslında okuyabilirsen.
13: Derseniz, hadi bak geldik şuraya bakayım burada işte en sevdiği oyuncak nedir o gün. İşte iki tane kız çocuğu için bebek aldınız koydunuz. O zaten size onu şekillendirir. O gün okulda ne yaşadıysa yoğun duygu olarak arkadaşıyla tartıştı mı? Öğretmeniyle mi bir şey oldu? Ya da başkasıyla ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız oyun oynamalısınız.
12: Çok
13: çocuğun güzel dili oyun. Yani evde ekstra o işte ne bileyim yok dikkat testleri yok onlar yok bunlar. İşte kesin ben özellikle zaten bütün velilerime de söylerim. Aynı zamanda kurumda öğretmenlik de yapıyorum. Bunu da söylerim. Ne olur yapmayın.
12: Evet.
13: Evde bir şey yapmayın. Evde birlikte vakit geçirin. Beraber sohbet edin. İşte ne bileyim beraber mutfağa girin. Bunu hep söylüyoruz hani bu... Şimdi şaşalandırılmış bir başlık da var. Montessori eğitimi diye bir eğitim başlığı var. Evet, Montessori eğitiminin aslında temeli otizmli çocuklar için Maria Montessori'nin kurmuş olduğu bir sistem.
12: Evet.
13: Otizmli çocukları tespit ediyor. Onların hayat, kendi hayatlarını kendi kendilerine idame ettirebilmeleri için bir ortam sağlıyor. Montessori okullarındaki gördüğümüz materyallerin hepsi aslında onlar için hazırlanmış. Sonra Almanya'da diyorlar ki bu sistem çok güzel bir sistem, biz bunu tüm anaokullarına uygulayalım diyerek böyle bir yola çıkıyorlar. Montessori eğitimi nedir? Çocuğa belirli bir eğitim, belirli bir etkinlik, sanat etkinliği vesaire vermezsin. Materyali verirsin, çocuk yapar. Şimdi esas yapmamız gereken şey de bu. Materyali verirsin, çocuk yapar. Evde ne yapacağız? Maydanoz ayıklamaya. Al sana küçük kas eğitim, küçük kas gelişimi.
12: Evet.
13: Ne bileyim fasulye kırın.
12: Hem de annesine yardım etmeli, mutluluğunu yaşasın.
13: Annesine yardım edecek. Ne bileyim bulaşık makinesini boşalt. Bunu artık hani iyi kötü biliniyor. Artık bunları yapıyorlar evde.
12: Evet.
13: Ama biraz anneler falan da sıkılıyorlar. Şimdi şöyle de bir ayrım yapmak lazım orada. Çocuğun evet hem oyun arkadaşıyız anne olarak hem de annesiyiz. Şimdi bu ayrım çok kıymetli. Bunu asıl işte burada yapacağız ki ergenlikte de bunu toplayalım.
12: Çok. Hocam bir de her yaşın davranış şekli ayrı.
13: Tabii,
12: tabii
13: ki.
12: Yani bu tabii söylemek ki bile abes ama.
13: Aynen.
12: Biz çocuğun gelişiminde hani çocuğumuzun yaşı ilerledikçe de ona davranış şeklimizi artık ona büyüdüğünü hissettirmek de lazım diye düşünüyorum.
13: Tabii ki sorumluluk.
12: Evet. Sorumluluk, o sorumluluklar vere vere falan. Çünkü aslında çocuk gelişimci, hani sizin de uzmanlık alanınız olduğu için söylüyorum. Böyle birbiri arkasında sanki bir zincirin halkalarıymış gibi, evet, bir sonraki sürecin yani tamam ya ben işte çocuğum gelişiminde çok önemli bir alanda görev yaptım. 6 yaşını geçti çok şükür dediniz ve bitmiyor yani.
13: Hayır.
12: Aslında bir sonraki işte ergenliğin ilk adımı, ergenlik, gençlik, evlendi, devam ediyor. Ondan sonra siz yaşlı kategorisine giriyorsun ama hala devam eden bir süreç aslında.
13: Tabii ki.
12: Ve hayat devam ettiği sürece de devam edecek diye düşünüyorum.
13: İlla ki devam edecek tabii ki. Çok sevdiğim bir kitap var. Küçük Prens kitabı, ara ara okurum.
12: Evet.
13: Çok da severim. Kitapta bir söz var. Ölene kadar sorumlusun sevdiğin kalpten. Sorumlu ol, ölene kadar sorumlusun sevdiğin bir kalpten.
12: Çok güzel.
13: Yani bu çok kıymetli. Biz evet, ölene kadar sorumluyuz.
12: Evet.
13: İşte evlendirdim, evet, onu yaptım. Bunu evet. Annelik babalıktan istifa edilmez. Bunu hepimiz biliyoruz.
12: Emekliliği de yok.
13: Emekliliği de yok. İstifası da yok.
12: Çok
13: hayat boyu devam edecek. Ama bizim için önemli olan mutlu çocuklar yetiştirmek.
12: Doğru.
13: Asıl şu andaki aslında çok kıymetli olan şey bu. Mutlu çocuk. Şu an mutlu doğru, çocuk hocam, görmek çok az.
12: Çok doğru.
13: Bakın çok böyle 3 ile 6 yaş arasından sesleniyorum. Şu an çocuklarımın yaş grupları benim okulda.
12: Evet, evet.
13: Mutlu çocuklarım çok var. Tabii ki de var içlerinde. Ama anlıyorsunuz, bunu biliyorsunuz. Mutsuz olduklarını biliyorsunuz. Çünkü tatmin olamama var.
12: Hmm.
13: Neden tatmin olamama var? Çünkü her şey önlerinde serili.
12: Hocam tam burada sormak isterim. Çocuğumu ben hayatımın merkezine koydum. Hayatımın merkezinde çocuğum var ve bütün hayat şeklimi onu önceleyerek yapıyorum, geliştiriyorum. Bu onu mutlu eder mi?
13: Etmez.
12: Heh,
13: o zaman onu hayat boyu mutsuz eder.
12: Şimdi hocam burayı açar mısınız? Bu da kıymetli çünkü.
13: O onu hayat boyu mutsuz eder. Çünkü dünya onun etrafında hiçbir zaman dönmez.
12: Ve kimse sizin davrandığınız gibi davranmayacak
13: kimse,
12: ileride.
13: Aynen öyle. Kimse yani de o şekilde davranmayacak. Yani. Fanus içerisinde biz bu çocukları büyütemeyiz. Bir ara bir dönem fanusu aldık. Biliyorum evet. Zorlu koşullar yaşadık. Pandemi gibi bir süreç atlattık. O sürecin gerçekten kalıntılarını hala taşıyoruz. Hala evet, atlatamadık. Evet. Ama büyük bir çoğunluğunu halletmeye çalışıyoruz hep birlikte. Fanusu da büyütemeyiz. Başkasının özgürlüğünün başladığı yerde benim çocuğumun özgürlüğü biter. Biz neden okula gönderiyoruz bu çocukları? Şimdi kreş yaşları ben normal şartlarda eskiden derdim ki 4-5 yaşa kadar, 5 yaşa kadar kreşlere göndermeyin derdim. Eskiden derdim ama şimdi diyemiyoruz. Neden? Çünkü çocuk evde sosyalleşemiyor. Çünkü evde iletişim bozukluğu var, iletişim kuramıyoruz. Ya çok aşırı aşırı iletişim kuruyoruz, çocuk bundan sıkılıyor ya da hiç iletişemiyoruz.
12: Çok doğru.
13: Bazen oryantasyon süreçlerinde yaşadığımız durumlar var. Bazı çocuklar şeyi çok isterler işte... Öğretmenim gelsin, benimle konuşsun, sürekli başkasıyla konuşmasın, hep benimle
12: evet,
13: ilgilensin.
12: Evet, evet, evet.
13: Bazen böyle olur. Bazı çocuklarım da çok fazla sevgiden sıkılmış olur. Onunla ilgilenmenizi istemez. Ama benim burada olduğumu da bil ister. Ya ben buradayım öğretmenim, beni fark et ama bana yaklaşma, sınırımı aşma. Çünkü ben artık bundan çok sıkıldım.
12: Evet.
13: Şimdi işte evet, uyku saati var, yemek saati var çocuğumuzun. Valla ben küçükken hatırlıyorum, biz öyle bir şey yaşamadık. Evet, şimdi
12: yani doğal sürecinde ilerledi. Doğal belki o saatimiz vardı ama bunun adı uyku saati değildi.
13: Değildi.
12: Çocuğun aynen uykusu öyle geldi, uyuyor içerideydi yani, öyleydi.
13: Aynen, çünkü zaten biz sokakta oynamaktan evet, bitkin düşerdik, evet, yemeğimizi yerdik, evet, televizyon izlerken uyuyakalırdık.
12: Evet.
13: Televizyon izlerdik. Çünkü akşama kadar biz ekran görmezdik.
12: Adile teyzemiz hadi iyi geceler çocuklar yani, deyince gidip yatardık.
13: Toprakla oynardık, biz toprağa dokunurduk, parklarda oynardık, ne bileyim. İşte sokakta ekmeğimizin arasına bir şey konulur yerdik.
12: Komşu
13: çok
12: teyzeden
13: güzel bir şey konulmazdı ekmeğimizin arasına ki arkadaşımın evinde yoksa yiyemezse
12: ya, ya
13: diye, böyle de güzel de bir şeyimiz vardı. Ama biz sanırım bunları yavaş yavaş kaybettik.
12: Maalesef.
13: Şu an kaybettiğimizi düşünüyorum. Çünkü çocuklarda da yaşıyoruz bunu. Ufacık bir oyuncak geliyor mesela. Oyuncak günü olur kreşlerde. Ben yapmıyorum. İşte gelip bak bende bu var.
12: Evet.
13: Sende yok ki.
12: Babam aldı, yenisini de alır, daha iyisini alır, çok daha
13: çocuğum iyisini üzülür. Yani. Şimdi hani bunları yapmıyoruz. Oralar çok karışık. Oralara evet, girersem orası, zaten orası hiç çok çıkamam o taraflardan ama konu. Çok başka bir konu orası.
12: Çok çok hocam.
13: Dediğim gibi çok evet, hayatımızın merkezi. Neden çalışıyoruz biz?
12: Kıymetli olmakla merkez almak aynı şey
13: aynen,
12: değil.
13: Aynı şey değil. Evet. Aynen. Bağlı olmakla bağımlılık gibi. Şimdi çok çocuk bize bağımlı olacak evet, bu dönemde. Biz de ona bağımlı olacağız.
12: Çok doğru.
13: İşte yine burada bir önceki konuya dönüyoruz. Sınırlar.
12: Sınırlar.
13: Kendi sınırlarımız ve çocuğumuzun sınırları.
12: Çok doğru. Hocam işte yayının başında da söyledik, dijital imtihanımız var. Bu dijitalle alakalı. Artık hayatımızın dijitalleşme özellikle vazgeçilmez bir anı. Yani ilk 3 yaşına kadar sizin de dediğiniz gibi kesinlikle göstermeyelim, olmayalım ama bu tanışacak. Yani bunun İllaki artık şeyi yok.
13: İllaki.
12: Tanıştığı zaman oradaki süreci yönetebilmek adına tavsiyelerinizi alacağım bir.
13: Evet.
12: İkincisi de bu dijital çağda büyüyen çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu insani beceriler neler? Yani bu da bana merak ettiğim bir konu. Çünkü dijitalle eş zamanlı büyüyeceğiz. Yani o tamam, bu yatsınamaz. Hatta olumlu kullanmakla alakalı bir şey evet, yapacağız ama burada insani becerilerimizi de kaybetmememiz lazım. Bu konuda sizin fikirlerinizi merak ettim doğrusu.
13: Şöyle söyleyelim. Dijitalleşmek evet aslında biraz korkulu rüya gibi görünüyor ama bunu kontrol altına alarak ilerlersek aslında hiçbir sıkıntısı yok. Yine kendimden örneklendirerek söyleyeceğim.

0: o kadar güzel bir teknolojinin içine doğdular ki diyoruz ki biz hani esirgiyor muyuz bunlardan onu? Hayır, esirgemiyoruz. Biz kontrol altına almaya çalışıyoruz. Dijitali, teknolojiyi kontrollü olarak kullanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi çocuğun eline bunu verdim, odasına gitti. Diyor ki işte benim çocuğum dışarı çıkmıyor. Hayır, senin çocuğun dünyayı geziyor. Çocuk burada dünyayı geziyor. Her şey elinin altında. Yani içeride odada oynuyor deyip de bırakmayacağız. Evet, ilk başlangıçta beraber başlayacağız. Ben kesinlikle bunu öneriyorum. Birlikte. Birlikte. Ve kısıtlı sürelerle
1: O
0: başlanılmalı.
1: dünyayı sizinle beraber keşfetsin diyorsunuz değil mi
0: Birlikte
1: hocam?
0: keşfetmeli.
1: Evet.
0: Kesinlikle birlikte keşfetmeliyiz. Gerekirse biz ondan önce, daha önce biz bunu yapardık.
1: Tabii.
0: Velilerimize de bunu öğrenirdik. Film izleyecek mesela. İzlenecek
1: O
0: film
1: filmi
0: var.
1: önceden bir
0: O
1: görün.
0: filmi önceden ben
1: Çok,
0: izliyorum.
1: çok doğru.
0: İzlerdim. Önceden bakardım. Evet, çocuklar için uygun mu? Uygun. Çünkü şu an inanılmaz kötü içerikler var.
1: Çok
0: Temiz
1: doğru.
0: ekran hareketimiz var
1: Evet,
0: zaten.
1: evet.
0: Bu konuyu kesinlikle destekliyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz. Sadece televizyon için değil, bütün ekranlar için söylüyoruz.
1: Ekran, evet. Bu dijital mecralardan, işte televizyonlardaki ana haberden,
0: Kesinlikle.
1: hani ana yayın kuşaklarından tutun, hepsinde artık bir nitelik, bir temiz ekran hareketine geçme zamanı çoktan
0: Evet.
1: geldi. İpin ucu kaçmadan da müdahil olmak zorundayız diye
0: Kaçmak
1: hissediyorum.
0: üzere.
1: İşte kaçmadan müdahil olmak üzereyiz.
0: Evet, kaçmak üzere ipin ucu. O yüzden çok hızlı bir şekilde bilmiyorsak da destek
1: Evet,
0: alabiliriz.
1: evet.
0: Şimdi böyle de bir korkulu rüyamız var. Şimdi benim çocuğumda şöyle de bir problem var. Aman söylemeyeyim, gitmeyeyim değil. En ufak bir göz teması eksikliği, en ufak bir seslendiğiniz zaman yanıt verememe. Şimdi evet, bir tane çocuğum vardı. Geçen yıllarda konuşma problemi yaşıyorduk.
1: Evet.
0: Ekrandan dolayı bir konuşma problemi vardı. Ekranı yasakladık, televizyonu vesaireyi kaldırdık. Konuşuyoruz şu an, çok güzel kendimizi ifade ediyoruz. O dönemde bayağı sıkıntılı bir süreçte atlattık. Şu an hafif hafif çizgi film izlemeye başladık.
1: Tamam.
0: Ama çizgi film izlerken sürekli uyaran veriyoruz çocuğumuza. Sesleniyoruz, ismiyle sesleniyoruz. Cevap vermezse yanına gidiyoruz, göz teması kuruyoruz. Gördün mü, bak ben de izledim aslında seninle. Şurası ne kadar komikti değil mi? Gibi gibi yalnız bırakmayalım. Çocukları ekranla baş başa bırakmayalım.
1: Çok doğru.
0: Bırakmayacağız. Sonra zaten akışında giderek, kontrollü akışta giderek öğrenecekler.
1: Çok doğru.
0: İlla ki işte söylüyoruz mesela, evin içerisinde şöyle bir şey de var. Şimdi sadece çocuklar üzerinden gidiyoruz ama biz de seviyoruz burayı.
1: Çok.
0: Bu kaydırmayı çok seviyoruz.
1: Konfor
0: Kaydırmayı biz de çok
1: alanımız
0: seviyoruz.
1: genişledi.
0: Hoşumuza gidiyor.
1: Çok
0: Kaydırdıkça
1: seviyoruz.
0: gülüyoruz. İşte birbirimize reels'ler atıyoruz. Bunu hepimiz yapıyoruz. Yapamayız diyemeyiz. Çünkü bunun içerisindeyiz artık. Engelleyemeyiz. Ama ne yapacağız? Dediğim gibi kontrollü bir şekilde gideceğiz. Ve izlediğimiz şeylere biz de dikkat edeceğiz. Çünkü evin içindeki algoritma bile çocuğunun tabletine, televizyonuna oraya yansıyor. Daha önceki bir eğitimde de bahsetmiştik, hatırlarsınız hocam. Bir ilçeye gitmiştik.
1: Evet.
0: Orada şey söylemiştik. İşte interneti değiştiremiyorsak algoritmayı değiştirelim.
1: Aynen. Çok
0: Bunun
1: doğru.
0: için bir
1: Çok doğru.
0: şeyler
1: Evet,
0: yapalım
1: evet.
0: diye söylemiştik. Biz de kendi bir izlediğimize, şeyimize birazcık bir dikkat
1: Tabii.
0: edelim.
1: Hocam ben etkilenmiyorum değil. Hani ben
0: Etkileniyoruz.
1: etkilendiğimi geçenlerde de bahsetmiştim. Eşim dedi ki işte çamaşırla alakalı ya da cam silmeyle alakalı bir gündeminden dolayı bir hava durumuna bakar mısın Ahmet dedi. Yani şey yapacağız. Hani bir ona göre şey yapayım. Ben telefonu elime arama motorundan yani hava durumuna bakmak için aldım. WhatsApp emojisinin üzerindeki altı işareti beni oraya yönlendirdi. Daha sonra o kadar farklı yerde çıktım. 5 dakika sonra eşimle göz göze geldi kapıda. Hava durumu?
0: Hava
1: Dedi
0: durumu.
1: evet hava durumu. Dedim ki çok sıkıntılı bir durum. Ben bilgiliyim. Efendime
0: Yok.
1: söyleyeyim ben bu konuda şöyle dikkatliyim değil.
0: Yok.
1: Bu karşı tarafta çalışan ekip, algoritma ekibi çok kuvvetli bir ekip, çok profesyonel
0: Çok.
1: bir ekip. Ve bizim onlara karşı yani bu şeye karşı gelecek endişesi taşıyorsak biraz farkındalığımızı, biraz bilincimizi ve hassasiyetimizi artırmamız lazım hocam.
0: Artırmalıyız. Aynen öyle. Bir de çocuklarda şu çok var. Görünme arzusu. Ya
1: Evet.
0: yani onda bir
1: Fark
0: bahsetmek
1: edilme.
0: iste. Fark
1: Doğru.
0: edilme,
1: Buyur, buyurun
0: görünme.
1: hocam.
0: Bu çocuk evde görülmüyorsa dışarıda görülmek ister. Hani yine hep aslında sorularınız
1: Aynı
0: sarmal. Hep
1: yere
0: başa
1: gidiyor.
0: dönüyoruz, sona dönüyoruz tekrardan. Ama evde iletişim bozukluğu var.

0: varsa, anne çocuk, baba çocuk arasında iletişim bozukluğu varsa, çocuk anneyle babayla konuşamıyor, iletişemiyorsa çocuk buradan kendini arkadaş da bulur. İşte ne bileyim, kendini gösterebileceği bir mecra da bulur. Hepsini bulabilir.
1: Duamız burada, o ki doğru kişilere denk gelsin.
0: Duamız diye. Hep zaten günümüzde hep diyoruz ya, en büyük edeceğimiz dua çocuklarımızı, Allah çocuklarımızı iyilerle karşılaştırsın. Amin. İyi insanlarla karşılaştırsın. Yani yapacağımız en büyük mücadele bu. Evet. Yani teknolojiyi yok sayamayız. İlla ki belki de çocuğum ileride benim teknolojiyle ilgili bir meslek seçecek. Evet. Belki bunda çok başarılı olacak. Olsun da zaten sonuna kadar da destekleyelim biz bunu. Evet. Ama dediğim gibi bu kontrollü, ilk zamanlar kontrol çok önemli.
1: Çok doğru. Bir diğer konuda hocam bugün mutlaka bahsetmek istedim. Yani bunlar konumuz içerisine geçsin diye düşündüğüm. Birçok anne baba da çocuğuma nasıl bir dünya bırakıyoruz? İşte gelecekle alakalı kaygılarımız. Çocuğum acaba nasıl bir dünyada yaşayacak endişesi. Bu kaygıları yaşarken kontrol edebilme becerimiz de herhalde gittikçe yavaşlıyor. Yavaş. O kaygıları çok hissettiriyor muyuz acaba çocuklarımıza?
0: Çocuklarımıza çok hissettiriyoruz. Çünkü şu an işte üniversite sınavına girecek gençlerle ara ara bir arada oluyorum ben de. Evet. Kızımdan dolayı. Kızlara soruyorum, anlatıyorlar işte, diyorum ki ileride ne yapmak istiyorsunuz? Valla çok para, hangisindeyse onu yapacağız. Şimdi bize küçükken derlerdi ki işte büyüyünce ne olacaksın? İşte biz doktor olacağız, öğretmen olacağız falan, işte polis olacağım. Evet. İşte çöp kamyonu süreceğim falan gibi böyle çok basit şeyler söylerdik. Ama çocuklarımızın şu an en büyük kaygısı ekonomi. Ve bir de dediğiniz gibi burada hani her şey çok ulaşılabilir gibi göründüğü için çocuklar... Bunlara nasıl kolay ulaşabiliriz? Çok para kazanırsak ulaşabiliriz. Her şey bizim elimizin altında olur.
1: Çok doğru. Çok doğru. Hocam bir soru gelmiş. İyi yayınlar. Merhabalar. Ahsen hocama sorar mısınız? Bir aylık çocuğum var. Ekransız büyütmek istiyorum fakat en erken kaç yaşında ekranla tanışmalı demiş Eyüp Berat Giden.
0: 3 yaş.
1: Biz 3 yaşına kadar koruyalım.
0: 3 yaşına kadar koruyalım. 3 yaşından sonrasında devam edebiliriz birlikte.
1: Birlikte. Ama 3 yaşından sonra da saldım çayıra
0: merdan. Yok, hayır, o şekilde değil. İlla ki. Yani şimdi merak edecek, bunu kurcalamaya başlayacak. Hı-hı. Göstereceğiz vesaire yapacağız. Anlatacağız. Çizgi film. Çizgi filmle başlayacak zaten.
1: Evet, evet.
0: Ki çok da güzel aslında 3 yaş sonrası, 2,5 yaştan sonrasında böyle ufak ufak çok güzel dijital içerikler de var. Bu içeriklere de aslında şey yapabiliriz, ulaşabiliriz. Bunların hepsi, ama önce somut. Önce her şeye somut ulaşmalı çocuk. İşte ne bileyim, dikkat bir şeysi vereceksek, dikkat çalışması vereceksek. Evet. Geçenlerde Instagram'da hatta gördüm ben de yine. Bir tanesi paylaşmış, çocuğun ayağına poşet, market poşeti. Market poşetini geçirmiş, ses çıkarıyor. Hem duysal rahatlatıyor, hem hareketini, hı-hı, destekliyor. Aa. Tabii, büyük kas hareketi, bedensel hareketini destekliyor. Ayaklarıyla ittirdikçe işitme de ses veriyor. Algıyı açıyor, ses nereden geliyor, bunu arıyor. Çok basit bir şey, poşet. Bu poşeti aslında görünce aklıma annem geldi. Kız kardeşimle benim aramda 10 yaş var. O da benim kızım gibi aslında, büyük kızım gibi elimde büyüdü benim. Şevval, annem ona verirdi. İşte iki tane yastığı koltuğun altına koyardı. Eline de poşeti verirdi. Şevval onunla böyle yırtardı, parçalardı. Parlak kağıtlar vesaireler çok dikkat çeker çocuklarda. Evet. Duysal olarak şimdi bir de çok küçük bir dipnot açabiliriz aslında orada. Başlıklarımızda yok ama duysal diyoruz. Son zamanlarda da hani şeyimize, lügatımıza girdi bu bizim. Evet. Duysal ne demek diyoruz. Şimdi bunun konunun ayrıca uzmanları var ama bir kısmı da bize dokunur, çocuk gelişimine dokunur. İşte şöyle tanımlayayım size ilk başta. Çocuklar, yeni bir doğan bebekler işte böyle birkaç aylık olduktan sonra çimlere basmak istemezler.
1: Hı hı,
0: ayaklarını kaçırırlar, korkarlar.
1: Doğru,
0: çünkü uyaran merkezleri var ayak altında. Ayak altı ve avuç içi reseptörleri dediğimiz. Bu reseptörleri harekete geçiriyoruz. Bu reseptörler çocuk teknolojiye bağımlı kalırsa, somut şeylerle ilgilenmezse, evin içerisindeki işte oyuncaklarıyla işte anneye babaya temas etmezse, dokunmazsa, hı hı, bunların hiçbirisi olmazsa çocukta duysal hassasiyet oluşur. Yeme bozukluğuna kadar gider.
1: Aa, çok kıymetli hocam burası. Evet. Duysal reseptörlerin harekete geçirmek lazım.
0: Aynen, duysal reseptörlerin hepsinin hareket halinde olması lazım. Şimdi duysal reseptör, denge, koordinasyon vesaire, bunların hepsini söylüyoruz. Kaldırımda yürürken biz şöyle şey yaparız. Hani yürümeye çalışırdık evet. küçükken. Hep bir denge evet, kaybederiz. Evet, evet, evet. Şimdi ne yapıyoruz? Çocuklar kaldırımda yürüyemez. Hangi kaldırımda yürüteceğim evet, çocuğumu? Evet. Bunun için ayrıca spor merkezleri açıldı. Çocuklara ekstra parkur kuruyoruz biz. Neden? Çocuğun o algısı, beden koordinasyonu gelişsin diye.
1: Tamam.
0: İşte hani çok teknik bir şey ama vestibüler sistem, işte beyinle vücudun dengede olması vesairesi, regüle olması, bunlar çok kıymetli şeyler. Biz bunları çok yeni yeni aslında lügatımıza aldık, içeriğimize aldık. Aslında bunlar bizim eskiden sokakta oynarken ki yaptığımız her şey burada var.
1: Tamam.
0: Ama biz şimdi ne yapıyoruz? Çok daha başka oyunlar vermeye çalışıyoruz çocuklara. Sınıfta veriyorum mesela, topun üzerine hamurla kaplıyorum. Hadi bunu kazıyın. Neden kazıyor? Elma soymayı öğrenecek.
1: Evet.
0: Bunu ben öğretmek zorundayım. Benden öğrenmiyor çocuk artık bunu. Doğru. Biz eskiden annemiz babamız nasıl soyarsa bakardık, onlardan öğrenirdik. Şimdi bu tür el becerilerini ekstra vermek
1: evet,
0: zorundayız.
1: Evet, motor becerilerin gelişmesi lazım.
0: Motor becerilerin gelişmesi lazım. O yüzden hep söylüyorum. Çok mu ağladı? Çok mu ağlama krizleri var? Sinir krizi mi geçiriyor çocuğumuz? Hiçbir şey yapmayın. Hava sıcaksa da soğuksa da bir battaniyeye sarıp hemen bir dışarı atabiliriz kendimizi. Temiz hava, oksijen çocuğu rahatlatır.
1: Evet, sakinleştir. Ortam değişikliği.
0: Bir ortam hemen. Değişikliği. Anne çok gerginse anne ısrarla annenin sakinleştirmesini değil. Babalar bu konuda daha sakinler. Babanın kalp atışıyla annenin kalp atışı o anda aynı değil. Anne endişe ve kaygı duyduğu için, çocuğum neden ağlıyor diye kaygılandığı için kalp atışı hızlanır.
1: Evet.
0: Anne karnında çocuk bunu bilir.
1: Evet.
0: Zaten hisseder evet. annesinin kalp
1: evet.
0: atışlarını.
1: Evet.
0: O yüzden baba daha sakinleştirici unsur olarak burada devreye girmeli. Şimdi eskiden babalar çok karışmıyordu bebek büyütürken ama artık karışmamız.
1: Sürecin içerisinde.
0: Mecbur karışmak içerisinde. Zorundayız. O çocuğu hep birlikte büyüteceğiz.
1: Evet.
0: Çok kıymetli.
1: Çünkü bunlar bizim geleceğimiz.
0: Evet, geleceğimiz.
1: Hocam, bilgiye ulaşmak da çok kolay bugün. Biliyorsunuz artık dünyanın bir ucundaki güzel bilgi de kötü bilgi de saniyeler içerisinde
0: tabii.
1: öğrenebiliyoruz. Bu bilgi kolay ulaşabiliyoruz da karakter gelişimi için bizzat kendi ailenden başlayan, ki aile insanın ilkokuludur, ilk mektebidir, ilk öğrendiği evet. kişidir. Ailenden başlayarak bu karakter gelişimi aslında aile vazgeçilmezdir diye düşünüyorum.
0: Tabii ki.
1: Burada işte bu karakter gelişiminde değerlerin o verilmesinde, o değerler eğitiminde ailenin önemi, ebeveynlerin oradaki kıymeti hakkında görüşlerinizi almak isterim doğrusu.
0: Ebeveynler evet orada çok kıymetli bir nokta aslında söylediğiniz yer. Çok önce de söylediğimiz gibi adet anneni.
1: Evet.
0: Bunları işleyerek gitmeliyiz. Merhamet duygusu, empati,
1: diğer gamlar,
0: başkasının evet, yerine evet. koyma kendini, dikkat, duyguları tanıma. Bunların hepsi çocuğun yapabilmesi gereken şeyler ve bunları da aile içerisindeki anne babanın dediğim birbirine davranışından, kendisine davranışından, çocuk bir süzgeç gibi hepsini çeker.
1: Alır.
0: Hepsini alır. Biz evde ben eşime nasıl davranıyorsam çocuğum da dışarıda başkasına ya da oyuncağına bunu hissedebilirsiniz, görebilirsiniz. En yakın arkadaşına.
1: Evet.
0: Şimdi çocuklarda şey vardır. İlk başladığımda sınıfımla yıllar önce bir şey vardı. Şimdi sınıfta birisi birinin elinde işte kalem var. O kalemi o kullanmak istiyor. Çekip alıyoruz. Neden çekiyorsun? İsteyebilirsin. Demek ki bir şey o çocuğun elinden zorla alınmış. Sorulmamış. Fikri bile sorulmamış.
1: Evet.
0: Şimdi hani konuşmak gerekir
1: evet,
0: mi diyoruz
1: evet.
0: ya. İşte konuşmak gerekir. Onu anlatmak gerekir. Bu eski çağdaki şeye gitmiş olur o zaman. Doğru kelimeyi bulalım orada. Yani çok eskilere gidersek bize de sorulmazdı ama bilirdik.
1: Evet.
0: Bunun neden olduğunu bilirdik. Şimdi bu çocuklar bunu bilmiyorlar. Neden bunun böyle yapıldığını bilmiyorlar. Sonra da diyoruz ki işte ah travma mı oldu? Çocuğum üzüldü ve travmaya karıştı. Karakter eğitimi 0-6 yaş grubunda zaten çok kıymetli deriz. Bunu Peygamber Efendimiz de söyler. Yani bizim zaten oradan gelen bir karakter eğitimimiz var. Değerler eğitimi önemli. Anneanne, babaanne, dede, büyük dede, bunlar bizim için çok kıymetli değerler. Biz şimdi o değerleri aslında yavaş yavaş kaybediyoruz. İşte kayınvalidem geldi evime karıştı. Karışmadı aslında. O da onu gördü. O da onu görerek gelinlik yaptı.
1: Evet.
0: Şimdi ben gelin kayınvalide ilişkisine girdim ama yine.
1: Orada çok hassas
0: ama. Ben çok
1: ama.
0: Güzel bir gelin kayınvalide ilişkisi yaşadığım için
1: evet.
0: ben bunu anlatmak isterim. Evet. Herkes bilsin isterim.
1: Evet.
0: Bunun kıymetini anlayın isterim. Geçenlerde bir arkadaşım anlatıyor böyle hayıflanıyor işte.
1: Buradan şey... şöyle söyleyeyim mi? gelinler, kayınvalidelerinizi sevin.
0: Lütfen sevin. Yani şimdi eşimizi seviyorsak onu da seveceğiz.
1: Evet.
0: Bazen doğru olmayabilir. Evet. Bize uymayabilir.
1: Evet.
0: Bizim dediğimiz yoldan gitmeyebilir. Ya da o da biz de onun dediğini yapmayabiliriz.
1: Evet.
0: Ama birlikte yaşamak zorundayız. İşte toplum bunu gerektirir.
1: Kayınvalideler de gelinlerini sevsinler.
0: Sevsinler hocam.
1: Sevsinler.
0: Şimdi kayınvalideler büyüklük yapacak, kucak açacaklar ki...
1: Evet,
0: gelinde.
1: Orada çok kıymetli işte o öğretici. Ben gördüm. İşte bu aslında kültür transferi değil mi hocam?
0: Kültür transferi.
1: Onu anlatıyordunuz. Yani
0: aynen.
1: Kalmasın.
0: Aynen. Kültür transferi bu dediğimiz. Ben yine bir örnek vereceğim. Evet. Yeni evliyim. Ben de Kayseri'nin yerlisiyim. Eşim de Kayseri'nin yerlisi. Daha önce size anlatmıştım evet, aslında
1: ama bunu. Çok güzel bir hikaye.
0: Çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Kayseri'nin yerlisiyiz. Bizim belirli adetlerimiz var, evet, vesairelerimiz var. Bunlara uymak zorundayız. Ben çok öyle büyümedim. İşte
1: evet,
0: çok anneyle öyle çok gezmeye falan gitmezdim.
1: Evet.
0: O yüzden bilmem. Kayınvalidemle rahmetliyi çok andık bugün, rahmet istedi bizden. Gezmeye gittik. İşte kayınvalidem oturdu. Ben de gelinim. İşte böyle giyindik, kuşandık falan. Yeni
1: şıkır
0: evliyiz.
1: Şıkır
0: şıkır. Şıkır tabii canım. İşte her şeyimizi taktık, takıştırdık. Kuaföre bile gittik. Neyse işte el öpmeye başladık. Herkesi öptüm. Kayınvalidemi atladım ve geçtim. Çünkü aynı evden geldik.
1: Birlikte gittiniz o eve.
0: Ya, beraber gittik.
1: Evet.
0: Çünkü ben kayınvalidemle beraber oturuyorum zaten bile. Neyse beraber gittik. Hiç şey olmadı. Gayet güzel gezmemiz. İşte pastamızı yedik. Bilmem ne yaptık. İndik aşağıya. Gezmeden inince de bak çok büyük bir dipnottur aslında bu.
1: Evet.
0: Kayınvalidem üzerimi değiştirmezdi benim. Sen yemeğe girme. Ben yaparım. Üzerin soğan kokmasın, eşin de seni böyle görsün. Orası da çok
1: ince
0: bir dipnot. Çok ince bir ayrıntıdır. Girdirmez çünkü saçın falan, kuaföre gittin vesaire yaptın. O da görsün yazık. Hep kadınlar görmesin. Neyse kayınvalidem şey yaptı, böyle yemeğe geçecek. Sana bir şey diyeceğim, al sen dedi. Ay dedim, ne yaptım anne, çok mu konuştum dedim, ben pot mu kırdım dedim, bir şey yaptım kesin dedim. Dur dedi, öyle değil dedi. Gezmeye gidince kızım dedi, önce dedi benden el öpmeye başlayacağım dedi. Anne niye gitmeden söylemedin bunu bana dedim.
1: Bileceği kızım ama.
0: Yok öyle deme. Yok.
1: Dün ne dedi?
0: Bilmediğini bildim aslen dedi.
1: Ha,
0: bilmediğini
1: ya
0: bildim kuzum dedi. Biliyorum dedi. Bilsen dedi yapardım, ben seni biliyorum dedi. Bir dahakine yapma diye söyledim annem dedi. Ben de benim için şey değil ama dedi. İşte etraftan şey olmasın.
1: Evet. Helal olsun.
0: Duyulmasın. Böyle de bir hikayem. Aslında bizim böyle çok hikayelerimiz var kayınvalidemle beraber. Ben diyorum ben ondan razıydım. Allah da razı olsun. Ama annem de bu konuda çok etkilidir benim. Annem de çok güzel şeyler öğretmiştir bana. Bunları öğrenmek, almak lazım.
1: Tabii.
0: Şimdi işte annenin, babanın söylediği, kayınvalidenin, işte ne bileyim görümcenin söylediği.
1: Ama oradaki siz söylerken şimdi onu anlıyorum ben.
0: Söylemek
1: oradaki söyleme tarzı var ya, o mesela bildim kızım bildim demesi çok şey değiştiriyor.
0: Tabii.
1: Hiçbir şey söylemeden size surat da asabilirdi.
0: Ay küsebilirdi.
1: Küsebilirdi. İşte o zaman her şey değişiyor. Bugün belki kaybettiğimiz şey, büyüklerin kaybettiği, ya hani üzüldüğün şeyi ben bilemem ki, fal da açamam sana.
0: Bilemem, söylemen lazım.
1: Evet doğru, bak bu kısımlar çok kıymetli.
0: Bunlar
1: hocam
0: çok kıymetli, evet, aynen evet, öyle. Yani şimdi ben hem iki taraflı da, benim annem de kayınvalide. Annemin davranışlarına da bakıyorum geline karşı. Diyorum ki, hatta bazen şey dedim, bizim eve de ya gelin olacaksın ya damat dedim annemle babama. Şimdi buradan sürpriz yaptık, gittik anneme
1: evet,
0: sarıldık falan. Annem
1: evet,
0: bizim gideceğimizi bilmiyordu. Bana sarıldı, ağlamadı ama eşime sarılıp ağladı.
1: Ya.
0: Ya dedi. Tamam. Orada tamam dedim. Siz olmuşsunuz.
1: Çok güzel.
0: Bunlar hocam, kıymetli şeyler.
1: Çok çok güzel şeyler. Çok güzel bunları böyle dinleyicilerimize buluşturmak da kıymetli. Çünkü bu örneklerin, yani bu güzel anlatıldığında yüze tebessüm oluşturacak. Aa evet bak, kaybetmememiz lazım dediğimiz duyguların duyulması, yaygınlaşması lazım. Onun için de çok kıymetliydi. Peki hocam, yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz yayınımızın. Başta konuştuk. Acaba nasıl geçecek dedik ama çok hızlı da geçtiğini gördünüz.
0: Hızlı geçti vallahi, hemen bitti.
1: Muhabbetiniz çok güzel olunca. Hocam 2050 yılında bir yetişkin olacak çocuğa bugün hangi tohumları atmalıyız?
0: Hayatına ne demeliyiz? Hangi tohumları atmalıyız? Birincisi onun yoluna her şeyi sermemeliyiz. Bütün yolları biz açmamalıyız. yolları bazen kendisi açmalı. Kendisi
1: mücadele etmeyi öğrenmeli.
0: Mücadele etmeyi öğrenmeli. Çünkü en başta en küçüklerden demiştik, mücadele etmeden çok şeye sahip oluyorlar.
1: Evet,
0: ben
1: evet.
0: yapamadım, o yapsınlar, işte buralarda devrelere
1: evet,
0: giriyor.
1: Evet.
0: İşte yarın bir gün diyorum, şimdi kızım ergen, oğlum büyüdü, işte öbürüne onu söyledim, buna bunu söyledim. Yani geride güzel bir miras bırakabilmek lazım. Evet. Attığımız tohumlar illaki yeşerecek.
1: Evet.
0: Hocam ben bunu yaptım ama çocuğum yapmıyor, olmuyor değil. O attığınız tohum illaki bir yerde yeşerecek. Siz bunu mutlaka göreceksiniz. Merhamet duygusu, empati duygusu, sağduyu, çevresine karşı sağduyulu olmalı. Bunları vermeliyiz. Örf adetleri bilmeli. Büyüğünü küçüğünü bilmeli. Bu benim için çok kıymetli. Büyük küçük bilinmeli. Saygı kaybedilmemeli.
2: Çok doğru.
0: Yani şimdi işte ağlayarak, isteyerek vesaire her şeyi yaptırıyoruz. Sınırları çizemiyoruz, onu yapamıyoruz. Ama en kıymetli şeylerden bir tanesi bu. Eğer saygı çerçevesinde ilerlemek istiyorsak, yarın bir gün büyüdüğümüzde geriye baktığımızda çocuğumuz ailesine nasıl davranıyor? Kendi çocuğuna nasıl davranıyor? Ben ona nasıl davrandıysam o da ona öyle davranacak.
1: Çok doğru.
0: Çünkü hani biz bu nesli değiştirdik artık. Bizden öncekiler gibi değiliz. Biz o yükleri attık. Ama atarken de biraz fazla başkalaştık.
1: Doğru.
0: Fazla başkalaştık, fazla kaptırdık kendimizi. Biz küçüklerin, nasıl söyleyeyim size, hani hayatın merkezini almayalım demiştik ya, merkezde onlar varmış gibi değil de, merkezde hepimiz varmış gibi, aile varmış gibi bu kavramı öğreterek büyütmek çok daha kıymetli diye düşünüyorum.
1: Çok güzel söylediniz. Peki hocam, şimdi gelin geleceğe mektubumuzu yazalım.
0: Yazalım.
1: O mektubun ilgili satırını dolduralım. Bundan yıllar yıllar sonra, hatta bizim efendime söyleyeyim olmadığımız bir zamana, torunlarımızın torunlarına bir mektup yazıyoruz şu anda. Ahsen hocam, ilgili satırı ne olurdu? Böyle neslinize ne derdiniz? Okuduğunda ya Ahsen nenem ne güzel şey yazmış diye böyle.
0: Ahsen nenem de çok hoşmuş.
1: Anacakları.
0: Şansında.
1: Hadi bakalım.
0: Neler söyleyebiliriz geleceğe, onu biraz şöyle topar. Aslında söyleyecek çok fazla şey var. Ama benim için en önemli, en kıymetli olan şey sevgi.
1: Ya.
0: Sevgi. Sevginin olduğu, biz seversek her şey olur. Seversek her şey düzelir. Yeter ki sevelim. Bakarak görelim. Boş bakmayalım. Görmeye çalışalım derim.
1: Çok güzel. Hocam ağzınıza, yüreğinize sağlık.
0: Çok teşekkür
1: ben,
0: ederim.
1: Çok güzel bir program oldu.
0: Çok kıymetli.
1: Umarım dinleyicilerimiz, takipçilerimiz için de istifade edilen bir zaman dilimi
0: İnşallah,
1: olmuştur.
0: İnşallah. Ne mutlu bize. İnşallah öyle bir şey yapabildiysek ne mutlu.
1: Diyorum, teşekkür ederim. Vakti ikileyelim. Bir program daha yaparız.
0: Ne zaman? Size. Ne zaman isterseniz. Her zaman.
1: Diyoruz. Her kıymetli zaman. Dostlar. Bugün Ahsen Soyçolak hocam ile böyle çocuk gelişim üzerine, yarın hazırladığımız çocuklar üzerine konuştuk. Ve en son dedi ki sevgi, kaybedeceğimiz en son şey olsun. Sevgiyi kaybetmediğimiz sürece tekrar inşa edeceğimiz çok şey var. Bu da bugünün mottosu olsun diyor. Allah ömür verirse önümüzdeki hafta yine bir konu ve konuk ile karşınızda olmak üzere. O vakte kadar hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
3: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi. Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: ile buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
2: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınızı Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişe 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
1: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
2: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergül Mobilya Fabrika Satış mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kums Mall AVM.
1: Ergül her nesil.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
9: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
10: Gelişmelerle karşınızdayız. 15 Temmuz'un 10. yılında İstanbul'da düzenlenen bisiklet turunda yüzlerce kişi şehitler için pedal çevirdi. Bakan Osman Aşkınbak, Taksim'den başlayan etkinlikte milli iradeye sahip çıkma ve hain darbe girişimini unutturmama mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Katar Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani için taziye mesajı yayımladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörsüz Türkiye projesi de hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan zerre kadar şüphe duymuyorum, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih başvuruları yarından itibaren 27 Temmuz'a kadar yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta map.gov.tr adresinden ilan edilecek. Kolombiya'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcular 4 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet olarak uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yapmak istediklerini söyledi. Bakan, yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var. Mevcut kanun teşkilata dar gelmeye başladı, düzenlemeler yapılacak dedi.
9: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
11: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
12: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
13: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
10: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1992'ye gideceğiz.

0: Son. Hadi bakayım. A. Bir de Y de.
1: Y.
0: Şimdi bir de I.
1: I.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.

0: Şimdi bir de ı. Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.
0: Bütün mahalle.
1: Hayır.
0: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır

1 Ocak 1992. Araçlarda sürücünün ve ön koltukta oturan yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğu yürürlüğe girdi. 25 Ocak 1992. Tele10 yayın hayatına başladı. 1 Şubat 1992. Şırnak'ın Görmeç köyüne düşen çığda, köyde yerleşik bir taburdaki askerlerden ve köylülerden 97 kişi hayatını kaybetti.

6 Şubat 1992. İstanbul DGM Başsavcısı Yaşar Günaydın silahlı saldırı sonucu öldürüldü. 28 Şubat 1992. TRT İNT ve TRT Türk Avrasya adıyla küresel yayına başladı. 1 Mart 1992. İstanbul Kule dibindeki Neve Shalom sinagoguna bombalı saldırıda bulunuldu. 1 Mart 1992. Show TV yayın hayatına başladı.

3 Mart 1992. Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki taş kömür maden ocağında meydana gelen Girizu patlamaları nedeniyle 263 madenci hayatını kaybetti. 13 Mart 1992. Erzincan'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonucu 653 kişi hayatını kaybederken 4000 kişi de yaralandı. 14 Nisan 1992. Özel Kuvvetler Komutanlığı kuruldu.

15 Mayıs 1992. Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Taşdelen Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 28 asker hayatını kaybetti. 16 Mayıs 1992. Tarihi Galata Köprüsü yandı ve kullanılamaz hale geldi. 26 Mayıs 1992. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.

17 Haziran 1992. Haliç'te yapılan Yeni Galata Köprüsü yapılan törenle hizmete açıldı. 18 Haziran 1992. 12 Eylül askeri yönetimince kapatılan siyasi partilerin tekrar açılmasına olanak tanıyan yasa Büyük Meclis'te kabul edildi. 26 Haziran 1992. Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Yolaç köyüne PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 10 köylü hayatını kaybetti.

29 Temmuz 1992. Kıbrıs Harekatı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanı ve eski CHP milletvekili olan emekli Or Amiral Kemal Kayacan, İstanbul'da dev sol militanları tarafından öldürüldü. 10 Ağustos 1992. Kars'a bağlı Ardahan ve Iğdır il yapıldı. Böylelikle il sayısı 76'ya yükseldi. 18-22 Ağustos 1992. Şırnak'ta devlet kurumlarına büyük bir silahlı saldırı başlatan PKK militanlarıyla kolluk kuvvetleri arasında 4 gün süren çatışma yaşandı. Çatışmalarda 85 PKK militanı öldürüldü, 253 militan tutuklandı, 22 sivil ise hayatını kaybetti.

30 Ağustos 1992. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Alan Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 17 asker hayatını kaybetti. 9 Eylül 1992. CHP tekrar açıldı. SYP'den ayrılan Denizli Milletvekili Deniz Baykal genel başkanlığa seçildi. 12 Eylül 1992. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 22 asker hayatını kaybetti.

2 Ekim 1992. 250 bin TL'lik banknotlar tedavüle çıkarıldı. 4 Ekim 1992. Kanal 6 yayın hayatına başladı. 12 Ekim 1992. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı büyük bir sınır ötesi operasyonu başlattı. 20 Ekim 1992. Bingöl'ün Solhan ilçesi Hazarşah köyü yakınlarında bir otobüsü durduran PKK militanı

4 Kasım 1992. 5000 TL'lik madeni paralar tedavüle çıktı. 8 Aralık 1992. Hükümetin Somali ve Bosna Hersek'te Umut Operasyonu adı altında görev yapacak olan Birleşmiş Milletler emrindeki güvenlik kuvvetlerine asker verme önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 26 Aralık 1992. Ankara-İstanbul arasında çalışacak olan elektrikli tren hizmete girdi. 28 Aralık 1992. Greenpeace Türkiye ofisi kuruldu ve faaliyetler başladı.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllar Eseri sona erdi.
1: Nöbetçi Eczaneler.
2: Demir Ezen Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 24 83. Efe Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 232 42 46. Funda Birol Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 999 18 96. Genç Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 235 20 50. Onur Erdem Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 336 36 42.
1: Nöbetçi Eczaneler.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. 15 Temmuz'un 10. yılında İstanbul'da düzenlenen bisiklet turunda yüzlerce kişi şehitler için pedal çevirdi. Bakan Osman Aşkınbak, Taksim'den başlayan etkinlikte milli iradeye sahip çıkma ve hain darbe girişimini unutturmama mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Katar Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani için taziye mesajı yayımladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörsüz Türkiye projesi de hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan zerre kadar şüphe duymuyorum, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih başvuruları yarından itibaren 27 Temmuz'a kadar yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta map.gov.tr adresinden ilan edilecek. Kolombiya'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcular 4 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet olarak uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yapmak istediklerini söyledi. Bakan, yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var. Mevcut kanun teşkilata dar gelmeye başladı, düzenlemeler yapılacak, dedi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: Keşke sanayide de çalışanlar olsa. Hiç sevmediğimiz ustalar var. Biz onlardan daha temiz yapıyoruz. Daha güzel araba yıkayabiliriz mesela. Daha güzel camlarını silebiliriz bayanlar olarak. Gerçekten sevdikleri, istedikleri bir işse gözlerini kapatsınlar ve yürüsünler. Devam gelecektir. Sibel Erken, SİDE Sürücü Kursu'nda kurum müdürlüğü yapıyorum. Özel direksiyon dersi veriyorum. Evliyim, bir oğlum bir kızım var. 26 yıldır SİDE Sürücü Kursu'nda kurum müdürlüğü yapıyorum. 20 yıldır da direksiyon eğitimi veriyorum. 20 yaşında mecburen başlamak zorunda kaldım. Üniversitedeydim ama hemen başladım. Önce ister istemez bu iş yerine başladığımda çalışan personel beni istemedi. Zorluklar yaşadım. Öğretmek istemediler. Öğretmek istemedikleri şeyleri kendi çabalarımla öğrendim. O dönemler bilgisayar yoktu. 2000 yılında başladım ben işe. Klasörlerdeki dosyalardan çıktılar vardı. Çıktı yoktu. Eskiden elle yazılıyordu. Daktilo ile yazılıyordu. Ben bunların hepsini bilgisayara aktardım. Bilgisayara aktarıp Milli Eğitim'le iletişimleri artık bilgisayardan çıktığıyla kurmaya başlamıştım. Milli Eğitim'e ilk çıktığı alıp götürdüğümde personel şaşırmıştı. Bu kağıdı nereden getirdin demişti. Çok şaşırmışlardı. Kendimi bu şekilde kendi kendimi geliştirdim. Yani birileri bana bir şey öğretmedi. Zorunlu olarak başladım ama devamı da geldi. Direksiyon eğitimi kısmına 6 yıl kadar direksiyon eğitimi vermedim. 2006 yılında araba kullandığımı gören bir patron diyeyim ben, bir fabrika sahibi. Kızına da öğretmemi istedi. Ben de öylelikle onun kızıyla başladım. Kızı, gelini, yakınları derken, sonra kendi yakınlarım derken hep böyle birilerinin önerisiyle yıllardır direksiyon dersi veriyorum, 20 yıldır.
4: Aracımızın arkasını park edeceğimiz yere ayarlıyoruz. Sol aynadan ve sağ aynadan kontrol edip vitesimizi geriye alıp direksiyonu tam sola çeviriyoruz.
3: Eğitim hayatım gayet iyiydi. Başarılı bir öğrenciydim aslında. İlk üniversiteyi tercih yaptığım için olmadı, bir yer gelmedi. Sonraki yıl yine istediğim yer gelmedi. En son artık dedim ki herhangi bir yer olsun. Kontrol sistemleri diye bir bölüm okudum. Aslında bölüm çok güzel. Bir tekstil firmasında 2 ay staj yaptım. Bir sonraki yılda Hava Ekmal'de staj yaptım 2 yıl. Gayet verimli geçti. Yıllar sonra artık sürücü kursundan sıkıldım. Aile şirketi olduğu için babamlarla, aileyle birlikte çalışmak istemeyip bir fabrikaya gittim. Orada işe başladım. Referans verdi birileri. Orada çalışırken üretim planlama derdim. Çok sevdiler. Çok da eğlenceli geçti. Kısa çalıştım. 11 ay kadar çalıştım. Sonra tekrar kursa dönüş yaptım. Fabrikanın sahibi kendim gibi araba sürmemi istedi kızının. Öyle ona araba sürmeyi öğreteyim derken direksiyon hocası oluverdim. Burada işe başladıktan sonra personelin bana hiçbir şey göstermemesi, bazı evrakları ben görmeden yapmaları beni orada zorladı ve dedim ki bunu onlar göstermeden kendileri hallediyor. Özellikle yapıyor. Yetkili olduğumu bildiği halde öğretmek istemiyorlar. O dönem babam yoktu. Mecburen ben bakmak zorundaydım. Ya patron sen oluyorsun ama seni patron yerine koymuyorlar. Gizli gizli iş yapıyorlar. Dosyaların hepsi bile eğitime gidiyor ama elimden hiçbirini geçirmiyorlardı. İzin vermiyorlardı. Ben kendi kendim o dosyaların hepsini çıkartıp okuyup yazarak kendi kendimi geliştirdim. Ve orada dedim ki yani işinin başında durursan, kendin yaparsan bu iş ilerliyor yoksa ilerlemiyor. Sana hiç kimse hiçbir şey öğretmiyor. Kendini öğreniyorsun.
4: İniş, yukarı çıkış, iki taraflı daralan yol.
3: Direksiyon eğitimi veriyorum, evet yıllardır veriyorum. Ama hiç kimse şu şekilde araba sürmeyi öğreteceksin demedi bana. Eskiden çok katıydı araba sürmeyi öğretmeleri. Eğitmenler çok sert davranırlardı. Ben aşırı empati yapan birisiyim. Empati yaptığım için öğrenci geldiğinde anlatıyor işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, yapamıyorum dediği zaman ben onlara böyle yön verebiliyorum. Ya da sanki onların yerindeymiş, kendim oradaymış gibi onu yerine koyup o şekilde ders verdiğimde çok daha verimli oluyor, çok da başarılı oluyorlar. Mesela trafikteyiz. Trafikte araba sürdürmeye çalışıyorsun. Öğrenciyi orada sakinleştirmeye çalışıyorum. Durum yani ister istemez gergin geçebiliyor bazen. Ama oradan trafikten birisi bir korneye basıyor. Ya da motosikletle yandan gelebiliyor. Ya da bir hızlı bir araç, işte modeli yüksek araç bir anda geldiğinde öğrencinin dikkati dağılabiliyor. Bir anda heyecanla ister istemez ya sağa ya sola direksiyonu kırabiliyor. Tehlikeli anlar yaşayabiliyoruz. Bugün de yaşadım aynı şeyi. Kaza tehlikesi atlatıyoruz. Zor kısımları var tabii ki. Gerçekten araba sürmek isteyen herkes sürmeli, istemeyenler lütfen sürmesin. Çünkü istemedikleri için olmuyor, verimli geçmiyor, zorla öğretiyorsun, zorla güzellik olmuyor. Ehliyet de alamıyorlar, arabada süremiyorlar. Yani 10 saat ders verdim, düz yolda gitmeyi hala öğretemediğim öğrencim var. Hala sadece düz gidecek, kavşak dönmek yok, düz gidemiyor. Çünkü istemiyor, eşi zorla öğrettiriyor, bu da verimli geçmiyor. Kendi yolculuğumdan çıkarak bayanlara öneririm. Çalışma hayatı gerçekten çok güzel ama sevdikleri işte eğer yapmalılar yoksa yapmamalılar. Yani para için bir iş yapılmamalı, sevmediğin iş yapılmamalı öyle diyeyim. Direksiyon eğitmenliği çok zevkli ama para için yapıyorsanız zevkli değil. Virajı tamamlarken devam etmek için de gaz veriyoruz. Gerçekten sevmeniz lazım. Sevdiğin zaman o bir saatin, bir saat dersin nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Ama eğer istemezsen, sevmezsen o bir saat eziyet oluyor. Bazı öğrenci mesela ders yapmak istemiyor. Bu bana yansıyor. O bir saat bana da öğrenciye de eziyet oluyor. Yani zorluyor. İkimizi de zorluyor. Seviyorsa, istiyorsa gelsin. Direksiyon eğitmen olmak istiyorsa gelsin ben yardımcı olurum elimden geldiği kadar. Ama gerçekten sevmesi lazım. Tabii ki öğrencilerin de istemesi gerekiyor.
4: Direksiyonu tam sağa çeviriyoruz. Omzumuz geçtikten sonra hafif gaz vererek direksiyonun açmasını sağlıyoruz.
3: Girişimci olmak isteyen kadınlar iyice araştırmaları lazım. Gerçekten sevdikleri, istedikleri bir işse gözlerini kapatsınlar ve yürüsünler. Devam gelecektir. Yani hiç korkuları olmasın bence. Ama önce araştırmaları gerekiyor. Araştırmadan böyle bir anda ben butik açayım deyip gidip bir butik açtığı zaman patlayabiliyor. Mesela çok güzel pasta yapan kadınlar diyelim, örnek veriyorum. Bu bir pastane açmak istiyor. Ama hemen bir anda pastane açmamalı. Araştırmalı, pazarını araştırmalı. Yaptığı şeyler satılacak mı, satılmayacak mı? Kendini bir önce bir araştırmaya tamamlayıp sonra işi açmalı. Tabii ki öneriyorum yani bayanlar kendileri geliştirsin. Her yerde geliştirsin. Keşke sanayide de çalışanlar olsa. Hiç sevmediğimiz ustalar var. Biz onlardan daha temiz yapıyoruz. Daha güzel araba yıkayabiliriz mesela. Daha güzel camlarını silebiliriz bayanlar olarak. Oto yıkama bir bayan çalıştırsa, personel de bayan olsa olabilir.
2: Nasıl başardım sona erdi.
5: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
6: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Yayın tekrarı.
2: Geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
7: Efendim merhabalar. Hayatımız Eğitim programında ben Fatma Sadıç'la yeniden birliktesiniz. 91.8 Radyo Radar frekanslarında ve Kayser Radar ekranlarında hepiniz programıma hoş geldiniz. Bugün eğitim programı olması vesilesiyle programın ismiyle de ilişki kuracak olursak hayatın her yerinde eğitimden bahsetmek mümkün. Bugün değerli konuğumla birlikte girişimcilik yapmak isteyen girişimci kadınlarımıza yol açmak üzere, ışık olmak üzere bir program yapalım dedik. Bugün çok değerli bir konuğum var. Sayın Nurhayat Can Polat Hanımefendi. Kendisi bir mali müşavir ama mali müşavir olmakla kalmamış, kendine çok güzel bir misyon yüklenmiş. Biraz önce de bahsettiğim gibi girişimci olan kadınlara, girişimci olmak isteyen kadınlara bir meşale olmak için Klikler isminde bir dernek kurmuş. Kayseri Lider İş Kadınları Derneği'nin kurucu başkanı oluyor kendisi. Bir ricamızla bizi kırmadı, o yoğun iş temposunun içerisinde gelip programımıza konuk oldu. Müsaadenizle kendisine bir dönüp hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz Nurhayat Hanım.
8: Hoş bulduk Fatma Hanım.
7: Ben sizi yakinen takip ediyorum. Hem sosyal medyadan çalışmalarınızı takip ediyorum. Zaten de bu yüzden programıma konuk etmek istedim ama dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz için siz de kendinizi bir tanıtır mısınız?
8: Elbette. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Sesimizi duyurduğunuz için. Ayrıca ben de bir cumhuriyet öğretmeninin çocuğuyum. Annem bir cumhuriyet öğretmeni, uzun yıllar görevi yaptı. Bu nedenle bizim ailede eğitim deyince akan sular durur. Her zaman eğitimin birer doğal neferiyiz denilebilir. Biraz kendimden bahsedeyim. Nurhayat Can Bolat ben. Mali müşavirim, aynı zamanda bağımsız denetçiyim. Yaklaşık 24 yıldır çalışma hayatının içindeyim. Ama çalışıp üretip bir yerlere geldikten sonra kendinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Ben bir alanda mücadele veriyorum ama bunu nasıl daha sinerjik hale getirebilirim diye düşünüyorsunuz. Tam da bu noktada derneğimizi kurma kararı aldık. Klikler isminde biz biraz tersinden gittik. İlk önce Klik ismini bulduk. Klik kendi hedef ve amaçları doğrultusunda daha büyük grupların içinde yürüyen insanlar topluluğu demek. Daha sonra Klik'i Kayseri Lider İş Kadınları Derneği olarak doldurduk. Güzel de bir isim olduğunu düşünüyorum. Bizi de anlatan felsefesi olan bir isim oldu. Size de ayrıca dediğim gibi sesimizi duyurduğunuz için teşekkür ederim.
7: Dediğimiz gibi biz de sizi ağırlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bizim her zaman mottomuz bir kişi bile olsa kazanırsak, ona dokunabilirsek ne mutlu amacıyla yola çıkıyoruz. Şimdi bugün dediğimiz gibi kadın girişimcilerimizden bahsetmek istiyoruz. Zaten girişimcilik meselesi başlı başına çok önemli bir konu. Türkiye'mizde önemli sayıda girişimci insanlar var. Ancak kadın girişimcilerin işi biraz daha zor gibi hissediyorum ben de bir kadın olarak. Buralara yoğun olarak değineceğiz ama çünkü sizin de çıkış noktanızın burası olduğunu biliyorum. Kadın girişimci ne demek? Kimler kadın girişimci olabilir?
8: Öncelikle biraz önce beni etkileyen bir şey söylediniz. Dediniz ki bizim mottomuz. Benim kendi mali müşavirlik şirketimin adı da motto. Ve hayatta her alanda bir mottomuz olması gerektiğine inanıyorum. Bir çıkış yolumuz, hedefimizin olmasına gerektiğine inanıyorum. Girişimci kadın da kendi hedefleri ve mottoları doğrultusunda kendi işini kuran, risk alan, üretim yapan, tabiri caizse elini taşın altına koyan kadın demek aslında. Kadınların varlığı çok kıymetli. Yalnız dediğiniz gibi bu coğrafyada biraz geriden başlıyoruz. Hatta iktisat derslerinde denir ki bir iktisat kuramı açıklanırken dünyada şöyle şöyle olmuştur. Ceteris paribus Türkiye hariç. Ben diyorum ki alt parantez açın Kayseri hariç. Bu şehir dinamikleri birazcık farklı bir şehir. Maalesef biz kadınlar 1-0 değil, bence burada 10-0 geriden başlıyoruz. Kadın olarak varlık neden zor? Kadının hep rengini yansıtma, kendi varoluşunu kanıtlama mücadelesi var çünkü. Maalesef kendi olmasına bile izin verilmiyor. Bu coğrafyada şimdi hele de çalışan kadınsanız, üreten kadınsanız, sizin topuğunuzun puntosu, eteğinizin boyu, rujunuzun rengi bu coğrafyaya dert. Şimdi konuşursunuz, bir yere gidersiniz. Derler ki ya ne kadar çok konuşuyor, buna iş mi verilir? Konuşmazsınız, iki çift lafı bir araya getiremiyor, buna iş mi verilir? Giyinirsiniz, niye bu kadar dikkat çekici giyinmiş, iş mi verilir? Giyinmezsiniz, üstüne başına bakmayı bilmiyor, buna iş mi verilir? Dolayısıyla bu dengeleri oluşturmak ve kendi varlığınızı ispat etmek aslında bu coğrafyada çok zor. Ama kadın, kadının ışığıyla daha güçlü. Birbirimizden güç alarak ilerleyeceğiz ve bizler değer yaratmaya, lider olmaya, önce olmaya devam ettikçe de toplumun parametreleri elbette ki değişecek. Ben bu anlattığım, saydığım konuların dert olmadığı bir coğrafyada sadece iş insanı kimliğimle anılmayı bir gün umut ediyorum, hayal ediyorum.
9: İnşallah. Bütün bu yolda amaç edinmiş, kendine bu yol amaç edinmiş kadınlarımız için temennimiz bu olsun diyelim. Peki İnşallah. Derneğinizin aslında kuruluş amacını da böyle hafif hafif söylemiş oldunuz. Cümleleriniz o kadar net ki aslında oraya doğru da evrildi, ben anladım. Ama tabii daha profesyonel cümlelerle derneğimizin kuruluş amacından biraz bahsedebilir miyiz?
8: Elbette. Ben burada aslında ilk önce birazcık eğitime de girmek istiyorum.
9: Tabii ki.
8: Eğitim gerçekten bir ülkenin iki tane, bana göre iki dinamiği var. Ülkeler iki dinamik üstünden ilerler ve yönetilir. Bir tanesi eğitimdir. Eğitimle geleceğinizi inşa edersiniz. İkinci de yargı ve adalet duygusudur aslında. Adalet duygusunu ve bir yere ait olma duygusunu kaybettiğiniz zaman maalesef bütün dinamikler bozulur. Eğitim olmadan da bir adım öteye gidemezsiniz. Sadece insanlık kendi arasında konuşan ve varlığını sürdüren bir mekanizma haline gelir. Aslında insan olma özelliğini de biraz kaybeder. Atamın da dediği gibi çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşama alışkanlığı edinen toplumlar önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumlardır. Dolayısıyla bizim Türk toplumu olarak Türk değerlerine tabi, fabrika ayarlarına geri dönmemiz gerekiyor bence. Biliyorsunuz biz Türkler eskiden devlet düzeninde bile kadının fikrini alacak kadar sayan, Tomris Hatunlardan feyz alan bir millettik, ama daha sonra biraz Arap Baharı'na yönelmekle birlikte konfor alanımızı daha ön plana koyar olduk, ama bence çok acil bu milletin fabrika ayarlarına dönmesi lazım. Bizim de bununla ilgili aslında güzel bir farkındalık yaratan küçük bir klibimiz vardı. Arzu ederseniz seyredebiliriz.
9: Merveciğim, klibimizi.
10: Jale. Atatürk'ten önce kızların lisede eğitim alması mümkün değildi.
11: Ben Cale Baysal. Kayseri'nin ve Türkiye'nin ilk kadın kütüphanecisi ve profesörüyüm. En önemlisi, Cumhuriyet'le daha güçlü bir kadınım.
12: Ben Feruha Güpgüpoğlu. Kayseri'nin ilk kadın milletvekiliyim. Ve Atatürk'ün ışığında mızrak duruşlu bir kadınım.
13: Zuhal Hanım.
14: Kadın gücüyle atölyeden fabrikaya.
15: Mühendis Hanım.
16: Gücümün farkındayım, işimin başındayım.
17: Nurhayat Hanım.
18: Güçlü kadın, güçlü gelecek.
19: Pozitif ayrımcılığa değil, adil bir sistemin inşasına odaklanıyoruz.
9: Gördüğünüz gibi klipte de her alanda kadın varlığının tarihten bugüne kadar nasıl geldiğini güçlü kadınları izlemiş olduk. Tüylerim diken diken oldu. Çok güzel olmuş, elinize sağlık.
8: Çok teşekkür ederiz. Bu klip senaryosu bana ait ve gerçek hikayelerden oluşan bir klip. Oradaki üç tane kadınımız var. Biri benim. Yani benim hikayem zaten belli. Bu arada güçlü kadın güçlü gelecek bizim derneğimizin sloganıdır efendim. Orada Zuhal Hanım var. Zuhal gözü küçük. çok önemli girişimci bir kadın hikayesidir. İsterseniz biraz hikayesinden de bahsedeyim.
9: Seve seve.
8: Zuhal Hanım çok genç yaşta eşini kaybetmiş, iki çocuğuyla maalesef hayatta yalnız kalmış. Sakaryalı bir hanımefendi ama Kayseri'ye gelin olmuş. Kayınpederi diyor ki artık memleketine dönmeyi düşünürken, kal kızım, bir atölyeleri var ama atölyede çok iyi bir durumda değil. Ne yaparız diye kayınpederini kıramıyor ve burada kalıyor. Ve gerçekten o atölyeyi sonra makine parçacıkları imal eden, ithal eden bir fabrika haline getiriyor. Gerçekten atölyeden fabrikaya hikayesi. Ve belli bir yaştan sonra ziraat mühendisiyken girip tekrar makine mühendisliğini bitiriyor. Ve dev bir şirket, dev değer yaratan bir şirket haline dönüştürüyor. Diğer mühendis kızımız da hakikaten bir otomobil firmasında mühendis olarak çalışan, işinin başında, gücünün farkında ve aslında her zaman geleceğe de örnek olmamız gerekiyor. Böyle bir kadın figürü. Buradan hareketle gerçekten biz kadınlar ayrı bir özellik, pozitif ayrımcılık falan istemiyoruz. Ve eşitlikle adalet de aynı konular değil. Adil bir sistemde, adil verilen fırsatlarla işimizi yönetmek ve hayatımızı idame ettirmek istiyoruz. Bu doğrultuda da aslında Kadınlar Günü'ne özel bir sayı dergimiz var. Bunun da acaba kapak görüntüsünü alabilir miyiz?
9: Evet.
8: Şimdi Fatma Hanım, bu dergi çok özel tasarlanmış bir referans sayı dergi. Bu arada derneğimizin bir de sanat kooperatifi var. Sanat kooperatifimizin eseri. Ben sadece içerik editörüyüm. Şimdi burada denklemi değiştiren kadınlarımız var. Denklemi değiştiren kadınlarımız geçmişimiz. Kalbinde de değerli Yüce Hatam Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi olmak üzere yazılmayı bekleyen hikayelerde geleceğimiz. İçini açtığınızda tarihsel bir kağıt göreceksiniz. Kuşe kağıt kullanmamamızın sebebi tarihi bir sayı olmuş olması. Ve ilk yazı hep bizim Genç Klik platformumuzun, Genç Klik derin yeri. Bütün sayılarımızda da bu böyle devam edecek. İçinde de Kayserimizin 38 simgesine özel 38 tane kadının hikayesini anlatıyoruz. Kayseri ile bağlantılı olan Kayserili kadınları seçmeye özen gösterdik. Genellikle tarihi kronolojik sıraya göre yazıları yazdırdık ve işimizle bağlantılı olanları tercih etmeye çalıştık. Örneğin işte Halide Edip Adıvar'ı yazar Beyhan Hatun Köseoğlu, bizim de değerli yönetim kurulu üyemiz ve aynı zamanda sanat kooperatifinin başlangıcımız, bu dergide de çok emeği olan.
9: Buradan selam var.
8: Evet, Beyhan Hanım'ın yazısı var. İşte Süreyya Ağoğlu'nu çok değerli bir avukat Rukiye Öğüç Hanımefendi yazdı. Ben Tomris Hatun'u yazdım. Türkan Rado'yu çok değerli arkadaşım Tuğba Tanrıverdi yazdı. Türkan Rado da ilk akademisyen hukukçumuz. İşte Leman Cevat Tomsu, ilk mimarımız Nafi Hanım, Nafi Aydın Akyüz yazdı gibi hikayelerimiz var. En sonunda da bir almanak var. Bütün öncü kadınlarımıza gösteren bir liste ve yanında da sevgili İstiklal Bahtiyar'ın, yine yönetim kurulu üyemiz, tüm kadınlara ithafen yazmış olduğu bir yazı var. Biz bununla aslında şunu amaçlıyoruz. Ben yetiştiriliş felsefeme dönmek istiyorum. Ben ailemden şöyle gördüm. Ne iş yaparsan yap, ilkeli yap ama bu işi yaparken önünü ve arkanı gözet. Önünden kasıt geleceğimiz, örnek olmalısın. Arkandan kasıt büyüklerimiz, itibarımız, bizim ailemize, bizim itibarımıza, adımıza leke getirecek bir şey yapma, övünç kaynağı ol. Sen bir temsilin olsundu. Bu felsefeye ithafen de zaten yaptığımız her işte bunu göz önünde bulundurmaya gayret ediyoruz. Ve bu dergimizde de böyle oldu çok şükür. Bu Kadınlar Günü'ne özel çıkarttığımız sayı ama birinci sayımızda da iş dünyasını aslında anlattık. Örneğin iş hayatında kadın, eğitim ve güvenli çocukluğu yazdı sevgili Hayriye Tozkar hanımefendi, yine yönetim kurulu üyemiz. Zamansız şıklığı kapsül dolabı yazdırdık. Yaptığımız modada bile bir felsefemiz var. Neden kapsül dolap? İş dünyasının çok ihtiyacı var. O yüzden kapsül dolap. O da yönetim kurulu üyemiz sevgili Sibel Gültekin'e de buradan teşekkür ediyorum. Gibi biz aslında kendi birbirimize el ele tutuşarak, birbirimizden güç alarak, belli bir sinerji yaratarak bir değer oluşturmaya ve bu değer doğrultusunda da kadın mücadelesini yürütürken örnek olmaya, ben de yapabilirim dedirtmek için aslında buradayız. Bu derneği de bunun için kurduk efendim.
9: Harika. Ben de yapabilirimi insanlara göstermek, önce olmak için. Peki siz Klikler olarak kadın girişimcilere nasıl bir yol arkadaşlığı sunuyorsunuz? Katkınız nerelerde oluyor?
8: Sanırım en büyük katkımız psikolojik oluyor bence. Çünkü kadın kadından çok feyz alıyor. Kadın kadının yurdu olmalı ve o sinerji gerçekten çok önemli. Çünkü kendi ışığının parlamasından şüphe duymayan, başka birinin ışığının parlamasından da rahatsız olmaz. Aksine başka birinin ışığının parlamasından da mutlu olur. Bizim bunların dışında mentorluk eğitimlerimiz var. Mentorluk eğitimlerimizde bir işletme sahibi nelere ihtiyaç duyar? Yani yeni bir işletme sahibi işini kurarken neye ihtiyaç duyar? Örneğin işte insan kaynaklarına, bir personeli nasıl seçer eğitimine ihtiyaç duyarken, daha köklü bir ailede çalışan, bir şirkette çalışan bir iş insanı finansmana erişime eğitimine ihtiyaç duyabilir. Bu yelpazeyi aslında gözeterek bir eğitim serimiz var. Her sene üyelerimizin de eğitim, hizmet içi eğitim diyoruz biz buna aslında. Birbirimize eğitim verdiğimiz, eğittiğimiz bir sürecimiz var. Önce sağlık eğitimleri serimiz var. Ayrıca Orta Anadolu İş ve Girişim Dünyası Federasyonu'na üyeyiz. Dolayısıyla Türk Konfet üyesiyiz. Türk Konfet'ten gelen, online olan çok değerli eğitimlerimiz. Ayrıca Kayseri'de kapalı devre yapılan toplantılarımız ve eğitimlerimiz oluyor. Tüm bunların akabinde kendi aramızda B2B görüşmelerimiz ve indirim protokollerimiz var. Neticede ticaret olarak da birbirimizi desteklemek zorundayız. Ve desteklemekle yükümlüyüz aslında. Kendi içimizde bir değer varken neden dışarıyı değerlendirelim anlayışındayız. Ve tüm bunların dışında oldukça güçlü bir network ağı oluşuyor. İşte gençlerimiz ilham alsın diye Genç Klik platformumuz var. Etkinliklerimiz için sanat kooperatifimiz var. Elbette ki tamamı iş olmayacak. Ara sıra nefes almaya da ihtiyacımız var. Burada düzenlediğimiz şiir gecelerimiz, işte Cumhuriyet mesela senfonisi yapmıştık. Siz de gelmiştiniz. Evet. Ayaklarınıza sağlık.
9: Harikaydı.
8: Sanat sergilerimiz gibi etkinliklerimiz de buradan devam ederek gidiyor. Ayrıca bu sene bir ekonomi zirvemiz var 11 Mayıs'ta. Bu zirvede çok değerli isimlerin hikayelerini dinleyeceğiz. Bekleriz efendim.
9: İnşallah.
8: Bir de benim daha çok önemsediğim bir girişimcilik merkezi oluşturma hayalimiz var, hedefimiz var. Bu doğrultuda girişimlere başladık. Ayrıca bir de CV havuzu ve İK havuzu oluşturmak niyetindeyiz. Çünkü biliyorsunuz ara eleman sıkıntımız var, bulamıyoruz. Ya da işte birimize söyleniyor, öbürümüze söylemeyi atlıyoruz falan derken bu bir gruba hitap etsin. Oradan insanlar kendilerine gerekli elemanları seçsinler. Hem istihdama katkı sağlayalım, hem gençlerimizin önünü açalım, hem de bizlerin işi ilerleyerek devam etsin düşüncesinde olduğumuz bu tip projelerimiz var.
9: Harika. Peki iş hayatında kadınların görünür olmasına neden bu kadar önemsiyorsunuz?
8: Çünkü bir toplum aslında kadın üzerinden ilerliyor. Çocuğu yetiştiren anne ve toplumu oluşturan aileyi de bir nevi kadın yönetiyor. Çocuklar bir tık daha annelerinin çocukları ve kadın temelini oluşturuyor. Önce ailenin, sonra toplumun temelini oluşturuyor. Biz kadınlar ne kadar ileriye gidersek çocuklarımızı da o ölçüde ileride yetiştireceğimiz için, o ölçüde ilkeli yetiştireceğimiz için, o ölçüde belki merhametli, o ölçüde bizim öz değerlerimize uygun yetiştireceğimiz için toplum daha hızlı ilerleyecektir. Bu iş dünyasına da yansıyor. Şimdi yönetim kurulunda %30'dan daha fazla kadın temsilini sağlayan firmaların iflas etmediği ve karlılık oranlarının daha yüksek olduğu görülmüş.
9: Bunu bir daha söyleyin lütfen.
8: Evet.
9: Çünkü bu benim çok hoşuma gitti. Çok güzel. Çünkü birazdan bahsedeceğimiz yerler var, sormak istediğim sorular var.
8: Evet.
9: Bu kadar güzel bir sayısal veriden bence herkes haberdar olmalı.
8: Yapılan araştırmalar neticesinde yönetim kurullarında %30'dan daha fazla kadın temsilini sağlayan şirketlerin iflas etmediği, karlılık oranlarının da daha yüksek olduğu görülmüş. Sektörel karlılık oranlarının da daha yüksek olduğu görülmüş. Fakat bizim Türkiye'de maalesef bu oran %18'le sınırlı kalıyor. Bizim kadın temsilini iş hayatında, toplumda artırıp aslında kadınla beraber elbette ki erkek temsili çok çok önemli ve değerli. Çünkü anlamlı bir bütün ancak o şekilde çıkıyor. Bizim tekrardan kol kola, el ele hedeflerimiz ve amaçlarımızın doğrultusunda, hele de dünya bu kadar karışıkken, eğitim sektörü bu kadar problemliyken, benim de iki tane çocuğum var. Problemleri az Allah çok başlasın. Yakından teşekkür ederim, takip ediyorum. Dolayısıyla bizim artık bir şeylere el atmamız gerekiyor. Çünkü ben ilk önce aileden, dolayısıyla her şeyin başının kadından başladığına inanan birisiyim. Ve işte görüyorsunuz, en çok korktuğumuz konulardan biri çocuklarımızın gayet yetenekli, becerikli, donanımlı olmasına rağmen merhametsiz olması. Bence yeni jenerasyonun eğitim problemi budur. Yani biz bir şeyleri galiba bir yerlerde yanlış yaptık.
9: Haklıyoruz.
8: Yani şeyler yapılan, belki yayınlar, belki verilen eğitimin içeriğinin hep öğretime dayalı olması, eğitime akademik, dayalı evet. değil de akademik olması bizi buralara getirmiş olabilir. Ki biliyorsunuz dün de çok ciddi ve olumsuz iki ilimizde olaylar yaşadık maalesef. Başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılara şifa diliyorum. Bu olayların bir daha karşılaşılmamasını diliyorum. Ve tek kurtuluşumuz aslında eğitim. Her şeyi konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bilmeyen maalesef yol alamaz. Her şeyin başı eğitime ve ilkel olmaya dayanıyor bence.
9: Kesinlikle katılıyorum. Rabbim bu tarz olaylardan ülkemizi korusun. Dediğiniz gibi vicdanlı, merhametli, onurlu, empati duygusu yüksek evlatlar yetiştirilen bir ülke olmayı nasip eylesin
8: Amin,
9: diyoruz.
8: İnşallah.
9: Peki siz bir kadın girişimcisiniz. Hatta bu konuda da liderlik misyonunu yüklenmiş durumdasınız. Bir kadın girişimcinin en önemli özellikleri nelerdir?
8: Cesareti. Yapabileceğine ve kendine inanması. Çünkü bazen hiçbir şey yokken sadece bir inançla başlıyor her şey. Ben kendi işimden örnek vereyim. Ben 10 yıl elektrik şirketinde bağımlı olarak çalıştım. Kendi ofisimi açmak istediğimde dediler ki sen delirdin galiba. Annen seni Kadir Gecesi'nde doğurmuş. Sen nasıl böyle bir nimeti elinin tersiyle itebilirsin? 10 yılı nasıl bitirebilirsin? Dedim ki hayır, ben bunu yapacağım. Hata yapmak da sosyal bir haktır. Eğer hata yapıyorsam da maliyetlerine katlanırım. Ve işin başına geçtiğimde gayet hiçbir şey ortada yokken bir odada bir dairemiz vardı. Onun boş bir odasına masamı, sandalyemi, işte bilgisayarımı koyup levhayı da takıp başladım. Fatma Hanım, evet, yani tabiri caizse artistliği yaptık, işe başladık ama sıfır müşteriyle başladım ve piyasa tecrübem de yoktu. Yalnız disiplini hiç bırakmadım. Her gün müşterim varmış gibi işe gittim geldim ve 3 ayın sonunda 10 tane müşterim vardı benim. Yaptığım çalışmalarla sonucunu aldım ve 3 yılın sonunda ciddi bir firma haline geldik. Daha sonra mali müşavir Nurhayat Canbolat olarak hizmet vermeyeceğim, kurumsal olarak hizmet vereceğim dedim. Motto Mali Danışmanlık Limited şirketini kurdum. Ve şu anda 10 kişilik bir ekiple çalışıyoruz.
9: Maşallah.
8: Çok şükür oldukça güçlü, hem müşteri kitlesi açısından, hem yaptığımız iş açısından, hem de elemanlarımızın açısından pırıl pırıl bir ofisimiz var. Ben hep şey diyorum, iki evladım var, üçüncü motto, dördüncü klik der diyorum. Buradan da zaten feyz alarak bir şeylerin yapılabilirliğini, elbette ki cesaret varsa, hiçbir şart uygun değilse bile, cesaret ve disiplininiz varsa, kendinize inancınız da varsa, mutlaka başarı arkasından geliyor.
9: Kesinlikle. Aslında tam da sormak istediğim noktalardan birisi de burasıydı. Kadın girişimci olmak için bir şart lazım mı? Üniversite bitirmek lazım mı? İşte belirli bir sermaye lazım.

0: hanelerin arkasına saklanan bir şeye teslim olmuş oluyoruz, felsefeye teslim olmuş oluyoruz diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Bir de ben bunu kariyer günlerinden birinde demiştim ki üniversitede hata yapmak da sosyal bir haktır.
0: Kesinlikle.
1: İkinci kariyer gününde genç bir kızımız yanımıza geldi, dedi ki ben size çok teşekkür ederim. Neden dedim? Beni dedi çok uyandırdınız, hata yapmak da sosyal bir hak dediniz. Ben hata yapacağım, İşte birileri bana farklı gözle bakacak diye soru bile soramıyordum derslerde, kendimi ifade edemiyordum. Ama dedi artık edebiliyorum. Bu benim için çok kıymetliydi. Ben şöyle düşünüyorum. İnsan eşittir aç hali, yani kusurluluk hali. Lütfen hata yapmaktan, kusurlu olmaktan, her şeyi mükemmel gibi göstermekten kaçınalım. Çünkü kusurlu eylem kusursuz düşünceyi yener diye benim çok sevdiğim bir söz var. Bazen işte mükemmel yapayım, kusursuz yapayım derken yapabileceklerimizi de aslında kaçırıyoruz. Fırsatları da, gelen fırsatları da kaçırmamak lazım. Olsun, kusurlu olsun, bir yerden eksik başlasın ama yeter ki başlasın. Başlayabilmek gerçekten başarmanın yarısı bence, yarısından bile fazlası. Yeter ki karar versinler. Yani girişimcilik bence bir okul bitirmek, bir eğitimi almak değildir. Girişimcilik bir felsefedir. Bu felsefede yürünen yollarda bu dediklerinizi yaparsınız, gerekli eğitimleri alırsınız vesaire. Ve girişimciliğin sonunda da aslında parlamayı seçersiniz, başarıyı yakalarsınız. Ancak renklerinizi ve ışığınızı o zaman aslında yansıtabilirsiniz. Gerçekten içinde böyle bir gücü bulan, cesareti olan herkes nereden başlarsa başlasın ama mutlaka ki başlasın. Şimdi benim hikayem çok değerliyken, işte burası Kayseri, bir aile şirketleri cenneti biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Aile şirketinde hani dışarıdan dört dörtlük görünen, muhteşem görünen, ne kadar güzel, kurulu bir düzenin içinde dediğimiz ama aslında içinde öyle olmayan, bu konfor alanında olmasına rağmen çalışmayı seçen ve mücadeleyi seçen kadınlarımız da ayrıca mesela bence çok değerliler, ayrıca değerliler. Çünkü varken konfor alanını terk etmek çok zor bir şeydir. İnsan için konfor alanını terk etmek zor olduğu kadar da muhteşem bir şeydir. Konfor alanınızı terk ettikçe yeni yollara, yeni yerlere ulaşırsınız. Zirveye çıkmak zordur ama zirvede aldığınız hava mükemmeldir.
0: Kesinlikle. Aslında biraz da hem dediğiniz gibi Türkiye'de hem de Kayseri özelinde kadın girişimci olmak biraz daha zor. Çünkü
1: evet,
0: cesaretiniz varsa veya bir cesaret kırıntınız varsa o olan da el birliğiyle paramparça ediliyor. Biraz önce sizin de anlattığınız gibi, geçmiş deneyimlerde benim de yaşadığım gibi. Siz bir aşkla, içinizde yanan ateşle, ben de aynı cümleyi kurmuştum kendim, bir boyumu görmek istiyorum.
1: Evet.
0: Gerçekten bir şey yapabiliyor muyum, yoksa hani aslında boyumu aşan bir şeye mi teşvik ediyorum kendimi? Bunu bir görmek istemiştim. Ve belki 10 kişiden 9 tanesi bu işi yapamayacağıma dair beni ikna etmeye çalışırken bütün bu zincirleri kıraraktan bu işin başına geçeceğim şeklinde bir girişimim olmuştu. İşte ben tam burada yine bir kadın girişimci olarak, aynı zamanda iş hayatında yer alan bir kadın olarak herkesin çok bilmediği cam tavan etkisinden bahsetmenizi de istiyorum. Çünkü eminim siz de bununla karşılaştınız. Cam tavan etkisi ne demektir? Neden böyle bir kavram geliştirilmiş? Bundan bahsedebilir misiniz?
1: Elbette. Cam tavan aslında görünmemek demek. İşte bizim yaşadığımız bütün serüvenin kısa adı diyelim biz buna. Kadın olarak mücadele etmek demek. Ve şu anlayış diye düşünüyorum ben. Parla ama beni parlatacak kadar parla. Şimdi maalesef pek çok kurumda, hatta bence her kurumda, her işletmede işte önünüze geçmek isteyen, sizi perdelemeye çalışan, birileri mutlaka değerinizi azaltmaya çalışan birileri mutlaka çıkacak. Kadın olsun erkek olsun maalesef çıkacak. Ama bu coğrafyada sanki erkekler bir tık daha fazla öne çıkıyor gibiler bu noktada. Dediğim

0: gibi parla ama ben parlatacak kadar parla, benim sana hükmedebileceğim kadar parla. Bu nasıl aşılır? Aslında bu mücadele nasıl verilir? Buradan gitmek lazım bence. Bizim kadınlar, kadın yöneticilerin sayıları ve bakış açımız değiştikçe haliyle bu sistemde değişecek. Şimdi bir yerde azınlıksanız ister istemez mücadeleniz yoğun olacaktır. Bence sayının artışı ve niteliğin artışı bunu değiştirecektir diye düşünüyorum. İnsan bilmediği şeyden korkar. Şimdi orada erkeklere de hak veriyorum. Bir erkek ortamında çalışmaya alışmış, onun konforunu yaşamış. İşte ya rahat oturuyorum, rahat kalkıyorum, daha rahat konuşuyorum derken bir kadın girecek. Hani orada birazcık daha düzen, nizam, daha dikkatli davranması gerekecek. Ama bunun artı değerlerini, kadının oradaki daha detaycı bakış açısını, işini kolaylaştırdığını fark edip aslında bu anlamlı bütünü beraber inşa etmenin tadına vardıklarında da bu cam tavan etkileri birazcık daha silinecek düşüncesindeyim.
1: İnşallah.
0: Ama bu yolda mutlaka ki şey olacak. Biz pek çok kere o cam tavana çarpacağız. Bence önemli olan orada vazgeçmemek. Başarısız da olacağız. Fatma Hanım, bence başarısızlık da en az başarı kadar değerli. Çünkü başarısızlık denemelerinin üstüne en iyi icatlar ortaya çıkar. Biliyorsunuz Edison bile ampulü işte icat etmek için kaç denemede, kaç başarısız denemede bulunmuştur. Ben hep de o yüzden muhabbetlerimizde derim ki ben sizin başarı hikayenizi çok merak ediyorum ama başarısızlık hikayelerinizi de çok merak ediyorum. Lütfen başarısızlık hikayelerinizi de anlatın derim. Bence bu deneyimlerden de yararlanmak ve bu deneyimlerden de feyiz almak, dünya maalesef her şeyi kendimiz deneyimleyecek kadar uzun değil, bu ömür o kadar uzun değil. Bunlardan da çok ciddi yararlanarak ilerlemek ama hiçbir şeye rağmen vazgeçmemek lazım. Cam tavan da bence bu şekilde etkisini sınırlayacaktır, kaybedecektir. Ama her yerde, her zaman engeller olacak. Biz ona rağmen başarmayı bilmeliyiz.
1: Bunun için de kadın dayanışması çok önemli.
2: Çok önemli.
1: Zaten KRİK'lerin de kuruluş amaçlarından birisi bu. Bence kadınlar dayanışmayla cam tavanı falan kırar, paramparça eder. Öyle bir etki falan da kalmaz diye inanmak istiyorum.
0: Evet. İnşallah.
1: Bir girişimci olmak için ya da girişimci insanları gözlüyorsunuz, etrafınızda bu anlamda pek çok insan var. Bunların ortak özellikleri ne, temel alışkanlıkları ne, nasıl bu yola girmişler, ilerlemişler, bundan bahsedebilir miyiz?
0: Elbette. Ben 4-5 tane ortak özelliklerini gözlemledim. Birincisi cesaret, ikincisi kendilerine inanma, üçüncüsü disiplin. Her şeye rağmen disiplinle çalışmaktan vazgeçmiyorlar. Hani diyoruz ya, ne kadar güzel bir hayatı var. Gir bakalım içine. Belki gecenin 12'sinde işte işiyle ilgili bir şey okuyordur. Çünkü bıraktığınız anda, bu Tolstoy'un bisiklete binmesi gibi aslında, bıraktığınız anda durursunuz.
1: Evet.
0: Asla bırakmamak, vazgeçmemek ve ben bunu nasıl ifade ederim bilmiyorum ama kıskanç olmamak lazım. Gerçekten herkes kalbinin ekmeğini yer diye çok klişe bir söz var ama bence çok doğru bir söz. Herkes kalbinin ekmeğini yer. O yüzden birbirimize de aynı alanda bir değer yaratıyor olsak bile, birbirimize rakip bile olsak, kimse kimsenin kısmetini yemez. Birbirimize yardım ederek, birbirimize destek olarak gerekli bakış açısını göstererek ilerlememiz lazım.
1: Biraz önce dediniz ki aslında her başarının altında bir başarısızlık hikayesi de olabilir. İnsanlar başarısızlıklarının üzerine deneyerek, oradan ders alarak yeni başarılar koyabilir dediniz. Tam bu noktada şunu sormak istiyorum. Bu başarısızlık hikayesine gelen veya girişimcilik konusunda istediği noktaya gelemeyen insanların yaptıkları en kritik hatalar nelerdir?
0: Doğru verileri doğru yerde kullanmamak diye düşünüyorum. Bir işi açarken bazen zamanlama hatası yapılıyor olabilir. Bazen ürün gamı yanlıştır. Bazen hitap ettiğiniz kitle yanlıştır. Bazen de yanlış değil de fazla olabilir Fatma Hanım. Şimdi yine eski tecrübelerimden geleceğim. Biz zamanın birinde çok üst düzey bir bilgisayar programı aldık. Çok güzel. İşte pek çok para verilerek, kaynaklar tüketilerek alındı. Fakat personelimizi bununla uyumlandıramadık. Ve o bilgisayar programını sürekli güncellemek zorunda kaldık. Firma dedi ki en sonunda bunun zaten bu getirdiğiniz noktada daha ucuz bir program var. Direkt onu alın, oradan ilerleyin. Bunun güncellemesine de hiç para vermenize gerek yok. Yani aslında hani çok da yine klişe bir laf vardır, Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz diye. Orada ne yapmaya çalıştığınızı ve kime hitap ettiğinizi doğru ayarlamanız lazım. Bunları doğru yakalayıp, doğru ürün gamında, doğru kitleye hitap ederek, doğru zamanlamada bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız, o zaman mutlaka bir yerde başarıya ulaşacaktır diye düşünüyorum. Veyahut siz bilgi birikiminizle parlayacağınız yeri değil de kendinizi yanlış değerlendiriyor olabilirsiniz. Farklı bir yerde duruyor olabilirsiniz. Hani çok önemli bir görsel vardı, çok hoşuma gidiyor. Yerdeki yoldaki mazgala tabak koymuşlar. Buraya işte sağ bildiğiniz, doğru yerde uyumlandığınız, doğru yerde olduğunuz anlamına gelmez diye. Siz yeteneklerinizi ve kendinizi de doğru tanımlarsanız ortaya doğru işler de çıkar. Tüm bunların akabinde de olmuyorsa artık Mevlam kısmet etmiyordur. Burada da yaşanacak daha ilahi bir ders var deyip gerektiği yerde bırakabilmeyi bilmek de ciddi bir erdemdir diye düşünüyorum. O zaman da başka yerlere yönelmek lazım.
1: Aslında kendini çok iyi tanımaktan da geçiyor bu söyledikleriniz. İnsan kendini çok iyi tanırsa, talip olduğu şeyin kendine uygun olup olmadığını anlarsa, sonra talip olduğu şeyin bütün detaylarına vakıf olmak için bir emek sergilerse, cesaretle, sabırla çalışırsa olmayacak bir şey yoktur diye düşünüyorum.
0: Mutlaka, mutlaka, kesinlikle katılıyorum.
1: Yine programımızın sonlarına doğru gelirken bir iki soru daha sormak istiyorum.
0: Elbette, buyurun.
1: Kliklere katılmak isteyen kadınlar olursa, buradan bizi izleyen girişimciler vardır, girişimci olmak isteyenler vardır.
0: Elbette.
1: Nasıl bir yol izlemeli, kliklere nasıl katılabiliyoruz?
0: Öncelikle gençlerimiz Genç Klikler platformuna katılabilirler. Burada aslında biz STK'cılığa biraz geç yaşta başladık. Başlamak durumunda kaldık. Birazcık daha Kayseri'de çekirdekten yetişmek diye bir tabir var. Çocuklarımız ve gençlerimiz çekirdekten yetişsin istiyoruz. Bunun önemini ilk baştan anlasın istiyoruz. Çünkü günümüzün sosyal şartlarında gitgide STK'lar önem kazanıyor. Ve değerleri bilinir, görünür olmaya başlıyor. Bunun dışında üye olmak isteyen kişiler için şöyle zorunluluklarımız var. Biz biraz bağımsızlığımızı koruyan bir derneğiz. Hiçbir yerinde arka bahçesi olmamak adına ciddi bir mücadele veriyoruz. Tüzüğümüzde de bunlar yazıyor. Vergi levhalı ve işinin başında olma şartımız var. Bir kurum ortağı da olabilir, kurumsal üyelik de olabilir, şahsi üyelik de olabilir. Ama bu şartlar her ikisi için de geçerli. Bir aileden 3 kişiden fazla temsilci istemiyoruz yine bu bağımsızlığı korumak adına. Bir işte gruptan da örneğin 50 tane mali müşavir istemiyoruz, işte 50 tane mimar istemiyoruz. Bir mesleğin de, meslek grubunun da arka bahçesi haline gelsin istemiyoruz. Çeşitlilik ve yaratılan değer bizim için çok önemli. Biliyorsunuz Türkiye'de bu çeşitlilik üstüne kurulmuştur aslında. Ayrıca bir aidatımız var. İş dünyası biliyorsunuz asgari ücret üstünden gider. Yıllık 28.075 lira ve asgari ücret düzeyinde artacak aidatlarımız var. Bunun dışında ilk girenler için bir de yarım giriş aidatı bağış talebimiz ve isteğimiz var. Tüzüğümüzde yine en son genel kurulumuzda bunların hepsini yazdık. Ve bunların dışında iki tane de dernekte mevcut üyemizin referansına ihtiyacı var. Bunları sağlayan kişiler elbette ki üyelerimiz olabilir. Ve beraber büyüyeceğiz. Beraber bu değeri kazanacağız. Ama sindire sindire gitmekte de fayda var diye tüm bu kıstasları koymak durumunda kaldık. Çünkü bu yapı bizden ari olarak, bizlerden ari olarak bizler bu işleri bıraktığımızda sürdürülebilir sistemler haline gelsin diye bunları yaptık. Ve sürdürülebilirlik biliyorsunuz günümüzün konusu ki gitgide zorlaşan bir konu. Ama her işte sürdürülebilir olanlar başarıyı yakalıyor. Bu dernekte inşallah ilelebet ışığını yansıtsın, kadınlara İnşallah. Rehber olsun, önce olsun. Bu şekilde efendim.
1: Peki son olarak Nuray Hanım, hem bizi dinleyenlere, hem bizi izleyenlere, hem girişimcilere, hem girişimci olmak isteyenlere vermek istediğiniz bir mesajınız olsaydı ne söylerdiniz?
0: Burası bir çılgın kadınlar kulübü derdim. Amaç ve hedefleri doğrultusunda artık asfaltta sedan araba sürmek zamanı değil, off-road'a binip arabasını dağdan aşırmak zamanı. Dolayısıyla her şartı zorlama zamanı, her zorluğa göğüs germe zamanı. Lütfen hayallerinden vazgeçmesinler. Hayalleri doğrultusunda her ne gerekiyorsa bunu yapsınlar, ne zorluğu göze almaları gerekiyorsa göze alsınlar. Çünkü hayaller gerçekleşmek için varlar ve inanın ki bize doğru yolu gösteriyorlar. Kimse hayallerinden vazgeçmesin bu sebeple.
1: Ben de kesinlikle katılıyorum. Hayal etmeyen insan aslında canlı görünümünde bir ölüdür bence de. O yüzden hayallerimiz çok kıymetli. Hayallerimizin peşinden koşmak için verdiğimiz çaba çok daha kıymetli. Ve kesinlikle çabanın sonunda mutlaka bir şeyler olacaktır diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Tabii ki hayallerinin peşinden altını doldurarak, gerekli dinamikleri sağlayarak koşsunlar. Lütfen bu ayrıntıyı da unutmayayım.
1: Ayaklarımızda yere bastım bu arada.
0: Evet.
1: Kesinlikle.
0: Dengeli.
1: Nuray Hanım çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Ricamı kırmadınız, geldiniz, değerli vaktinizi bizimle paylaştınız. Hem dinleyicilerimize hem izleyicilerimize güzel tecrübelerinizden bahsettiniz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de sizlere, bize bu fırsatı tanıdığınız için teşekkür ederim. Ayrıca derneğimizin simgesi olan ay yıldızımızı taktığınız için de çok teşekkür ederim
1: büyük
0: efendim.
1: Büyük bir onur duydum. Harika çünkü ay yıldız. Harika oldu. Ben de bugün kırmızı giymiş oldum. Böyle
0: çok güzel denk gelmiş.
1: Aynen evet. Öyle. Çok güzel denk geldi. Çok teşekkür ediyorum tekrardan.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konu, yeni bir konukla yeniden birlikte olana kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
2: Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Nöbetçi Eczaneler.
4: Demirezen Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 24 83. Efe Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi, 0352 232 42 46. Funda Birol Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 999 18 96. Genç Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 235 20 50. Onur Erdem Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 336 36 42.
3: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Antonio Vivaldi'yi konuk edeceğiz. Vivaldi, 1678 yılında İtalya'nın Venedik kentinde dünyaya geldi. Kızıl saçlarından dolayı Kızıl Rahip olarak tanınan sanatçının babası, önceleri berberlik yapmış, daha sonra ise başarılı bir kemancı olmuştur. Vivaldi de ilk müzik eğitimini babasından almıştı. Uzun süre din eğitimi alan Vivaldi, 1703 yılında resmen papazlık görevine atanmıştı. Ama aynı yıl başka bir işe daha girişmiş, Ospedal della Pietà adındaki bir kızlar yetimhanesinde keman öğretmeni olmuştu. Buradaki görevi, yoksul ve kimsesiz kızlara keman çalmayı öğretmek ve onlarla konserlerde seslendirmeleri için her ay iki konçerto yazmaktı. Ancak 1709 yılında bu görevinden bir süreliğine ayrılmak zorunda kalmış ve bu dönemde Vivaldi besteci olarak dikkat çekmeye başlamış ve 12 eserden oluşan Op. 1 eser sayılı keman ve sürekli bas için sonatları 1705 yılında yayınlamıştır.

1709 yılında Opus 2 eser sayılı trio sonatlarını Danimarka Kralı 4. Fredrik'e ithaf eden Vivaldi, bu sıralarda konçerto yazmaya başlamıştı. Hollandalı yayıncı S.N. Roger, Vivaldi'nin 12 konçertodan oluşan Opus 3 eser sayılı Uyumlu İlham adlı eserini yayınlamış, bu eser dönemin en etkili müzik yayınlarından biri olmuştur. Ardından Opus 4 eser sayılı La Stravaganza başlıklı 12 keman konçertosu daha bestelemiş ve aynı yayın evi tarafından yayınlanmıştı. Almanya dışına hiç çıkmayan Sebastian Bach'ın müziğinin İtalyan özelliklerini taşımasında ve oluşmasında Vivaldi'nin önemli bir yeri vardır. 1714'te Vivaldi'nin konçertolarını duyan Johann Quandt, Tommaso Albino ile birlikte Vivaldi'ye konçertoda reform yapmaları için ödenek bağlamıştır. 1723 ile 1724'te Roma'daki karnaval sezonu için 3 opera yazan Vivaldi, yine 1723'te Ospedale della Pieta'nın yöneticileriyle ayda 2 konçerto besteleme konusunda anlaşmıştır. 1720'lerin başlarında yazdığı düşünülen ve içinde en ünlü eserleri olan 4 mevsim başlıklı bir grup konçertoyu da kapsayan Opus 8 eser sayılı konçertolarıyla ünü tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır. Bu yıllarda Vivaldi'nin opera sanatçısı Anna Giroud'la da ilişkisi başlamıştır.

1737'de görev yaptığı Ferrara'nın yöneticileriyle Vivaldi arasında sergilenecek operaların seçimi konusunda çıkan anlaşmazlık Vivaldi'nin işinden olmasına yol açmıştı. Vivaldi bu olayın ardından Amsterdam'a yerleşmiş, son yıllarındaki gençliğindeki popülerliğini yitirmiş, barok döneminin bitiminde toplumun müzik zevklerinin değişmesi gözden düşmesinde oldukça etkili olmuştur. Artık eserleri eskisi gibi sıklıkla seslendirilmeyen besteci, 1741'de Kutsal Roma İmparatoru 5. Karl'la tanışmasının ardından kraliyet himayesinde müzik yöneticisi olma umuduyla Viyana'ya yerleşmiş, fakat bir yıl geçmeden imparator ölmüştür. Vivaldi de aynı yıl giderek yoksullaşmış, sağlık durumu iyice bozulmuş ve eserleriyle beraber 1741'de hayata veda etmiştir. Sanatçı Viyana yakınlarında bir kamu mezarlığına basit bir şekilde defnedilmiştir.

Vivaldi'nin 500'den fazla konçertosu vardır. Farklı farklı çalgılardan yararlanmıştır. O döneme dek hiçbir besteci, violensel, hautboy fagot, hatta klarnet gibi gelişmekte olan çalgılar için bu kadar fazla eser yazmamıştır. Fransız barok müziğinde nefesli çalgılar ağırlıktayken, onun müziğinde yaylı çalgılar önem kazanır. 230 keman konçertosunun yanında flüt, hautboy, çello, viola ve mandolin konçertoları da vardır. Klasik müzikle ilgisi olmayanların bile hayatında mutlaka duymuş olduğu 4 mevsim konçertoları Vivaldi'nin en sevilen eseridir. 94 opera yazdığı iddia edilmesine karşın bunların ancak 50'si bugüne kadar eksiksiz ulaşabilmiştir.

Vivaldi'nin adı 20. yüzyıla dek neredeyse unutulmuştur. Ancak 1900'lerin başlarından itibaren yapılan araştırmalar sonucunda Vivaldi'nin yüzlerce eseri gün ışığına çıkarılmış ve hayattayken ulaşmış olduğu popülerliğe 20. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle tekrar kavuşmuştur. Hayatı boyunca muzdarip olduğu Sara hastalığı nedeniyle dört mevsimden en çok zorlandığı yaz ve bitmesini hiç istemediği kış konçertolarını hüzünlü bir ezgi olan minör tonunda yazmıştır. Vivaldi'nin Amsterdam'da basılmış eserleri opus eser numaralandırma yöntemiyle 100 konçerto ve 40 sonattır. Ama 500 kadar konçerto yazdığı sanılmaktadır. Vivaldi hayalinde canlandırdığı resimleri müzik haline getirmiş, eserlerinde hayallerine verdiği başrolü açıklayıcı sonelerle desteklemiştir. En ünlü eseri sayılan Opus 8 içerisindeki 4 mevsim konçertolarında mevsimler kendi özellikleriyle anlatılmıştır. Vivaldi'nin bu eseri uzun yıllar sonra Beethoven'a da ilham kaynağı olmuş ve Pastoral Senfoni bu şekilde ortaya çıkmıştır.

Vivaldi'nin müziği yenilikçidir. O, armonik zıtlıklar, yenilikçi melodiler ve temalarla konçertonun ritmik ve biçimsel yapısını canlandırmıştır. Çoğu bestesi gösterişli, neredeyse neşeli ve coşkuludur. Johann Sebastian Bach, Vivaldi'nin konçertolarından ve aryalarından derin bir şekilde etkilenmiş ve Sid John Possian, Sid Matthew Possian ve kantatalarında tekrar tekrar kullanmıştır. Bach, Vivaldi'nin 6 konçertosunu solo klavye için ve 3'ünü ork için uyarlamış ve Vivaldi'nin 4 keman, 2 viola, çelo ve sürekli bas için yazdığı konçertonun 4 çembalo, yaylılar ve sürekli için uyarlamasını yapmıştır.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 1191. 3. Haçlı Seferi'nde Selahaddin Eyyubi'nin kuvvetleri Akka Kalesi'nde kuşatan Fransa kuvvetlerine 2. yılın sonunda teslim oldu. 1806. 16 Alman Prenslik Devleti Kutsal Roma İmparatorluğundan ayrılarak Ren Konfederasyonu'nu kurdu. 1878. Osmanlı İmparatorluğu Kıbrıs Adası yönetimini Birleşik Krallığa devretti. 1923. İstiklal Marşı için Ali Rıfat Bey'in bestelediği eser seçildi. Bu marş 7 yıl okunduktan sonra 1930'da Zeki Bey'in bestesiyle değiştirildi. 1932. Türk Dil Kurumu kuruldu. 1933. ABD Kongresi asgari ücreti belirledi. Saat başına 33 sent oldu. 1933.

0: 36. Berlin Olimpiyatlarında Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını güreşte 71 kiloda 3. olan Mersinli Ahmet getirdi. 1944. İstanbul Yüksek Mühendis Okulu yeniden düzenlenerek İstanbul Teknik Üniversitesi haline getirildi. 1947. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında askeri ve ekonomik yardımı öngören ilk ikili anlaşma imzalandı. 1948. Ruhi Sarıalp Londra Olimpiyatlarında 3 adım atlamada 3. oldu. 1950. René Pleven Fransa Başbakanı oldu. 1951. İstanbul Sultanahmet Adliye Sarayı'nın temeli atıldı. 1958. Kıbrıs'ta olaylar tırmandı. 5 Kıbrıslı Türk pusuya düşürerek öldürüldü. 1960. Celal Bayar, vatana ihanet suçuyla Yüce Divan'a sevk edildi. 1962. The Rolling Stones topluluğu ilk konserlerini Londra'da Marquee Club'da verdi. 1967. New York'ta New Jersey 6 gün sürecek olan ırkçı ayaklanmalar başladı. 27 kişi hayatını kaybetti. 1973. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Orman Suçluları Affı Kanunu'nu veto etti. 1977. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Halil Tunç, Milliyetçi Cephe Hükümdarı kurulur ve güven oyu alırsa genel greve gideriz, dedi. 1987. 1987 Türkiye Anayasa Değişikliği referandumu için sokağa çıkma yasağı uygulandı. 1991. İstanbul'daki polis baskınında Dev Sol üyesi 10 kişi öldürüldü, örgütün eski yöneticilerinden Paşa Güven de Paris'te öldürüldü. 1993. Türkiye güzeli Arzum Onan, Avrupa güzeli seçildi. 1993. Japonya'nın Tokyo Adası açıklarında meydana gelen depremin yarattığı tsunami, 3000 kişinin ölümüne neden oldu. 1993. Hülya Avşar, Berlin'in Berlin filmindeki rolüyle Moskova Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. 1994. Kapatılan Demokrasi Partisi'nin eski milletvekilleri Selim Sadak ve Sedat Yurttaş tutuklandı. 1997. Mesut Yılmaz başkanlığındaki 55. hükümet güven oyu aldı. 2000. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Avrupa Birliği'nden sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak kabineye girdi. 2002. Kanada'da aynı cinsten insanların evliliği yasalaştı. 2002. Faslı askerlerin Akdeniz'de İspanya'ya ait bir adacığa çıkarak Fas bayrağı dikmesi krize yol açtı. 2004. Pedro Santana Lopez, Portekiz Başbakanı oldu. 2006. Hizbullah'ın İsrail'e füze saldırıları düzenlemesiyle 2006 İsrail-Lübnan krizi başladı.
1: Tarihte bugün sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
2: Demirezen Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 24 83. Efe Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 232 42 46. Funda Birol Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 999 18 96. Genç Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 235 20 50. Onur Erdem Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 336 36 42.
1: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
2: Yayın tekrarı.
3: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseradar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: Hikmet Doğan'ın hazırlayıp sunduğu Gündem Turizm başlıyor.
1: Radar Kayseri ve Kayseri Radar dinleyici ve izleyicilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet Doğan. Gündemimiz turizm. Kayutet Başkanımız Murat Erdal'la ikinci bölümümüze devam ediyoruz. Evet Murat Bey, biraz da fuarlardan bahsedelim isterseniz.
2: Fuar, evet, fuarlardan bahsedebiliriz. Ben de şu an sıralamasını düşünüyorum. Aslında turizm haftası zannediyorum daha önceydi. Önce onu konuşalım. Nisan ayında 15-22 Nisan malum Türkiye'de turizm haftası ilan edilmiş bir dönem. Bütün illerde çeşitli faaliyetler yürütülüyor. İlgili valiliğin birimleri tarafından koordine edilen bir hafta oluyor bu hafta. Biz geçen sene kurulduğumuzda Kayseri Valiliği'nde Kayutet olarak sizle beraber, genel sekreterimizle beraber tam kadro orada hazır bulunduk. Ve vali yardımcımız Ömer Tekeş'in başkanlığında bir toplantı düzenlenmişti. Bizim herhalde üniversite kariyer haftasından sonraki ilk faaliyetimiz olacaktı, öyle hatırlıyorum. 5 gün süren bir program serisi belirlendi. Bunun bir tanesini komple Kayutet olarak biz ev sahipliği yapalım dedik. Ve Erdemli Vadisi'nde bir etkinlik organize ettik. Buna tam hatırlayamıyorum ama herhalde 5 otelle ya da 6 otelle.
3: Büyük otellerin 5,
2: evet, 5 olması lazım. 5 otelle beraber orada yaklaşık 2000 kişiyi ağırladık. Vali Bey bizden 500 kişilik bir yemek programı hazırlayın talebinde bulunmuştu ama 2000 kişiye yakın misafir ağırladık.
3: Bereketlendi.
2: Evet, çok güzel oldu. Yani Erdemli Vadisi'ne esasen böyle faaliyetlerin çok önemli olduğunu biz de o faaliyetten sonra anladık. Çünkü ben Erdemli Vadisi'ne ilk kez gitmiş oldum. Yani bir otelciyim ve bir sivil toplum kuruluşunun başkanıyım ama birçok değerimizin ben de açıkçası farkında değildim. Üzülerek söylüyorum. Hatta utanarak söylüyorum. Çünkü birçok noktada da malum sizle beraber utandığımız anlar oldu. Tabii onları burada şimdi konuşmak istemiyorum. Ancak biz de bazı değerlerimizin farkında değildik. O kapsamda çok güzel oldu. Dördüncü gününü, 5 günlük bir program serisiydi. Dördüncü gününü biz düzenlemiş olduk Erdemli Vadisi'nde. Bu yıl ise farklı bir destinasyon tercih edelim dedik. Bu sefer Soğanlı Vadisi'ni ilk başta düşündük. Sonra Kapadokya Alan Başkanlığı'na geçti. Orada zaten bir ivme yakalandı. Rotayı nereye çevirelim? Ağırnas'a mı çevirelim? İşte Böke'ye mi çevirelim? Derken Bayramacı, nihayetinde Bayramacı'ya karar kıldık. Bayramacı hakikaten çok güzel bir destinasyon. Yani kesinlikle yatırım faaliyetlerimizi de oraya yönlendirme kararı aldık akabinde. Termal özelliğinin olması, doğa özelliklerinin olması, Kozaklı vari bir yapının yanı sıra Avanos Ürgüp vari bir topografisinin olması.
3: Bazı yerleri de Mardin'i andırıyor.
2: Kesinlikle. Yani çok farklı yapı türleri de var. Yani yığma yapılar var, kaya oyma yapılar var. Yeraltı şehri var mı? O kadar detayına inemedik ama termal var ve en önemlisi orada bir göl var. Yani su sporlarının yapılma imkanı var. Avanos'un yaklaşık 10 kilometre yakınında, yani Kapadokya'nın aslında merkezi olabilecek bir nokta. Kayseri ile şu an Nevşehir'in bu popüler destinasyonlarının tam arasında olan bir lokasyon. Bizi çok heyecanlandırdı. İyi ki turizm haftasını bu yıl orada yaptık. Yine orada da bir 2000'e yakın katılımcı oldu. Belki 2000'i de geçmiştir. Tabii bu yıl daha da profesyonel yaptık. Bunu sadece Kayutet olarak yapmadık. İl Gençlik Spor Müdürlüğümüz de bu noktada bize destek oldu.
3: Koca Sinan Belediye'miz.
2: Tabii Koca Sinan Belediye'miz Zaten Ahmet Çolak Bayraktar Başkanımıza Bayramacı'da yapacağımız müjdesini direkt valilikteki toplantıdan çıkar çıkmaz ben bizzat kendim vermiştim. O da çok mutlu olmuştu. Çünkü kendisinin de orayla ilgili, oranın turizme kazandırılmasıyla ilgili hayalleri ve projeleri var. Malumunuz orada 100 yıla yakındır faaliyet gösteren bir kaplıcamız var. Şu an belediyemizin uhdesinde. Ancak son bir yıldır faaliyetini durdurmuş ve şu an bir renovasyon gerektiren bir alan. Bu alanı artık kayotet olarak mı ayağa kaldırırız, farklı yatırımcılar mı ayağa kaldırır ya da belediye kendim yapar. Orasını çok bilmiyorum. Süreç gösterecek ancak Bayramacı'da çok güzel şeyler olacak.
3: Bir de şey çok güzeldi Bayramacı'da benim hoşuma şu giden oldu. Bayramacı'nın gelişeceğine ben şu yüzden inanıyorum. Oradayken valimiz geldiğinde teyzelerle oturduk biraz. Oradaki yerel köylü teyzelerimizle oturduk. Teyzenin bir tanesi geldi, valimize dedi ki sayın valim dedi, evladım dedi, burada dedi, bak dedi camimizin tuvaleti yok, okulumuzun şunu eksik, burada şu eksik. Buraya dedi insanlar kampa geliyorlar, gezmeye geliyorlar. Burayı biraz daha güzelleştirir misiniz? Gelenler daha rahat etsin. Evlerimize götürüyoruz bazen, çağırıyoruz gelenleri evet. dedi. Böyle bir yerin gelişmemesi mümkün değil bence.
2: Evet, kesinlikle.
3: Yerel halk istediği zaman
2: şimdi,
3: gelişir.
2: Katılıyorum. Biz dernek olarak faaliyetlerimizi her bir destinasyonda yapalım gibi bir düşüncemiz, malum sizin de bilginiz var. Böyle bir düşünceye sahiptik. İşte toplantılarımızı Ağrınas'ta, işte Soğanlı Vadisi'dir, Erdemli Vadisi'dir, farklı destinasyonlarda yapalım. Bu alanları hem dernek üyelerimize, otel sahiplerine tanıtmış olalım, hem de orada bir farkındalık yaratmış olalım arzusundaydık. Ancak gittiğimiz bütün destinasyonları şöyle gözümüzün önünden geçirdiğimde ben Bayramacı'yı biraz farklı tutuyorum bu noktada. Çünkü bir destinasyonun turizme kazandırılması sadece maddi yatırımlarla olacak bir iş değil. Oradaki halkın turizme bakış açısı çok önemli. Yani bu noktada kötüden örnek vermeyeceğim. Yani eleştirmek, kötü konuşmak çok istemiyorum. Ben iyi konuşayım. Bu konuda en iyi yer açık ara farkta Bayramacı'ydı. Oradaki teyzelerin sohbetine ben de şahit oldum. Ve o kadar güzel Türkçe ile konuşuyorlardı ki, yani o kadar böyle kendilerini ifade etme şekilleri, yani belli mahallede, kasabada belli ki 100 yıldır faaliyet gösteren kaplıca o insanları bir şekilde değiştirmiş. Yani misafirperverliklerini çok ileri boyuta taşımış. İletişim becerilerini daha da arttırmış. Şimdi bazı destinasyonlarda malum insanlar yabancılayabiliyor. Yani bazı turistlere bakış açıları, yani kendinden olmayan insanlara direkt olumsuz bir şekilde yaklaşım sergileyebiliyorlar. Bunun biz tam tersini gördük Bayramacı'da. Yani bir teyzenin ikimizin koluna girip evladım buraya bir otel açın demesi, o anı unutamıyorum. Buraya Fransızlar geliyor, buraya Japonlar geliyor. Yani biz bunları, yani bu şehrin evlatları olarak ve turizmle ilgilenen insanlar olarak bugüne kadar hiç duymamıştık, bilmiyorduk.
3: Ben de duymamıştım.
2: Yani bilinmeyen çok fazla şeyimiz olduğunu açıkçası bu dernek bana göstermiş oldu.
3: Bir de Bayramacı'da mesela duruyoruz. Karşı taraftan Kapadokya'nın balonları kalkıyor.
2: Evet.
3: Kafanı bir çeviriyorsun.
2: Erciyes silüeti. Çok güzel. Evet. Çok güzel bir manzara.
3: Manzarası da çok güzel.
2: Yani Erciyes'i evet. Gitmeyenler için Bayramacı'ya herkesin ziyaret etmesi gerektiğini buradan ben belirtmek istiyorum. Çok güzel bir manzarası var. Yani doğa çok güzel. Göl manzarası, balonların görüntüsü, diğer taraftan dediğiniz gibi Erciyes silüeti ve zaten yapılar başlı başına çok güzel. Muhteşem bir ambiyans ama bu nasıl bugüne kadar fark edilmedi, o da ayrı bir soru işareti.
3: Geçen bir videoda denk geldi. Soğanlı Vadisi'ndeki teyzelerimiz, bu bebek yapanlar, oradaki yerel halk, gelen turistleri ağırlayan teyzelerimiz, Bayramacı'daki teyzelerime benzettim. Soğanlı Vadisi'ndeki teyzelerimiz hem İngilizce öğrenmişler, konuşuyorlar. Yani alışveriş yapıyorlar, insanlarla sohbet ediyorlar.
2: Kesinlikle. O daha da bir ileri ve seviye.
3: Bir teyze İtalyanca konuşmaya başlamış. İtalyanlar da gelmeye başlamış. Geçen videonun birinde önce İngilizce konuşuyor. Karşısındakiler İngilizce bilmiyor. Nerelisin diyor, İtalyanım diyor. Kadın İtalyanca konuşmaya başlamış.
2: Evet, evet, evet.
3: Çok güzeldi. Bunun da sayısı artar işte.
2: Ya bu açıkçası Kapadokya Alan Başkanlığı'na devrolmasından sonra oradaki insanların bakış açısı daha da bir değişti. Bizden çıktığı için onu listeme dahil etmedim. Yani o yüzden bayramacı dedim ama tabii Soğanlı Vadisi.
3: Biz yetişemedik Soğanlı'ya. Yani.
2: Soğanlı evet. Dernek kurulduk. Olarak bir yıl daha önce yetişmiş olsaydık. Ha, Kapadokya Alan Başkanlığı'na geçmiş olması kötü bir şey mi, iyi bir şey mi? Mutlaka iyi bir şey. Yani bu noktada Turizm Bakanlığı'nın direkt bir alt birimi olan Alan Başkanlığı faaliyetleri daha az kısıtlamayla, daha hızlı bir bürokratik müdahaleyle gerçekleştirecektir. Yani bu noktada kimse kötü oldu diyemez. Ama bizlik bir durum çok kalmadığı için saymıyorum onu. Yoksa Soğanlı Vadisi evet parlayacak, yani yakın zamanda parlayacaktır. Çünkü artık Turizm Bakanlığı el attı.
3: Kayseri'ye de şöyle faydası olacak. Aziz George Kilisesi var.
2: Evet.
3: Geçen programda vekilimle görüşmüştük. Özel bir kişinin elindeydi. Onu kamulaştırdılar. 7-8 yıl kadar sürmüş.
2: Çok çok iyi oldu. Evet,
3: Aziz
2: evet.
3: George Kilisesi izleyicilerimize anlatalım. Aziz George Kilisesi restorasyonu bittiğinde Güney Amerikalılar gelmeye başlayacak. Özellikle Brezilyalılar geldiklerinde hacı olacaklar.
2: Hacı oluyorlar. Evet, evet.
3: Konaklama sayılarımız artacak. Güney Amerikalı misafirlerimiz de artık Kayseri'de bence ağırlamaya başlayacağız. Birkaç sene sonra gelmeye başlayacak.
2: Evet.
3: Onlar da.
2: Bizi heyecanlandırıyor bu durum. Bu noktada charter seferlerinde artışlar olacaktır. Ben de duyduğumda şaşırdım. Yani Hristiyanlığın hangi mezhebidir, nedir vesaire bu kadar çok detaya inmiş değilim. Ama Güney Amerika ülkelerinden gelindiğinde hacı olduklarını ben de Murat Vekilim'den öğrenmiştim. Çok güzel bir potansiyel bizim için. Yani buna benzer değerlerimiz var mı? İşte yani burada Meryem Ana Kilisemiz dibimizde var. Ama ben Ağrınas'a da ilgiyi çekmek istiyorum. Ağrınas'ta da çok farklı yapılar var ve İstanbul'dan özellikle Balkanlardan otobüslerle gelip ayin yapıp dönen çok böyle elit kesimlerin olduğunu biliyoruz. Bunu orada muhtarımızla görüştüğümüzde bunun da ciddi bir potansiyel olduğunu aslında belirtmekte yarar var. Bununla ilgili de çeşitli adımlar atılması gerekiyor.
3: Evet, inanç turizmini biraz daha geliştirmemiz evet, lazım. Evet. Elimizde çok kıymetli kiliseler var. Az önce başkanım Meryem Ana Kilisesi dediniz. Meryem Ana Kilisesi'nde şöyle bir özelliği var, onu da anlatalım. Dünyada herhalde başka örneği yok. İçi kütüphane.
2: Evet.
3: Kayseri Lisesi'nin karşısında. Gezmeyenlere tavsiye ediyorum.
2: Evet, yani, Barack Obama'nın zamanında bir önceki Cumhurbaşkanımız Sayın evet. Abdullah Gül'e ricası sonrasında kütüphaneye çevrilmiş. Çok güzel bir yapı. Yani esasen Mehmet Bey baktığınızda şimdi bir Romalıların yaşadığı topraklar, ciddi bir Hristiyan nüfus var. Selçuklulara, yani Selçukluların göz bebeği olmuş bir şehir. Ki malum bir Erciyes belgeseli biz de ana sponsor olduk. Blue Port Ajans'ın yaptığı. Ben yani o belgeseli izlediğimde tüylerim diken diken oldu. Kayseri'nin kültürel mirası inanılmaz fazla. Yani sadece doğal güzellikler değil mesele. Mutlaka bu konuda da çok çok iyiyiz.
3: Büyük ama İskender'de kültürel, gelmiş, herkes
2: kesinlikle.
3: Gelmiş.
2: Yani ben burada zannediyorum bir önceki programda Murat Vekilim Erciyes hakkında yeterince konuştu. O yüzden Erciyes'i çok fazla konuşmak istemiyorum. Yani bizim bir numaralı destinasyonumuz bu, bir gerçek. Bunu bu toplantıda ana gündem yapmayalım. Çünkü konuşsak sadece yine Erciyes konuşmuş olacağız. Ama Erciyes dışında bu şehirde hakikaten Selçuklulardan, Osmanlılardan, tabii başlangıçta Romalılara kadar çok fazla değerimiz var. Maalesef bu değerlerin tekrar altını çizerek söylüyorum, biz turizmciler dahi bilincinde değiliz.
3: Biz nasıl gezmeye başladık onu da anlatalım istersen, az önce anlatacaktım.
2: Evet, o çok hoş bir anı değil ama buyurun siz şey yapın.
3: Sayın Valimizle ve Murat Vekilimizle yaptığımız toplantılardan sonra işte şuraya gittiniz mi? Bakıyoruz birbirimize, hayır. Şurayı gördünüz mü? Hayır. Bir ara her toplantıdan sonra arabaya binip seninle bir yere gidiyorduk.
2: Evet, Kültepe Müzesi ilk şeyimizdi.
3: İlk oradan başladık.
2: Valilikten çıkar çıkmaz bu Kültepe neresi bir gidelim.
3: Gezelim.
2: Gezelim, görelim dedik. Ama sonra herhalde 10 defa gitmişizdir oraya, evet. Değil mi? 10 evet. Defa, belki ondan daha fazla kez
3: gittik. Gitmediğimiz değer herhalde hemen hemen
2: kalmadı. Tabii yani malum bu derneği eğer yönetiyorsak mecbur bu değerlerimizin farkında olmamız gerekiyor. Ama sadece derneği yönetiyorsak dememek lazım. Her vatandaşımızın, işte bir yerde eğitimden bahsettik, öğrencilerden bahsettik. Öğrencilerden tutun, yani 7'den 70'e herkesin değerlerimizi çok iyi tanıması lazım. Ben utanarak söylüyorum demiştim zaten başında. Ama geç olsun güç olmasın diye bir tabir var ya, biz bir şekilde hatamızdan döndük. Şu anda hemen hemen bilmediğimiz destinasyon kalmadı. Ve bunun da şu an bu destinasyonların bilinmesi için elimizden geleni yapacağız. Malum bir dergimiz var. Kayotet'in çıkardığı Kayseri dergisi. Fuarlarda kullanıyoruz. Bu dergimizde üye otellerimizi tanıtmanın yanı sıra destinasyonlarımızı tanıtıyoruz. Dergimizin ilk yarısı tüm yani alfabetik sırayla yapmıştık. Şimdi yine zannediyorum öyle o şekilde ilerleyeceğiz. İşte Arnas'tan başlıyoruz. Bütün destinasyonları sırayla böyle işlediğimiz, tüm destinasyonlardaki değerleri öne çıkarttığımız bir dergi. İlk yarısı bu şeklinde, destinasyon tanıtımı şeklinde. İkinci yarısında da derginin üye otellerimizle ilgili bilgiler veriyoruz. Yani Kayseri'nin bir turizm rehberi aslında. Bunu gittiğimiz fuarlarda yani gururla dağıtıyoruz.
3: Evet, bir de Avla Kanyonu da var. Çok güzel. Evet. Bunu da tavsiye ederim. Yani görenler buranın Türkiye, bu Amerika mı diyorlar? Evet, neresi evet. Diyorlar?
2: Evet, kesinlikle.
3: Öyle deyince ben Hürmetçi köyünden de çok etkilendim. Gittiğimde tesadüf atları çağırdık. İşte atlar, yılkı atları doğada gezen. O atlar da belediyeye geçti, belediyemiz. Evet, 250 evet. Tane at oldu galiba.
2: Evet, belediyemiz o konuda maşallah iyi ilerliyor.
3: Evet.
2: Ya diyorum ya,
3: bir yandan atlar geçiyor. Bu suyun içinden de mandalar çıkmaya başlıyor. Bir yandan neredeyim? Film setinde miyim diye oluyorsunuz.
2: Kesinlikle. Ya ben bu noktada Büyükşehir Belediye'mize sizin vesilenizle de teşekkür etmek istiyorum. Sayın Başkanımız Doktor Memduh Büyükkılıç hakikaten yani turizme karşı son yıllarda çok ciddi bir şekilde atağa geçmiş durumda. Başta belirttiğim gibi ajandalarında biraz geri plandaydık. Ama son birkaç yılda bu durum tersine dönmüş durumda. Hemen hemen her destinasyonla ilgili bir faaliyetleri var. Müze yapım hızımız ciddi anlamda artmış
3: evet,
2: durumda.
3: Çok hızlı müze yapıyorlar.
2: Yakın zamanda Millet Bahçesi'nde çok büyük bir kütüphane açtık. Çok ciddi tarihi eserleri Kayseri'ye getirtme yolunda adımlar attı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ama şunu belirtmek istiyorum. Bu sadece Büyükşehir Belediyesi, valilik, yani kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak bir iş değil. Yani burada özel sektörün bir şekilde bu olaylara müdahil olması gerekiyor. Bu çerçevede de Kayotet zannediyorum önümüzdeki yıllarda bayağı bir adımdan bahsettirecek.
3: Evet, burada halkımıza da çok iş düşüyor. Yani önce halkımızın gidip görmesi gerekiyor ki halk gittikçe, yerel halk gittikçe alan gelişiyor, mekanlar gelişiyor, sayıları artıyor. Diğer illerden veya yurt dışından gelen misafirleri de daha artık daha kaliteli, daha geniş bir mekanlarda ağırlama fırsatı bulmamız için yerel halkımızın da destek olması gerekiyor.
2: Evet, evet.
3: Yani artık biz her pazar neredeyse çoluk çocuk bir yere gidiyoruz.
2: Evet, ona ben de dahil oldum. Benim malum ikinci çocuk biraz konuda beni son 3-4 aydır zorladı. Yeni bebeğimiz oldu.
3: Hayırlı olsun tekrar.
2: Teşekkür ediyorum. Zannediyorum şöyle bir ayaklansın. Şu an 7 aylık. Ayaklandıktan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Devam edeceğiz inşallah.
2: Evet, son konu zannediyorum şeydi, onu es geçmeyelim. Fuar konusuydu. Fuarlar konusunda tabi tanıtım faaliyeti dedik. Yani en başta eğitim ve tanıtım odaklı ilerleyeceğimizi belirtmiştik. Yani şehrin tanıtımında biz öncü bir rol üstleneceğiz. Bu konuda ne yapılabilir? İşte tanıtım videosu hazırlama vesaire, bunlar yani biraz sıradan işler diyeyim artık. Daha doğrusu günümüzde freelancerların da evden rahatlıkla yapabildiği, hatta freelancerların şu an bir ekipman vesaire bile kullanmadan şu an yapay zekalarla bile artık videoların yapılabildiği bir dönem yaşıyoruz. Yani burada asıl mesele fiziki ziyaretler, fiziki geziler. Yani daha da bunu açmak gerekirse fuarlar. Yani biz Kayseri'de Kayseri otelciliği olarak, Kayseri turizmi olarak fuarların çok önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu bizim açıldığı derneği kurduğumuzdaki ana gündemlerimizden biriydi. Bunu şu yüzden altını çiziyorum bu konunun. Derneğimiz kurulduğu güne kadar uluslararası ya da ulusal iki türlü de yapılmış hiçbir fuara Kayseri'den birden fazla otel katılmamıştı. Zamanında Hilton'un bir iki fuara katılmışlığı var. Radisson'un keza öylesine. Ama onun dışında hiç bir katılım maalesef olmamıştı özel sektör boyutunda. Tabi Erciyes AŞ, özellikle Murat Vekilimizin yönetim kurulu başkanı olduğu dönemde, şimdi de Hamdi Ercüman başkanımızın yönettiği şimdiki dönemde yine keza buna dahil. Yani Erciyes AŞ birçok fuarda bulunuyor. Ama ben Erciyes AŞ'yi yani bir otel gibi maalesef göremiyorum. Yani kamu destekli bir yara özerk bir kurum. Belediyenin noktasında olan bir kurum, Büyükşehir Belediyesi'nin haliyle onların katılımıyla özel sektörün katılımı birbirinden farklı. Bu noktada özel sektörden maalesef katılımlar hiç olmamıştı. Ta ki 2024 Eylül ayına kadar. 2024 Eylül ayında biz İstanbul Turizm Fuarı'na Kayotet olarak 6 otelle beraber katıldık. Bu çok muazzam bir olaydı bana göre. Çünkü az önce bahsettiğim dergilerimizi, Kayseri dergilerini bu fuara özellikle yetiştirme arzusundaydık ve son dakikada yetiştirdik. Fuarda 6 otel stand kurdu ama tam merkezde Kayotet'in standı vardı. Ve hemen hemen her otel ortalama 150-200'e yakın B2B görüşme yapmış oldu. Ama Kayotet standı zannediyorum 700-800'lerdeydi. Yani bizim genel sekreterimiz artık çevresindeki otellere bakacak, kafamı kaldıracak zamanım yok diye o esnada konuşuyordu. Çünkü her gelen otel gezmeden hemen önce direkt merkezdeki Kayotet standına gelip merakla o dergilere baktı. Arkadaki ekranlarda Kayseri'yi tanıtan videoları izledi. Ve Kayseri hakkında bilinçlendikten sonra oradaki sponsor olan 6 otelimizi ziyaret etmeye başladı. Yani odağımız Kayotet'in standıydı. Bu çok güzel bir etki yarattı. Ve hakikaten bunun geri dönüşünü de 6 otel zaten bir fuar sonrasında mutlaka 6 otel geri dönüşünü yaşadı ama şehir bazında da bunun biz faydasını gördük. Haliyle şu an 2025 İstanbul Turizm Fuarı'na da yine katılma kararı aldık. Emit'e katılamamıştık ama bu yıl Emit'e de katılacağız. Yani fuarları çok önemsiyoruz çünkü şehrin tanıtımı noktasında çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Otellere sağladığı fayda çok ayrı bir konu. Bunu da zaten oteller farkında ve bu faydayı da görmüş durumdalar. Ama otellerin yaşadığı faydanın yanı sıra şehrin turizmle ilgili tanınırlığı, bilinirliğinin artması bizim için çok daha önemli. Zaten orada siz de birlikteydik. Siz de farkındasınız. Murat vekilimiz yine İstanbul'da fuardaydı. Standımızın başındaydı. İl Kültür Turizm Müdürümüz Sayın Şükrü Dursun oradaydı. Yani biz kendi otellerimizin standında bulunmak yerine Kayotet'in standında gelen misafirlerle sohbet ettik. Çok ilgi gördü. Fuara katılan diğer katılımcıların da çok ilgisini çekti. Ve yani aslında rekabet içerisinde olması gereken bu kurumların aynı çatı altında aynı standda olması
3: ilk defa
2: çok çok ilgi çekti. Yani siz arkadaş rakip değil misiniz? Aynı standda ne işiniz var? Sorusunu birçok kişi sordu orada. Doğru, rakibiz dedik ama biz burada sadece kendimiz için bulunmuyoruz. Biz burada şehir için bulunuyoruz cevabını verdik. Ve büyük bir geri dönüşünü de ben aldığımız kanaatindeyim. Bu yıl daha da güzel olacak inşallah. Yine Eylül'de İstanbul'da olacağız.
3: Bence bir de marka bilinirliğimizi, yani Kayseri'nin bilinirliğini arttırmak için de her fuarda Kayseri'nin adının olması gerekiyor. Evet. Gittik gördük, yani bir sürü il vardı. Nevşehir vardı. Antep vardı, ellerinde baklavayla dolaşıyorlardı. Gerçi biz de pastırma dağıttık.
2: Evet, doğru. Pastırmalarımızı da dağıttık. Bu yıl daha da iyi olacak. Bu yıl mantı, farklı ürünler de götüreceğiz inşallah. Daha da güzel olacağı kanaatindeyim. Katılıyorum size. Yani diğer illerden, yani bizim çapta iş yapan bir il olmadı esasen ama belediye boyutunda standlar vardı. Ama dernek olarak herhangi bir şehre, şehirle ilgili bir dernek, ben bir Ege bölgesinde ve Akdeniz bölgelerinde Bodrum'la ilgili bir dernek vardı hatırladığım kadarıyla.
3: Evet. Bu da gastronomiyle alakalıydı.
2: Evet, gastronomiyle alakalıydı. Ama şehir otellerinin, yani Anadolu'da tabii küçük bir şehir değiliz, yani bir metropolüz ama turizm sektörü açısından konuştuğumuzda küçük bir şehiriz. Sonuçta biz 41 oteli temsil eden bir derneğiz. Kayseri'de toplam 38 tane turizm işletme belgeli. Bunun sayısı zannediyorum 39 oldu. 76 ya da 77 civarında da basit konaklama belgeli otelimiz var. Yani bu tabii göreceli olarak küçük, yani az bir sayı. Bu noktada 6 tane otelin bir araya gelip böyle bir girişimde bulunması takdire şayan bence.
3: Bence de ellerinize sağlık.
2: Evet, evet, sizin de elinize sağlık.
3: Hepimizin eline sağlık. Fuardan sonra ne yaptık? Geldik Kayseri'ye. Çok pardon. Destinasyon demişken Ali Dağ ile Tomaza'dan da biraz bahsetsek.
2: Evet, Ali Dağ'da yamaç paraşütü gibi bir aktivite var. Bu aktivite bu şehre gelen herkes tarafından çok ilgiyle karşılanıyor. Ama bununla ilgili bir lisans problemi vardı. Bunu Talas Belediyesi'nin de girişimiyle, değerli başkanımız Mustafa Yalçın'ın teşebbüsleriyle bu olayında üstesinden 2025 yılı itibariyle gelmiş olduk.
3: Şu an reklamını yapamıyoruz.
2: Evet, şu an reklamını yapabiliyoruz. Orada lisanslı bir uçuş artık gerçekleştirebiliyoruz. Bu bizim bu aktivitenin PR'ını yapmak için PR'ını yapmak konusunda bizi çok rahatlattı. Çünkü dediğiniz gibi olayın bir kere yasal sıkıntıları mevcuttu. Bunların hepsinin üstesinden gelinmiş olundu. Zannediyorum yamaç paraşütü önümüzdeki yıllarda yani Erciyes kadar olmasa da Kayseri'de çok önemli bir sportif faaliyet olarak öne çıkacaktır.
3: Biz ne zaman yapmaya gideceğiz?
2: Ben o konuda biraz korkusu var. Amerika'da yaşadığım dönemde çok fazla deniz aşırı uçuş yaptım. Bir yerden sonra bende korku yarattı. İnşallah bakalım. Oğlum biraz büyüsün, oğlumla beraber deneyeceğim.
3: Tamam.
2: O bana cesaret verir umarım.
3: Tomar'da da çok güzel oldu. Hem evet. Öke hem Şifbaran evet. Köylerinde kanolar yapılıyor.
2: Evet, orada da Zamantu kano sap olması lazım. Beyefendinin adı
3: İbrahim
2: Bey'di, pardon, çok pardon. Kendisine de buradan selam söylemiş olalım. İbrahim Bey otellerimizde bu faaliyetleri tanıtma konusunda girişimde bulundu. Tabii biz de bunu dernek olarak olumlu karşıladık. Şu an hemen hemen birçok otelin lobisine Böke'de kano yapılabileceği ve bununla ilgili çeşitli görsellerin otel lobilerine yerleştirilmesine müsaade edebileceğimizi belirttik kendisine. İlk de zannediyorum sizin otelinizde başladılar. Akabinde bana gelmişlerdi. Şu an birçok otelin lobisinde Kayseri'de neler yapılabilirin cevabını yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Aslında amacımız biraz da buydu. Yani biz sadece otelciler, otelcilik konuları için değil, Kayseri turizmi için kurulduğumuzu bu tarz olaylar aslında daha iyi göstermiş oluyor. Çünkü lobilerimizde turizm destinasyonlarımızı şimdi tanıtmak gibi bir misyonumuz da olduğu için dergilerimizi malum önümüzdeki yıl sayısını biraz fazla bastıralım. Otellerimizin lobilerinde misafirlerimize Kayseri dergisini mutlaka gösterelim gibi bir arzu içerisindeyiz. Tüm otel odalarında, Kayseri'de bulunan bütün otellerin bütün odalarında bu dergimiz olsun. Kayseri'yi daha iyi tanısınlar arzusundayız. Güzel şeyler oluyor.
3: Şey de yapmaya başlamıştık. Geçen sene oda kartlarımızın 10 tane resim seçtik.
2: Kayseri'de evet, gezilebilecek. Sizin fikrinizdi. Çok güzel bir fikirdi. Evet.
3: Oda kartlarının bir yüzüne resim
2: logo,
3: bastırdık.
2: Logo basmak yerine, logomuzu evet. Basmak yerine bir destinasyon görseli koyalım demiştiniz. Çok ilgi çekti. Evet, çok. Evet. Yani ben bu kadar ilgi çekeceğini düşünmemiştim. Güzel bir fikirdi. Hakikaten ben insanların oda kartına asansörde denk geldiğimde böyle dikkatle baktıklarını, o ilgili destinasyonun nere olduğunu böyle merak ettiklerini gördüm. Onu biraz daha geliştirelim. Onu da kare kodu uygulamasına da geçersek
3: evet, kartımızdaki kare kod da
2: çok daha verimli olacaktır. Sadece yani bana Soğanlı Vadisi geldi, sadece ona baktım olmasın. Girdiğinde bizim dergimizin hatta dijital haline ulaşması, diğer destinasyonlarda veya görebileceği bir platforma yönlendirilmesi bu noktada daha verimli olacaktır.
3: Evet, benim aklıma şöyle bir şey de geliyor. Bu tabletler var ya, yazılı tabletler.
2: Evet.
3: Bir tane havalimanına koyalım, büyük bir şey. Üzerine kare kod, kalem, kaleye getirsin misafiri. Kalenin içindeki müzeye gelsinler, oradaki tabletlerimize baksınlar. Yavaş yavaş da turistlerimiz havalimanından da ilgilerini de çekmeye başlayalım artık. Bence havalimanını biraz daha canlandırmamız gerekiyor galiba.
2: Evet, bu konuda size katılıyorum. Bunu hatta yakın zamanda valimizle görüştüğümüzde devlet hava meydanları işletmesiyle bir bu konunun görüşülmesine yarar olduğunu kendisi belirtmişti. Orada havalimanımızın içerisine bir tanıtım standının kurulması arzusunda olduğumuzu siz belirtmiştiniz. Orada bazı eserlerin taklitinin sergilenmesi ve bunların orijinalinde nerede bulunduğunun belirtilmesi. Yine bunlar kare kodlarla yapılabilecek faaliyetler. Çok faydalı olur tabii.
3: Otellerden devam edelim isterseniz. Sonra biraz itfaiyeye değinelim.
2: Evet, yakın zamanda malum elin bir olay yaşandı Kartalkaya'da ve ciddi can kayıpları yaşandı. Tekrardan hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu
3: ailelere sabır diliyoruz.
2: Ailelerine tabii sabır diliyoruz. Bu açıkçası çok üstünde konuşmak istediğimiz bir konu değil. Çünkü son hemen hemen 5-6 aydır hepimizin gündemindeydi. Bu olay hakikaten her konuştuğumuzda içimizi artık karartan bir konu haline geldi. Şimdi konuya nereden başlasam onu bilemedim. Ama ilk ziyaretimizle başlayalım. Metin Yıldızkan, İtfaiye Daire Başkanımız. Sizle beraber malum ziyarete gittik kendisine. Ve bu ziyarette ben çok mutlu oldum. Çünkü çok çok düzgün bir yönetici. Ben,
3: vizyonu çok geniş.
2: Çok vizyonlu biri. Ben Metin Başkan'ın turizme bakış açısını böyle dinlediğimde o odada şunu düşündüm. Yani resmen turizm sektöründe bir bürokrat olmalıymış. Aynen bu cümleyi kurdum. Yani itfaiye
3: daire başkanı.
2: İtfaiye daire başkanı ama sanki turizmle ilgili bir alanda bir bürokrat olsa çok daha faydalı olur gibi geldi. Çünkü turizme yaklaşımı çok güzeldi. Kurduğu cümleler, yaklaşımlar bizleri çok mutlu etti. Şimdi ben bunu söylerken itfaiye noktasında yani yönetmeliğe uygun olmayan otelleri savunuyor değilim. Mutlaka bütün otellerin A'dan Z'ye denetleniyor olması lazım ki benim otelim an itibariyle denetim aşamasında. Şu an Kayseri'de bildiğim kadarıyla dün yaptığımız toplantıda 20'den fazla otelin eş zamanlı şu an denetlendiği konuşuldu. Bazı otellerimiz uygunluk raporunu aldı. Diğerleri şu an hala denetleniyor ve denetlenmemiş şu an yaklaşık bir 20-30 civarında da otel var. Bunlar da tabii denetlenecek. Bunun da bilgisini

0: bu eksiklikleri nasıl giderebiliriz? Kayseri'de otelciler yangın mevzuatı konusunda başarılı cümlesini bir an evvel nasıl kurdurabiliriz'in yolunu aradı. Yani kamuoyuna yansımadı belki ama itfaiye ile birçok otel şu an işbirliği içerisinde yangın tatbikatları yapmaya başladı. Birçok faaliyette bulundu oteller. Dediğim gibi şu anda yangın yönetmeliğine uygunluğu sadece denetleniyor otellerin. Bir eksik, kusur, hata var mı diye denetleniyor mutlaka. Ancak ben şu an böyle majör bir problemi olan otel Kayseri'de tanımıyorum.
1: Otellerimizin çoğu yeni zaten.
0: Özellikle Erciyes'teki otellerimiz malum daha ilk başta biraz gündem oldu ama sonra olay şehirdeki otellere de yansıdı. Yani bütün otelleri kapsadı olay. Ve şu an hali hazırda da yani birçok kurum denetleniyor. Sadece otelcilik değil, bu noktada bildiğim kadarıyla organize sanayide çok fazla fabrika an itibariyle denetleniyor. Yani bunları yapmak boynumuzun borcu. Bir kere kanunlara uymak gerekiyor. Her otelde ufak tefek mutlaka hatalar var. Bu hatalar esasen Mehmet Bey, benim çoğunlukla gördüğüm kadarıyla ki kendi otelimde buna dahil olmak üzere yönetmelikleri düzgün takip etmediğimizden kaynaklanıyor. Yani dünkü toplantıda birçok otelci arkadaş bana ya başkanım biz açıldığımızda bura böyleydi bir şey demediler ama şimdi böyle diyorlar. Şimdi vatandaş olarak yasaları takip etmekte mükellefiz. Kanunları takip etmekte mükellefiz. Yani yasa değişiklikleri, bunları mevzuat değişiklikleri bunları takip etmekle mükellefiz. Mesela acil aydınlatmalar çok basit bir örnek vereyim. 2015 yılında ben tesisimi açtım. Sadece ana merdiven dairelerinde vardı. Orada zorunluydu. Zannediyorum 2018 yılında mevzuat değişikliğiyle bu koridorları da kapsamış. Ben bunu takip etmemişim. Yani bu tabii ki benim suçum. Benim yani bunu takip etmem gerekiyor. Bu noktada daha bilinçli oldu birçok otelimiz. Ama sadece işletmenin bilinçli olması malum yetmiyor. Bu konuda denetleyicilerin de bilinçli olması gerekiyor. İtfaiyeye bakıyorum, bilinçsiz mi? İtfaiye çok, yani şu an harıl harıl çalışıyor ve ben itfaiyeye çok üzülüyorum. Çünkü şu anda bu kadar bahsettiğim oteli sadece iki denetçi denetliyor. Yani iki tane bu konuda inşaat mühendisi otelin yapısal durumunu an itibariyle denetliyor ve bu iki arkadaş ciddi anlamda yıpranmış durumda. Mehmet Bey ve Mustafa Bey, soyadlarını bilmiyorum ama bütün otelciler biliyor yani ya Mehmet Bey geldi ya Mustafa Bey geldi çünkü iki tane inşaat mühendisi var. Şimdi olağan koşullarda kadro yeterli durumdayken bir anda bu olayın patlak vermesi ve bütün otellerin ve sadece otel de değil farklı kurumlarda buna dahil olmuş. Bildiğim kadarıyla diyetisyenler dahi onların ilgili mevzuatından kaynaklı onlar da iş yeri açarken zannediyorum itfaiye kontrolüne tabi olunmuş. Orada halihazırda Temmuz'un sonuna kadar gibi bir ibare öyle duymuştum. Yapılmazsa cezai müeyyidesi varmış. Yani şu kadar işletme var, işte nasıl bu kadar sürede denetleyeceğiz telaşesi var. Diğer taraftan oteller kamuoyunun dikkatinde, gündeminde olduğu için oteller eş zamanlı denetleniyor. Diğer taraftan OSB'de ayrı bir denetim furyası var. Eş zamanlı hali hazırda işleri ruhsatı normal alan, mesken alan yerlerin rutin bir kontrolü var. Ki o rutin kontroller için iki mühendis normalde idealken çok farklı şeyler bir anda çıkmış ve kısa vadede yapılmak durumunda. Hani Allah yardımcılar olsun. Ben o itfaiyeye girdiğimde kendimi çok şey hissediyorum. Geldiğini hissediyorum çünkü herkes bir telaş içinde. Allah yardımcılar olsun. Bu az önce bahsettiğim haber itfaiyemizi de rahatlatacak. Bana göre tüm vatandaşlarımızı rahatlatacak bir durum. Düzenli her yıl denetim yapılacak olması. Sonuçta ben 2015'te açtım tesisimi ve 2025'te üzücü bir hadise neticesinde denetleniyorum. Yani bu hadise

0: Burada değil, farklı bir ilde oldu ama ülke gündeminde aylarca kaldı ve hala da kalmaya devam ediyor. Ama böyle bir olay olmasaydı belki denetlenmeyecektik ve uzun yıllar devam edecekti. Belki o olumsuz durum kendi otelimizde meydana gelecekti. Yani her şerde bir hayır vardır mı diyeyim artık çok bilemiyorum. Çok doğru bir yaklaşım olmayabilir ama bu olay tüm otellerin denetlenmesine vesile oldu. Bundan dolayı ben mutluyum. Kendi hatalarımı da görmüş oldum. Birçok yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarla görüştük. Herkes kendi hatasının daha çok farkına vardı. Dediğim gibi altını çizerek söylemek istiyorum. Otellerimizin çoğu yeni. Yapısal hatalar daha çok açıldıkları dönemle şu anki zaman arasındaki mevzuat değişikliklerinden kaynaklanıyor. Yoksa bu otellerin çoğu düzgün, doğru yapılmış oteller. Ha, istisnalar var mı? Mutlaka var. İstisnalar kaydı bozmaz ama Kayseri otelleri, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, yangın yönetmelikleri konusunda diğer illere nazaran başarılı. Bunu belirtmek istiyorum.
1: Doğru, ona şunu da ekleyelim. Büyük otellerimiz zaten periyodik olarak kendi markaları denetliyorlar yangın konusunda da. Mesela bizim otelimize düzenli olarak yılda 2-3 kere gizli misafir geliyor. Ne bileyim, ipi çekiyor, zile basıyor, saunaya gidiyor, acil butonuna basıyor. Yani otelde çıkartabileceği her türlü problemi çıkartmaya çalışıyor.
0: Doğru, tamam.
1: Verilen tepkileri görüyor. O yüzden büyük markalı otellerin denetlemeleri de sürekli oluyor, onu da belirtelim. Ufak tefek, sadece ışıktı, aydınlatmaydı. Ufak tefek şu an eksiklikler gideriliyor.
0: Evet, sizin otellerde,
1: diğer otellerde bir problemimiz yok çok şükür hiçbirinde. Biraz Kayseri Valimize değinmek istiyorum.
0: Evet, Kayseri Valimiz bizim her şeyimiz. Sayın Gökmen Çiçek, yani mutlaka bundan önceki dönem valilerimiz de şehrimiz için mutlaka çok kıymetliydi. Fakat turizm sektörü için, sadece turizm sektörü özelinde konuşuyorsak eğer, ki gündemimiz bu program turizm olduğu için ben turizm özelinde bahsetmek istiyorum. Kayseri Valimiz bana göre gelmiş geçmiş en kıymetli, en değerli valimiz.
1: Efsane valimiz olacak.
0: Efsane valimiz bizim. Bizim her şeyimiz. Bakış açısı, vizyonu, yaklaşımı muazzam. Ki ben bunu turizm sektörü için konuşuyorum ama malum birçok bizim üyemiz, işletme sahibi üyemiz sadece turizm sektöründe faaliyet göstermiyor. İnşaat sektöründe, işte enerji sektöründe faaliyet gösteren, gıda sektöründe faaliyet gösteren farklı işletme sahiplerimiz var. Yani diğer sektörler için de zannediyorum aynı düşünceye sahip vatandaşlarımız.
1: Her yerde çünkü.
0: Valimiz çok çalışkan. Yani maşallah, ben enerjisine çok hayranım. Vizyonuna çok hayranım. Yani bilgi birikimi çok üst düzeyde. Yani bazı konularda, yani ben mühendisliğimi sorguluyorum. Ben akşam saat 11'den 12'den önce eve girmediğini biliyorum. Çoğu zaman 1'de 2'de evine girebiliyor ve sabah saat 6'da tekrar iş yerinde oluyor. Yani evde geçirdiği süre 5-6 saat. Ve bu 5-6 saatlik özel kendine ait süre içerisinde uyumanın yanı sıra genel kültür noktasında da kendini doldurmaya devam ediyor. Yani bana kendimi sorgulatıyor. Ben Vali Bey'le bir araya geldiğimde kendimi sürekli sorguluyorum. Donanım noktasında konuşuyorum. Gelişmişlik noktasında konuşuyorum. Yani gelişmiş bir birey olarak ben iyi değilim cümlesini dedirtiyor bana Vali Bey sürekli bir araya geldiğimde. Yani bana bu etkiyi yaratmış olan çok nadir kişilerden birisi. Hayranım gerçekten kendisine. Ve en önemli özelliği her tarz düşünceye açık olması. Tabii valimizin Afyon'da bir önceki dönem görev yeri olan Afyon'da turizmle iç içe olmuş olması bizim en büyük şansımız, bana göre buydu. kendisi yani diğer sektörlerden turizmi bir nebze farklı tutuyor. Bunun faydasını şöyle görüyoruz. İşte konuşmanın başlarında dedim ya, Memduh Başkan'ın ajandasında turizm yok mu? Mutlaka var. Yani kimse yok diyemez. Kimse bu konuda bunu inkar edemez. Yani başkanımız hakikaten şehrimiz için çok kıymetli, çok da değerli şeyler yapıyor. Ancak turizm biraz gerideydi önem sırasında. Valimiz onu önlere çıkarttı. Kesinlikle önlere çıkarttı. Valimiz dediğim gibi şehrimiz için çok büyük bir lütuf. Bu yıl 3. yılını şu an devirdi diyebiliyorum. 4. yılımıza giriyoruz. Umarım
1: deprem bölgesine gittiği için.
0: Evet, evet. Umarım gitmez. Yani ben gitmesini hiç istemiyorum. Ama zannediyorum 3 büyük ilden birine gidecektir. Çünkü valimizin ben ileride, yani benim kendi kişisel düşüncem bu, bakan olacağı ve çok üst düzey noktalara ulaşacağı kanaatindeyim. Bu kesin olacaktır. İktidarın bu arada ne olduğu, iktidarın hangi boyutta değiştiğinin hiçbir önemi yok. Valimiz belki ileride bir cumhurbaşkanı olarak karşımıza çıkacaktır. Ben bundan onur duyarım, mutluluk duyarım ve bir sürü görüş farklılığı olan bir derneğiz. Yani farklı görüş düşüncelere sahip kişilerden oluşan bir derneğiz. Dernekteki herkesin hayran olduğu bir kişi. Yani vali dediğim gibi valimiz bizim her şeyimiz. İyi ki var, iyi ki yanımızda. Tabii sadece ondan bahsetmek istemiyorum. Murat vekilimizden de bahsetmek istiyorum. Murat vekilimiz de keza öyle. Memduh başkanımızın ajandasında turizmi üst sıralara taşıyan bir başka bizim destekçimiz. Aynı zamanda derneğimizin onursal başkanı. Tabii Murat vekilimiz de uzun yıllar turizmle ilgili bir mesai arkadaşlığımız oldu. Çünkü kendisi Erciyes AŞ'nin yönetim kurulu başkanıydı uzun yıllar. Haliyle birçok otelciyi ya ziyarete gidiyordu ya kendisi ağırlıyordu. Ekseriyette Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde toplantılar yapılıyordu. Haliyle bir mesai arkadaşlığımız oldu uzun yıllar boyunca. Vekil olduktan sonra da Kayseri'de turizmle ilgili bir gündem olduğu vakit direkt karşımıza çıkan kişi Murat Vekil oluyor.
1: Kimin derdi olsa koşuyor.
0: Tabii. Ve Murat Vekilimizdeki yaklaşım da kesinlikle parti dışı bir yaklaşım. Siyasi düşüncelerden alınmış bir yaklaşım. 7'den 70'e herkese bu noktada özellikle turizmle ilgili çok destekçi bir
1: gönüllü turizm öncüsü.
0: Evet, gönüllü turizm öncüsü. Biz onursal başkan ilan etmiştik kendisini. Kendisi de mutlu olmuştu. Ve toplantılarımızda hemen hemen birçok toplantımızda Kayseri'de ise mutlaka toplantımızda oluyor. Salı, çarşamba, perşembe günleri mecliste oluyor maalesef. Şehrimizi temsil ediyor. Hatta sadece şehrimizi temsil etmiyor. Şu an Avrupa Birliği ile ilgili konularda ülkemizi temsil ediyor.
1: NATO zirvesinde konuşma yaptı.
0: Evet, evet. Vekilimiz de her şeyimiz yani.
1: Evet.
0: Onda
1: o da iyi var. Galler maçı geçirdik.
0: Evet.
1: Çok
0: şehrin
1: güzeldi.
0: Misafirperverliğinin doruklara çıktığı bir maçtı.
1: Taksi durağımızdan başladık havalimanındaki. Herkes şiddet gibi giyindi. O gün temizlendi. Yeni kıyafetler giyindi. Evet. Bayram gibi. Misafirlerimizi karşıladık.
0: Evet.
1: Otellerimizde ağırladık. Şunu da aslında biz insanlara bence artık, yani belki doğru kelime olmayabilir ama öğretmeye başladık. Yani şehirdeki ev sahibi biz otelcileriz, oteller. Bir insan bir şehre gittiğinde, kaldığında eğer otelden mutsuz ayrılıyorsa şehirle alakalı da negatif düşünceler
0: kesinlikle
1: oluyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ya biz burada derneği ilk kurduğumuzda, hatta ilk lansman toplantımızda bu konuyu basın sektörüyle paylaşmıştık. otelciliğin çok önemli olduğunu, şehrin tanıtımı için otelciliğin ciddiyetle yapılması gerektiğini ifade etmiştik. Kurduğunuz cümle sonuna kadar arkasındayım. Burada misafirlerimizin gerek il dışından gerek ülke dışından gelen yerli ya da yabancı bütün misafirlerimizin konaklama deneyimleri şehirle ilgili kesinlikle kendi iç dünyalarında bir yargı oluşturmuş oluyor. Bu yargı olumlu ya da olumsuz olması kesinlikle bir önceki gece klima eğer iyiyse iyi oluyor. Eğer klima çalışmamışsa yani mutsuz bir konaklama deneyimi geçirmişse emin olun şehirde güzel şeyler olsa bile, güzel yerleri geçse bile mutlu bir şekilde gitmiyor bu şehirden. Haliyle şehir hakkında bir ön yargı oluşmuş oluyor. Bu ön yargı bizim maalesef istemediğimiz bir durum. Ama ben Kayseri Otelciliği'nin altını çizerek söylemek istiyorum. Çok başarılı olduğu görüşündeyim. Bunu derneğin başkanı olduğum için söylemiyorum. Özellikle brand marka otellerimizin ulusal diğer rakipleriyle kıyasladığımızda, diğer aynı markalarla kıyasladığımızda başarısı dikkat çekiyor. Yani bunu tabii reklam olmayacaksa örneğini vermek istiyorum ki sizin otelinizde başlayalım. Kayseri Dedeman'ın diğer Dedemanlar yani ülke çapındaki diğer Dedemanlar içerisinde başarı ödülü alıyor olması gurur verici bir şey. Keza Holiday'in en iyi Holiday'in otel seçilmesi, altını tabii çizerek söylüyorum, Türkiye'deki diğer aynı markadaki diğer otellerle kıyaslamasından bahsediyorum. Veya Radisson Blu Kayseri'nin en iyi Türkiye'deki en iyi Radisson seçilmiş olması veya Booking'deki puanının
1: Avrupa'daki seçildi galiba.
0: Tabii onların daha da üst düzeyde birkaç yıl boyunca başarısı olmuştu. Ama bizim brand otellerimiz gerçekten diğer illerdeki rakiplerine göre üst düzey bir performans sergiliyor. Buna sadece otelcilik olarak bakmayalım. Restoranlarda da benzer durum var. Yani burada Big Chef, Happy Moons, Hunger, bu tarz markalar, bu tarz ulusal hatta bunlar aynı zamanda uluslararası markalar haline gelmiş durumda. Bu markalar içerisinde de Kayseri şubelerinin diğer il şubelerine kıyasla daha yüksek misafir memnuniyet puanına sahip olması bu şehirde turizm paydaşları tarafından doğru yönetildiğini, doğru icra edildiğini gösteriyor. Yani Kayseri'de otelcilik anlayışı bana göre üst düzeyde. Diğer illere kıyasla konuşuyorum. Kayseri'de turizm çalışanları bana göre iyi çalışıyor. Yöneticiler iyi çalışıyor.
1: Bence de ya. Kapıdaki bellboy arkadaşlarımızdan housekeeping'e kadar, şeflerimize kadar. Yani normalde insanlar gittikleri yerlerde, otellerde pek yemek yemezler. Ama bizim otellerimizin yemekleri otel yemekleri gibi değil. Çok kaliteli, çok güzel. Restoranlarımızın birçok restoranımızdan bence daha kaliteli.
0: Evet, otellerimiz. Burada gastronominin en büyük yükünü çeken kurumlar şu an oteller. Bu konuda katılıyorum size. Ama işte sohbetin başında belirttiğimiz gibi bununla ilgili nitelikli personel eksikliğinden kaynaklı biraz da bu durum. Otellerin bu noktada gücü normal bir restorana göre fazla olduğundan dolayı oteller bu nitelikli personeli çekebiliyor. Ancak gastronomi bölümünün açılmasıyla beraber sadece otellerde değil sokakta da bu lezzetlerle misafirlerimizi buluşturacağız inşallah.
1: Yine Kayseri'de bir ilk yaptık. Ödül töreni. Kayseri evet. Turizm Ödülleri gecesi düzenledik.
0: Evet, son konumuz zannediyorum. O da şöyle oldu. Açıkçası bir iki haftada karar verilmiş bir konu. Çok hızlı ilerledi. Murat Vekilimiz bunu yıllardır Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminden beri dile getiriyordu. Kayseri'de bir turizmle ilgili ödül töreni, ödül gecesi geleneksel, sürdürülebilir bir ödül gecesi yapalım düşüncesi her daim vardı. Ancak herhangi bir kurum ya da bu tabii özel sektörün yapacağı bir iş, kamunun yapacağı, yani şöyle daha doğrusu toparlayayım, bununla ilgili girişimde bulunabilecek bir baba yiğit tabiri caizse çıkmamıştı.
1: Evet.
0: Çünkü bu tarz ödül törenleri açıkçası biraz insanları tedirgin eden ödül törenleri oluyor. Çünkü ödül alandan ziyade alamayanların tepkileriyle yüzleşebiliyorsunuz. Yüzleşme ihtimaliniz var. Ve karşı yaparken göz çıkarma tabiri vardır ya, yani bu olay bize faydadan çok zarar mı verecek acaba endişesi. Zannediyorum bunu denemeye çalışmış olan ajanslar oldu zamanında. Yani ben birkaç kişiden duydum bunu. Ama herkes bu benzeri tedirginliklerden dolayı rafa kaldırmış bu projeyi. Ama valimiz turizm haftasından sonra bizden böyle bir geceyi düzenleyin talimatı verince, şimdi valimizi o kadar çok seviyoruz ki, yani derneği tabiri caizse valimiz yönetiyor. Valimiz şunu yapın diyor, tamam diyoruz. Bunu yapın diyor, tamam diyoruz.
1: Güzel şeyler
0: istiyoruz. Yani emredersiniz benim, diyoruz. Yani emredersiniz hayırlı. Dışında yani öyle bir aurası var ki, yani yok da diyemiyoruz. Ya, tabii burada kafamıza yatmayan bir şey yapıyor değiliz. Yani burada kimse yanlış anlamasın. Bunu illaki sonrasında muhakeme ediyoruz. Yani o an emredersiniz demek durumunda kalıyoruz ama sonrasında kafamıza eğer silmeyecek olsa valimizi ziyaret edip, valim biz böyle dedik ama biz bunu yapamayız deriz. Ama böyle bir durumda esasen hiç yaşanmadı. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani ne konuştuğunu çok iyi bilen bir bürokrat sayın valimiz. Dolayısıyla bunu yapın talimatını verdikten sonra çok kısa sürede bunu planladık. Tabii planladığımızda alışılagelmiş ödül törenleri tabiri caizse sektörün enleri şeklinde genelde yapılmakta. Birçok ilde örneğe bu şekilde oluyor. Ama üye sayımız az. İlk ödül törenimiz olacak. İnsanların kalbini kırabiliriz endişesi yüksek. Olayı tam tersine çevirelim dedik. Kendi kendimize ödül vermeyelim. Biz ödül verelim.
1: O da sizin fikriniz oluyor.
0: Evet. Vali Bey'le bunu paylaştığımda Vali Bey'in çok hoşuna gitti. Çünkü yani tam sorgulama kelimesini kullanmak istemedim ama o an öyle demek durumunda kaldım. Biz kayıtsız olarak kamu, kurum ve kuruluşlarını sorgulayacağız sayın valim dedim. Yani biraz böyle yani siz kimsiniz bizi sorgulayacaksınız vari bir bakışı oldu sayın valimin ama tabii o benim niyetimin farkındaydı. O da çok destekledi bu fikri. Branş kategorilerinde kamu kurum ve kuruluşlarına ödül dağıttık. Tabii bu branşlarımız nelerdi? İşte kış turizmi, spor turizmi, kültür branş turizmi, kongre turizmi, işte sağlık turizmi, gastronomi, bu alanlarda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ödüller dağıttık. Peki bu ödüller hep bu kurumlara mı verilecek? Evet, hep bu kurumlara verilecek. Bunun cevabını böyle direkt net verdim soran kişilere. Yani o zaman her yıl ne farklılık olacak? Biz bu ödülü bu kurumlar, bu branş alanında faaliyet gösteriyor diye vermiyoruz. Biz bu kurumların son 12 ay içerisindeki yaptıkları işleri o an salondaki turizm paydaşlarıyla ve basın sektörüyle buluşturduk. Yani eğer bir kurumun, siz de bu konuyu çok iyi biliyorsunuz, mesela bir branş kategorisinde bir kamu kurumunu davet ettik ve bize biz bir faaliyette bulunmadık dedi son 12 ay içerisinde. Peki o zaman dedik, ödül töreninden çıkarttık. Yani ödül verebilmemiz için ilgili kamu kurum ve kuruluşunun o branşla ilgili son 12 ay içerisinde bir faaliyette bulunmuş olması gerekir. Tabii kimi hakkını vererek işler yapmıştır, kimi bir tane faaliyette bulunmuştur, kimi 10 tane faaliyette bulunmuştur. Bunun ayrımına o kadar girmedik. Bir tane bile sergileyebileceği bir faaliyet, hizmet, aktivite her neyse varsa eğer, bunu paylaşmasını rica ettik. Ve bunları video olarak talep ettik. Ve o sırada salondaki ki 1000'e yakın, hatta 1000'in üzerinde katılımcılar yaptık. Yani biraz hızlı oldu ama çok etkili oldu. Videolarını gönderebilmiş olan, faaliyetlerini gönderebilmiş olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ödüller verdik. Tabi bu noktada Büyükşehir Belediyesi'nin 4 tane kurumu, spor kategorisinde Spor AŞ, işte kış turizmi kategorisinde Erciyes AŞ, kültür inanç kategorisinde Kent Tarih ve Tanıtımı Daire Başkanlığı, gastronomi kategorisinde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olmak üzere 4 kurumu Büyükşehir Belediye'mizin ödül aldı. Ya bu ödüller boş ödüller değildi. Çünkü bu kurumların her biri o kurumu yöneten kişiye bir kere ödüllerini verdik. Yani Erciyes AŞ'de yönetim kurulu başkanımız Sayın Hamdi Ercuman ödülünü aldı. Ama Hamdi Ercuman sahneye çıkarken Erciyes AŞ'nin son 12 ayda yapılmış faaliyetleri ekranlara yansıdı. Yani bu faaliyet eğer zaten olmasaydı o ödülü zaten almamış olacaktı. O faaliyetinde ne derece oradaki turizm paydaşlarını tatmin ettiyse oradaki alkışların yoğunluğuyla belirlenmiş oldu. Dolayısıyla biz kamu kurum ve kuruluşlarını sorgulamaktan kastım. Yani lütfen yanlış anlaşılmasın, tabii haddimize değil, biz kamu kurum ve kuruluşlarını sorgulayacak bir makamda değiliz, öyle bir niyetimiz de yok. Ama onların yaptığı işleri turizm paydaşlarımıza göstermiş oluyoruz ve basın sektörüyle paylaşmış oluyoruz. Yani aslında onların kendilerini ifade etmelerine vesile olduk biz. Ve kendini iyi ifade eden ödül aldığı gibi çok da alkış aldı. Kendini az ifade etmiş olan ödül aldı ama az alkış aldı. Kendini hiç ifade edemeyen ise ödül de almadı, alkış da almadı, gelmedi. Durum bu. Ama sonrasında güzel olan şey şu, özellikle size de çok telefon geldi biliyorum. Birçok kurum arayıp, ya biz niye ödül töreninde yokuz, bize neden ödül vermediniz, biz de işte şu faaliyette bulunduk, bu faaliyette bulunduk. Bunu bir sonraki yıl, bu bizim tabiri caizse acemilik dönemimizdi. Şimdi işte kalfalık dönemine terfi ediyoruz. Önümüzdeki yıl çok daha profesyonel yapacağız. İnşallah ondan sonraki yıl tamamen usta olacağız. Belki direkt usta da oluruz, bilemiyorum artık ama bence ilki için çok başarılı bir ödül gecesiydi.
1: Bence gene profesyonel oldu. Hem sunucularımız, hop dedik Ayhan Bey geldi, evet. Mehmet Bey geldi,
0: evet.
1: TGRT spikeri. Daha sonra Kayserili ünlü oyuncumuz Murat Kalmış, sağ olsun, evet, bizi kırmadı, geldi.
0: Hem de hiç yapılmamış bir şey yaptı.
1: Evet, ilk defa sahneye çıktı.
0: Evet.
1: Klarnetiyle. O gün konser veren Riders grubumuzla birlikte 4-5 tane eser bize sergilediler, bize çaldılar, söylediler, sağ olsunlar. O yönden de çok güzel oldu, çok farklı oldu, ilk defa yapıldı.
0: Valla Mehmet Bey, ben bu kadar başarılı geçeceğini esasen düşünmüyordum. İnancım yok değildi. İnancım mutlaka vardı ama korkum daha fazlaydı. Çünkü ilk olduğu için çok fazla eleştiriye maruz kalabiliriz. Şunla aksaklık olabilir, bunda bir problem olabilir. Ama Sayın Koca Sinan Belediye Başkanım tam programın sonlarına doğru, yani programın bu kadar artık uzamasından böyle duyduğu serzenişe böyle şahit oldum. Valimizin o sırada emniyet mensuplarına salondan kimse çıkmayacak talimatı tabii orada herkesi güldürdü. Tabii işin esprisi bir tarafa, hakikaten bir protokol kadrosunun 3 saate yakın süren bir programda başından sonuna kadar bulunması, bizlere duydukları saygı, bundan dolayı her birine çok teşekkür ediyorum sizin vesilenizle. Bizi onur ettiler. Sadece gelip başında bulunup gidebilirlerdi. Önceki dönem bakanımız Mehmet Özaseki'nin aylar sonra ilk kez bir programa gelmesi ve o programda 3 saate yakın durması, sağlık sorunları yaşamasına rağmen bulunması takdire şayan bir durum. Bütün katılımcılar çok mutlu oldu. Özellikle ödül alanlar kendi yaptıkları faaliyetleri kamuoyuyla paylaştığımız, turizmcilerle, turizm paydaşlarıyla paylaşma fırsatı verdiğimiz için bizlere teşekkür etti. Bunlar bizi mutlu etti. Yani güzel bir faaliyetti, güzel bir etkinlikti.
1: Kayseri'de de bir şeyler değişiyor artık. O gün ödül alan Mustafa Toköz Beyefendi'nin konuşması vardı kısaca.
0: Evet, evet.
1: Kayseri'de de genelde yapılan iyi şeyler değer az görür, daha çok eleştirilir. Bu geceyi düzenleyen herkese teşekkür ederiz dedi. O da evet, bence doğru bir noktaya
0: evet,
1: değindi.
0: Evet. Evet, kesinlikle o da Mustafa Toköz de bizi mutlu etti güzel yorumlarıyla. Ki kendisi bu noktada etkinlik senin bir il başkan olarak bulunmuştu. Ama zannediyorum seneye etkinlik senden ziyade partner dernek statüsüyle o kategoride ödül vermiştik kendisine. Şimdi kongre fuar turizminde de kendisine zannediyorum gelecek sene bir ödül vereceğiz. Çünkü yapı fuarı ev sahipliği yaptı yakın zamanda. Konut ve yapı fuarı. O da şehrimizde alışılagelmiş mobilya fuarı, çelik kapı fuarı ve benzeri fuarların yanı sıra böyle bir yapı ve konut fuarı da ayrı bir kategori olarak kongre fuar turizmi noktasında bizim ayrı bir değerimiz olmuş oldu. Onu da ben geleneksel bir faaliyet olacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla Mustafa Bey'e de buradan bir önceki fuar için kendisine teşekkür ettiğimizi, Kayseri turizmine değer kattığını belirtmek istiyorum.
1: Eklemek istediğiniz, şimdi de konuşsak diyeceğiniz bir şey var mı aklınıza gelen? Hemen hemen çok şeyden bahsettik sanırım.
0: Faaliyetlerimizin tamamından bahsettim. Yani burada sadece öncelikle bu programın da ben çok Kayseri turizmine fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Bundan sonraki konuklarınızı merakla bekliyorum.
1: Birlikte de program yapalım.
0: Evet, bence, Kayseri valimize bir birlikte gidelim demiştiniz. Olabilir, mutlu da olurum. Ancak bu programından yani konuklardan ziyade bu programın sürdürülebilir olması dernek faaliyetimiz gibi, yani derneğin bir işi gibi görüyorum bunu da. Yani bunu sağ olun siz üstlendiniz, sizin renkli kişiliğiniz bu noktada önemli. Turizmin Kayseri gündeminde yer almasını sağlıyor bu program. Kesinlikle bunun farkındayız. Herhalde ben dördüncü konuğum.
1: Üç
0: mü? Üçüncü konuğum. Yani ilk iki programında çok iyi bir reyting aldığını duydum. O da ayrıca mutlu etti beni. Umarım ben o reytingi şu an bozmamışım. İnşallah artarak devam eder.
1: Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.
0: Başarılar diliyorum.
1: Sağ ol. İyi ki geldin dostum. Teşekkür ederim.
0: Ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Evet izleyicilerimiz, bugün Murat Erdal'ı ağırladık. Konu Kayseri'ydi, Kayotep'ti, turizm destinasyonlarımızdı. Gelişen noktalarımızdan bahsettik. Eksik gördüğümüz yönlerimizi biraz bahsettik. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki program görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.
2: Mehmet Doğan'ın hazırlayıp sunduğu Gündem Turizm başlıyor. Yayın tekrarı.

0: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
3: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız Alaaddin Şensoy olacak.

1932 yılında Yusuf Nazmiye Şensoy çiftinin çocukları olarak İzmir'de doğan sanatçı, 1937'de ailesiyle birlikte Bergama'ya taşındı ve 17 yaşına kadar burada yaşadı. 1949 yılında İzmir Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak İzmir'e taşınan Şensoy, müzik alanında ilk eğitimini burada aldı ve Necdet Varol ve Cüneyt Orhon gibi bestekarlarla teori, solfej, üslup ve repertuar çalıştı. Bunun yanında divan edebiyatı ve buna bağlı olarak klasik Türk müziğinin geleneksel formlarını analiz etti.

Şensoy 1960 yılında bir plak teklifi aldı ve İstanbul'a taşınmaya karar verdi. Aynı sene TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girerek kazandı ve diskotek memuru olarak çalışmaya başladı. Yerli ve yabancı plak şirketleri için 45'likler kaydetti ama 1966'da bu görevinden ayrıldı ve sahne çalışmalarına yoğunlaştı. Bunun üzerine 200'ün üzerinde ise beste yaptı.

İlk kez 1971'de Semih Evgin'in yönetmenliğini ve senaryosunu üstlendiği İşte Deve İşte Hendek filminde kameraların karşısına geçen sanatçı, 1972'de Ver Allah'ım Ver filminde de rol aldı. 1973'te ise yönetmenlik koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu, başrollerinde ise Tarık Akan ve Emel Sayın'ın yer aldığı Yalancı Yarın filminde Matine'deki şarkıcı karakterinde ekran karşısına geçti.

Şensoy ses sanatçısı olarak birçok ülkede Türkiye'nin müzik elçiliği görevini üstlendi. Amerika, Asya, Avrupa ve Avustralya'da turnelere çıktı. Sydney Opera Evi'nde sahneye çıkan ilk Türk müziği sanatçısı oldu. 1996'da yaş haddi nedeniyle emekli olduktan sonra TRT'de İcra Denetleme Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Sanatçımız 20 Şubat 1997'de İzmir'de 65 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Fatih Camii'nde düzenlenen törenin ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Şimdiki sanatçımız Zekai Tunca. 1944 yılında Ankara'da doğan sanatçı, ilkokul, ortaokul ve liseyi de Ankara'da okudu. 1963'te Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'na girene kadar bir özel kuruluş olan Makine ve Kimya Enstitüsü kurumunda uçak fabrikasında teknik ressam ve tesviyeci olarak çalıştı. Gazi Üniversitesi Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'nu 1967'de bitirdi. Bulunduğu her ortamda şarkı söyletilmesi şeklindeki müzikle ilişkisi, 1960 yılında Hikmet Taşan vasıtasıyla katıldığı Doktor Recai Özdül topluluğunda notalı ve sistemli çalışmaya döndü. Bu toplulukta Erol Sayan, Yıldırım Gürses, Yaşar Özel, Doğan Canku gibi ustalarla çalıştı. Aynı yıllarda İsmail Baha Sürelsan topluluğuyla temasları oldu.

Öğrenciliği sırasında 1964'te Ankara Radyosu'nun stajyer sanatçı sınavını ilk 10 kişilik finale kadar başardı. 1965'te Birleşmiş Milletler Türk Müziği Sanatçıları Derneği'nin ses yarışmasında Ankara birincisi oldu. 1966'da açılan geniş kapsamlı sınavı başarıyla geçti. 6 aylık ilk dönem stajda Saadet İkesuz, Cengiz Tanç, Muharrem Sun, Ferit Sıdal, Ruşen Ferit Kam gibi hocaların derslerinden yararlandı. Ancak sanatçı özel nedenlerden dolayı başarılı giden bu stajı bırakmak zorunda kaldı.

hep müzikle ilgilenmeye devam etti. 1970'te Trabzon'dan katıldığı TRT Çok Sesli Koro sınavını kazanarak Ankara Radyosu'na geri döndü. Bu koroda Hikmet Şimşek, Muharrem Sun, Müfide Özgüç, Sahip Eyüz, Erdoğan Okyay ve Fehamettin Özgüç gibi hoca ve şeflerle yapılan çalışma ve derslerde nota, solfej ve şan bilgisi edindi.

Sanatçı 1975 yılında başarılı olduğu bir sınavla Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Yetişmiş Sanatçısı oldu. Buradaki ilk yıllarında Çiğniçen Tanrı Koru'nun desteğini çokça gördü. 1976 yılında Kültür Bakanlığı solisti olarak atanana kadar bu görevinin yanı sıra TRT Müzik Dairesi uzmanlığı, repertuar ve denetleme kurulları üyeliklerinde bulundu.

1978-1981 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Müziği topluluğunu çalıştıran Tunca, 1979'dan bu yana 14 albüm yaptı. Radyo ve televizyon programları dışında özel sahne çalışmaları ve halk konserleriyle kitlelere ulaştı. Yurt dışında Cezayir, Suriye, Avustralya, ABD, Almanya, Hollanda, İtalya, Arnavutluk gibi ülkelerde özel ve resmi konserler verdi. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı unvanını aldı ve hala Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak solistlik görevini sürdürmeye devam etmekte.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Nöbetçi Eczaneler.
2: Demirezen Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 2483. Efe Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi, 0352 232 42 46. Funda Birol Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 999 18 96. Genç Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 235 20 50. Onur Erdem Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 336 36 42.
1: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Radyo Radar 91.8.

Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

yanarım aşk için, ben yanarım gül için. Bu ateş sönmesin diye ben yanarım kim için, ben yanarım sen için.

0: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Radyo Radar 91.8.

hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktın.

bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım, akmayacaktın. Akmayacaktın. Akmayacaktın.